0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: La temaratu ve temratu ve la tahfiru kuburetum ve temutu. Vehbi ibn-i Kaysar Leylemi rivayet etmiş radıyallahu anh rahmetullahi aleyh. La temaratu. Hasta değilken hastaymış numarası yapmayın. Aa benim çok ağrıyor, ah bacağım sızlıyor, başım çatlıyor bilmem. Yok bir şey. Kaytarmak için yapıyor. Ya işe gitmeyecek ya bilmem ne yapacak. Tamam. Hasta değilken hasta numarası yapmayın. Fetemradu. Sonra hakikaten hasta olur. Cezalı. Allah hakikaten hastalık yedir. Celle Celaluhu. Ve la tahviru kubureküm. Kabirlerinizi önceden kazmayın. Millet kabirini kazıyor. Mermerini oydurtuyor. Üstüne romantik beyitler yazdırıyor. Bilmem ne filan. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Önceden kabrinizi kazmayınız. Fetemutu. Ölürsün. Allah öldürsün. Yani kabri kazdı diye öldürsün. Şimdi İslam'ın tabii çok esrarı, incelikleri, esrarengiz tarafları var da millet bilmiyor. Allah-u Teala Hazretleri, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah-u Teala Hazretleri bir kimseye cenneti isterse cenneti ona verir. Cehennemden korunursa, cehennemden istemezse yani beni koru ya Rabbi derse Allah'ım cehennemden koru. Yani kulun tavrına göre Allah onu veriyor. Sen hastaymış numarası yapıyorsun, al bakalım hastalığı veriyor. Sen kabir kazıyorsun, ölümden şeyden kabadayılık mı yapacaksın? Kime kabadayılık yapıyorsun? Al bakalım, hadi öl bakalım. O zaman Allah öldürüyor. Edep, her şeyin başı, aslı, esası. Edebini takın bakalım. Bir hizaya gel. Nasıl bir büyüğün karşısına geldiğin zaman nasıl dikkat ediyorsun? Rabbinin huzurunda kulluk edebine gel bakalım. Kulluk edebine gelmedi mi o edepsizliğin mutlaka zararını çekersin. Adamın birisi Lübnan'ın dağlarında eski devirlerde çok böyle ariflerin, velilerin, evliyaullahın toplantılarında hizmet etmiş. Çok böyle bir zat da orayı ziyarete gitmiş. Efendim görmüş. Hem büyük hocaları görmüş. Büyük abid, zahit kimseler, meşhur alimler, evliyaullah onlarla tanışmış, görüşmüş. Hem de o genci de bakmış hizmet ediyor onlara. Ah maşallah genç yaşında ne güzel filan diye gözünde izi kalmış yani. Sonra bir zaman geçiyor, bir başka yerde gittiği bir başka beldede bakıyor ki aynı genç çok süfli bir durumda, kötü bir iş peşinde, perişan bir günah üzerinde yani görüyor. Yahu diyor delikanlı, ben benzetiyor muyum? Ben geçen seneler şöyle bir Lübnan'ın dağlarında böyle veliler toplantısı bir yere gitmiştim de büyük evliya Allah'ın toplandığı bir yere, orada böyle birisi hizmet ediyordu. Sana da benziyordu. Ya benzetiyor muyum acaba yoksa sen o musun? Ben oyum diyor. Ben oyum. Edepsizlik ettim de Allah beni bu duruma düşürdü diyor. Yani kovuluyor. Efendim manevi bakımdan kovuluyor. Yani manevi bakımdan kovuluyor. Günahların içine düşürülüyor.

Çünkü insanın günah etmemesi Allah'ın lütfudur. Allah elinden tutuyor da insanı o koruyor. Senin bu camiye gelmen Allah'ın sana bir lütfudur. Çünkü hadis dinliyorsun, sevap kazanıyorsun. Eğer şimdi buraya gelmeseydin de birahaneye gitseydin, boğazın kenarında içki höpürdeseydin, o da Allah'ın sana kahri olurdu. Safalı gelirdi sana ama, yani tatlı gelirdi sana ama Allah'ın kahri. Çünkü sonu kötü. Akıbeti şer olduğu için bu Allah'ın lütfudur. Bazı şeyler vardır beğenmezsin, hoşuna gitmez, senin için iyidir. Bazı şeyler vardır insanlar can atar, peşinden koşar, o onun için kötüdür. Kur'an-ı Kerim böyle bildiriyor. Onun için öyle hasta değilken hasta numarası yapmak yok, kabir önceden kazmak yok, açık seçik samimi olmak gerekiyor. Hazreti Ayşe validemizden hayalisi rahmetullahi aleyh şey yapmış. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Sahabeye diyor ki benden bir şey saklamayın. Yani size verilmiş olan, ganimetten verilmiş olan şeyleri, harpte elinize geçmiş olan şeyleri, daha başka konuları, aman bunu Peygamber Efendimiz'e söylemeyelim de şöyle olmasın, böyle olmasın, böyle şey yok. Benden bir şey saklamayın diyor. Peygamber Efendimiz, benden bir şey saklamayın ey ümmetim, tutmayın, içinizde sır olarak tutmayın, bana söyleyin, olması söylenmesi gereken şeyi. Çünkü ben, ve inni la uhillu illa ma ahallallahu fi kitabihi. Çünkü ben Allah'ın kitabında helal kıldığı şeyi size söylerim, helaldir diye. Başka bir şey söylemem. Ve la uharrimu illa ma harramallahu fi kitabihi. Yasakladığı şey de Allah'ın kitabında yasakladığı şeyi size yasaklarım. Başka bir şey söylemem. Yani onun için benden saklayınca bir şey değişmez. Ben size eğer yaptığınız şey meşru ise, güzelse yapın derim. Devam edersiniz. Meşru değilse yapmayın derim. Kesilirsiniz. Çünkü Allah'ın yasağıdır da ondan yasaklamışımdır. Müsaade varsa Allah'ın müsaadesidir de ondan müsaade vermişimdir. Ondan bir şey saklamayın. Tabii onun için benden bir şey saklamayın buyurmuş. Peygamber Efendimiz'e karşı samimiyetin, ümmetliğin şartı budur. Hem bir şey saklamayacak, her şeyini söyleyecek, danışacak, emrini tutacak, hem de bir şeye hükmettiği zaman Peygamber Efendimiz itiraz gelmeyecek içinden. İtiraz ederse kafir olur. Peygamber Efendimiz'e gönül rızasıyla hükmettiği şeyde teslim olacak. Aleyhine de hükmetse tamam ya Resulallah, pekala diyecek, kabul edecek. Peygamber Efendimiz'in şanı öyledir. Peygamber Efendimiz'e Allah'ın verdiği paye öyledir. İtaati farzdır. İtirazı suçtur, günahtır, vebaldir, inkardır, küfürdür. Peygamber Efendimiz'in varislerinin durumu da ondan öyle oluyor. O sebepten oluyor. Bu kaideden dolayı oluyor. La temennevül mevte ve inne hevlel muttalai şedidun ve inne mine saadeti en yatule umrul abdi ve yerzukahullahul inabete. Ahmed İbn Hanbel, Nesehi, İbn Abdülber, Müstedrek vesaire işte kaynaklarda var. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ölümü temenni etmeyin. Ah ölsem, ölsem de kurtulsam bilmem ne diye hani insanlar temenni eder. Ölümü dilemeyin, temenni etmeyin. Çünkü bu ölümün insana gelme zamanı, o zamandaki durumlar şiddetlidir, korkuludur. Ve inne hevlel muttalai, yani ittila zamanı, o zamana hasıl olan şey şiddetlidir. Efendim, ne olacağı belli olmaz. Ölümü temenni etmeyin. Kişinin saadetinin emaresi, işaretidir ki, saadetinden mağduttur. Saadeti sayılır. En yetule umruhu, ömrü uzun olsun. Ve Allah ona ömrü içinde tam kendisine teveccüh edip dönüp iyi kulluk yapmayı nasip eylesin. Bu Allah'ın büyük bir şeyidir. Efendim saadet vesilesidir. Ölümü temenni etmeyin. Yani çok yaşamak iyidir. Müslüman çok yaşarsa çok namaz kılar, çok oruç tutar, çok hayır yapar, çok sadaka verir, çok sevap kazanır. Onun için Müslümanın erken gitmesi iyi değil. Kusurlu insan da tevbe eder. Tevbe etmesine vesile olur. Ölümü onun için temenni etmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz ölümü temenni etmemeyi bize tavsiye ediyor. Eğer çok canı dara gelmişse kulun, Ya Rabbi diyecek,
En son ona müsaade var. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Ya Rabbi, hayat hayırlı olduğu müddetçe bana ömür ver, ölüm hayırlı olduğu zaman benim canımı al diye böyle şey yapabilir. Allah'tan hayırları istemek lazım. Müslümanın ömrünün uzun olması iyidir. Allah cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan etsin. Bu ömrümüzü de Allah'ın rızası yolunda güzel güzel işler, çok verimli işler, çok faydalı işler, bütün Müslümanlara yararlı işler yaparak geçirmeyi nasip eylesin. La temutenne ve aleyke deynun fe innema hiyel hasenatu ve seyyiatu leyse temme dinarun ve la dirhemun cezaen ev kadaen ve leyse yuzremu ehadun. Peygamber Efendimiz muhatabı Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş, o olabilir. Taberani'nin naklettiğine göre rahmetullahi aleyh, Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre buyurmuş ki, la temutenne, sakın sakın ölme, ve aleyke deynün, üzerinde borç bulunduğu, boynunda borç bulunduğu halde sakın sakın o vaziyette ölme, borçlu ölme, sakın ha, sakın ha, asla ve kat'a borçlu ölme, borçlu ölmemeye çalış, borçlu ölmemek için tedbirini al demek yani. Neden? فَاِنَّمَا هِيَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ. Çünkü insanın efendim borçları iyilikler ve kötülükler tarzında ahirette kalır. Yani ölür, mahkeme-i kübrada alacaklısı gelir, orada para leyse temme dinarun velâ dirhemun, orada dinar, dirhem, altın, gümüş para yoktur o ahirette. Kişinin yanına geldiği zaman alacaklısı, ya Rabbi ben buna 250 bin lira para vermiştim dünyada, vermedim, İsterim şimdi dediği zaman, orada dinar, dirhem, altın, gümüş olmadığından bu kişinin hasenatını alırlar, bu alacaklıya verirler mahkemede. Çünkü velâ yüzlemu cezaen evkadaen ve leyse yüzlemu ahadın. Hiç kimse orada zulme uğratılmıyor. Yani hakkı alınmadık kimse kalmayacak ki orada, haklıya hakkını bunun sevabından alırlar, verirler. Veyahut da sevabı yoksa adamın, borçlunun sevabı yoksa bu adamın günahı hafiflesin diye günahını alırlar, bunun boynuna yüklerler. Onun için insan ahirete bırakmadan borcunu ödemeli. Ahirette çünkü ancak işte böyle ya hasenat gider ya başkasının seyyiatı başına insanın yıkılır kalır diyor Peygamber Efendimiz. Altın gümüş yoktur efendim, ceza olarak borcunu ödeme babında insan işte bunları elde eder veya kaybeder. Onun için kimseye de zulmedilmediğine göre, haklar mutlaka alınacak, verilecek olduğuna göre hiç kimse efendim borçlu ölmesin. Borçlu ölmemeye baksın. Borç almamaya baksın. Borç almışsa borcunu ödemeye çalışsın. Birisinin kendisi üzerinde hakkı varsa gitsin, hakkını ödemesinin yolu neyse onu söylesin. Ya benim sana borcum var, senin bende hakkın var, bunu şurada ödeşelim. Buyur, ne istiyorsan iste, ödeşelim filan diye hak sahipleriyle helalleşsin. Hocalarımız ne derdi? Aman üzerindeki borçları öde, hak sahiplerine haklarını ver, dargınlarla barış filan. Çünkü temizliyor eski hesapları, kapatıyor. Eski bozuk hesapları kapatıyor insan. Biz böyle olmalıyız. Borç almak iyi değildir. Bu devirde şimdi herkes borç alıyor. Biliyor ki paranın değeri düşüyor. İki sene sonra verirsem oh yarısını vermiş sayılırım, yarısı bana kar kalır gibi hesaplar yapıyor. Efendim mümkün olduğu kadar borç almadan, kendi yağıyla kavrularak, alnının akıyla kimseyi istismar etmeden sen kazanıyorsun. O sana iyilik yapan, borç veren kimse mağdur oluyor. İyi mi? Hem iyilik yapıyor hem mağdur oluyor. Ya bu işin, bu para değerinin düşmesini engelleyeceğiz, ekonomimizi sağlam yapacağız, ya da mümkün mertebe şey yapmayacağız, borca filan yanaşmayalım. La tenziru ve innen nezre ve innen nüzure la yugni minel kaderi şeyen ve innema yestahrecu bihi minel bakhil. Müslim'de, Tirmizi'de, Nese'yi'de, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz neziri tavsiye etmiyor. Adak adamayı, nezir, şu şöyle, bu böyle, şu şöyle olursa şöyle yapacağım, böyle olursa böyle yapacağım diye efendim nezir, adak adama yapmayın. Çünkü bunlar nezirler. Kader neyse efendim onu değiştirmez, o olur. İşte Allah böylece cimriden
fakire şey yapmış oluyor, hakkını almış oluyor diye şey yapıyor. Çünkü burada bir hasis pazarlık var. Ben şu işi yaparsan ya Rabbi, ben de sana şunu vereceğim. Pek şey değil yani, merdane bir şey değil. Hayrına yapsa sevabı çok olur. Hiçbir şey yapmadan dua etse, dua etmek mahmud. Ya Rabbi sen beni affet. Ya Rabbi sen beni şu hatadan kurtar. Ya Rabbi şu şöyle, bu böyle. Pazarlık gibi olduğundan iyi olur. Yani iyi Müslümanlar olmalıyız hepimiz. Hepimiz her bakımdan şöyle nereden baksak güzel halde Müslümanlar olmalıyız. Allah bizi olgun Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Akra, akra, akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.
3: Stories of the Sahaba, Volume 2, The First Ones. Zayd ibn Amr and other Hanafa, radiallahu anhum. Waraka ibn Nawfal said, "You are altogether on the right path, Ibn Amr." During the days of ignorance, before the coming of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the majority of people on the Arabian Peninsula practiced idolatry. They had moved away from the ideas brought by Prophet Ibrahim alaihi wasallam that focused on justice and mercy. From time to time, however, certain individuals would come along and reject idolatry, believing that there was one creator and sustainer of all creation. Such people challenged the conventional ideas of their times and sought the freedom to worship one God. Often, they were shunned by their own communities. A person who believed in the religion of Ibrahim alayhi salam was known as Hanif, meaning the one on the straight path. In Mecca, before the time of revelation,

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 23'ü dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara

bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını şerefini yücelt.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel-kayyum ve etubu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağ-

0: Başlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdika ve va'dika mastata't. A'udhu bika min şerri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد
0: اللهم doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah rida nefsihi. Subhanallah rida nefsihi. Subhanallah rida nefsihi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah zinete arşih. Subhanallah zinete arşih. Subhanallah zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah adada ma halaka fis sema. وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض.

0: iman ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi tis'aten ve tis'in ismen mi'aten illa vâhide men ahsâ

0: دَخَلَ الْجَنَّةِ
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et, fakirliği benden uzak tut, kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına

0: uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhira. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen.

0: السادس.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ec'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: olmaz.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Eklem kireçlenmesindeki en önemli belirti hastada başlayan ağrı. Bu ağrının karakteri mekanik olanlarda genelde hareket sırasında olur. Yani hasta otururken, gece yatarken çok şiddetli ağrısı olmayabilir. Eğer çok ilerlemediyse, çok ilerlemiş aşırı eklem hasarı oluşmuşlarda gece ağrısı, istirahat ağrısı da olur. Ama genellikle mekanik olanlarda, mekanik sebebe yetmezliğe bağlı olanlarda hareket sırasında oluşan ağrı. Ama romatizmal bir hastalığa bağlıysa bu istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Veya bir iltihabi hastalık, eklem iltihabıysa bunlar istirahat ağrısı veya bir çeşit tümör veya gibi rahatsızlıklarda da istirahat ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Genelde eklemi etkileyen bir artroz varsa eklem çevresinde ve eklemdedir ağrı. Yansıyan ağrılar, işte belden, kalçadan gelen ağrılar genellikle uzun bir yol kat eden ağrılardır. O yüzden bunu ayırmak lazım. Bazen bel fıtığı, bel hastalıkları da dize vurabilir veya kalça kireçlenmesi bize diz ağrısı olarak karşımıza gelebilir. Araştırdığımız zaman diz eklemini sağlıklı bulabiliriz. O zaman komşu eklemlerden şüphelenmek ve oralara da yönelmek lazım. Hastayla olan iletişimde ağrının karakterini sorgulamak lazım. Ağrının yerini sorgulamak lazım. Başlangıcını, ne kadar süredir olduğunu sorgulamak lazım. Hareketli olan ilişkisini yine sorgulamak lazım. Diğer komşu eklemleri de yine sorgulamak ve şüphelenirse muayene etmek, tetkik etmek, röntgenini, grafisini çekmek lazım. Eklem aşırı kullanıldığı zaman, aşırı bir yürüyüş sonrası o eklemdeki yere, ekleme dökülen yeni kıkırdak parçaları veya sürtünmenin etkisiyle eklem zarının reaksiyonu nel olarak sıvı üretmesine bağlı eklemde şişlik olur. Bu aşırı kullanma dönemlerinde olur. Diğer belirtilerden biri de eğriliktir. Zamanla oluşan bir eğrilik olduğu gibi başlangıçta travma sonrası bir eğrilik vardır. O eğrilik aşırı yüklenmenin olduğu tarafta aşınmanın artmasıyla eğrilikte de artma ile karşımıza gelebilir. Genellikle hastalar bacaklarım yamuldu, birbirine değmiyor şeklinde, X veya O şeklinde değişik şekil bozukluklarıyla da karşımıza gelebiliyor. Bir başka belirti hareket kısıtlılığı veya merdiven çıkamıyorum, trabazana tutunmadan çıkamıyorum şeklinde şikayet edebiliyor. Hareket kısıtlı da bir belirti. Bir de günlük yaşam kalitesinin bozulması. Yani ben eskisi kadar yürüyüş yapamıyorum. Günün içerisindeki günlük işlerimi yaparken dizlerimin ağrısından dolayı dinlenmek zorunda kalıyorum gibi şikayetlerle karşımıza gelebiliyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
4: Akra dinle, farkında ol.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: müminlerin imanca en kamil olanları ailesine, ehline, iyaline en lütufkar olanıdır. Ahlakça en güzel olanları ve ailesine, ehline en lütufkar olanları. Demek ki hepimizin ahlakımızı en güzel yapmaya çalışmamız lazım ve ailemize, ehlimize, hanımımıza, çoluk çocuğumuza, çatımızın altında, yuvamızın içinde bizimle beraber yaşayan yakınlarımıza lütufkar olmamız lazım.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
1: Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

biz cennet yolunda yürüyen, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan manevi bir zümreyiz. Bir tasavvufi zümreyiz. Onun için bizim de birbirimizle kardeşliğimiz ahiret kardeşliğidir. Mühim bir kardeşliktir. Hatta eğer kendi kan kardeşimiz mümin değilse, kan kardeşliğinden de öncedir bu. Tasavvufi kardeşlik, ihvanlık, uhuvvet dediğimiz şey ve çok sevaplıdır. Bir insanın Allah rızası için bir kimseyi sevmesi ibadettir. Çok sevap kazandırıcı bir ibadettir. Lütfen birbirinizi sevin. Lütfen birbirinizi ziyaret edin. Kalkın Adana'ya gidin. Maraş'a gidin. Erzurum'a gidin. Edirne'ye gidin. Bursa'ya gidin. Çanakkale'ye gelin. Bizim memleket. Efendim, neyse. Yani lütfen birbirinizi Allah için sevin ve ziyaret edin. Hocam seveceğim ama herifin bir sürü kusuru var ya. Tamam. Dikensiz gül olmaz. Senin de kusurun var. Kusurlarına rağmen seveceksin. Müslüman olduğu için seveceksin. İhvan olduğu için seveceksin. Ve kusurlarını münasip bir şekilde düzeltmeye çalışacaksın. Binaenaleyh kendi aranızda lütfen tasavvufu anlayın, anlatın, öğretin. Efendim birbirinizi sevin. Kusurlarınızı da söyleyin. Kardeşim ya böyle kalkılmaz, böyle yatılmaz, böyle oturulmaz, böyle konuşulmaz. Yok bu ayıp oldu, yanlış oldu. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuş. Aman gıybet etme, aman sözüne dikkat et. Böyle hitap edilmez. Aman elini cebine sokma filan. Bunlar küçük şeylerdir ama bunları hoca öğretmez insana. Kardeş kardeşe öğretir. Ağabeyler bir şeyleri anlatacak. Bilmediği şeyleri öğretmesi lazım. Tasavvufi yolumuzdaki muhabbet ve kaynaşmamızı tavsiye ettim. Lütfen not alın. Lütfen bunlar için zaman ayırın.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye leûlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve resûlühü. Allahümme fesalli ve sellim ve barik ala hadan nebiyyil karim ve resulü seyyidil senizli azim dil kalbir rahim seyyidina Muhammeden ve alihi ve sahbihi ecma'in.
2: Elâ ukhbirukum bi efdali ehlil ard hamelen yemmel kıyamet racul yekulu külle yevmin mi'ette merretin muhlisan La ilahe illallah vahduhu la şerike leh illa men zâde aleyh ve o deylemi an İbn-i Mes'ud Sezgâratullah fîmâ kâle. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadis-i şeriflerinde ehli ardın yani yeryüzündeki insanların hayırlısını, amel cihetlerinin en hayırlısını bize haber veriyor. Yeryüzündeki insanların bütün insanların en hayırlısı. Bir insan mesela bir cemaatin içerisinde hayırlı olur da ama öteki cemaatte olmaz. Böyle değil. Bütün yeryüzünün insanları ki evliyası hepsi bunların içinde. Efdal-ı art. En efdal insanın yeryüzünün amel cihetinden kıyamet gününde kim olacakmış? O insan ki her gün yüz kere ihlas ile La ilahe illallah vahdehu la şerike leh diyor. Her gün günde, her gün vazife edilmiş, ders edilmiş bir gün değil. Beş gün değil. Örülceye kadar her gün La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Maalesef bu tesbihi okuyamayanlar da var. Söyleyemeyenler de var. Acayip. Allah demek var. La ilahe illallah demek de var. Huu. Demek de var. Zikir bunlar hepsi. Ama buradaki tavsiye La ilahe illallahü vahdehu. Sen bilsin. Bilsin. La şerik. Şerikin de yok. Eşin yok. Nazirin yok. Misalin yok. Örneğin yok. Bir tanesi. Şu koskoca kainatı nasıl yaratmışsın kimsenin aklı yemez. Nasıl cazibedir. Nasıl kanunlar yapmış. Ne intizam, ne muntazam. Ne kadar ahenkli. Dakikası dakikasına güneş doğar, dakikası dakikasına da batar. Ay da öyle, güneş de öyle. Diğer bilemediğimiz bir sürü yıldızlar var. Yüklü gördüğümüz. Onlardır hepsi saatinin dakikasına kadar muntazaman çalışırlar hareket eder. Onun için şerikin yok bu kadar koca kuvvetleri. Nasıl yaptın ya? Kim yapabilir bunu yani? Bu kuvvet kimin elinde olabilir? Senden başka kim yapabilir bu işi? Allah'a zikir. Birisinin nizamı bozulsa hepsi alt üst olur. Hepimiz alt üst oluruz. Fakat elhamdülillah bak. Dünya ne zaman kurulmuş, kurulduğu günden daha kıyamet gününe kadar da muntazaman böyle dakikası dakikasına her şey yerli yerinde, ahengi üzerinde hareket etmekte. De. Şimdi burada Cenab-ı Peygamber bize bir şey bildiriyor ki efdali mahluk, mahlukların en efdali kıyamet gününde Allah-u Teala'yı zikredenler. Bu bir zikirdir. Bunun çeşitleri var tabi. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim var. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim var. La ilahe

0: Ellallahu vahduhu la şerike leh şirkleri var. Yani bu zikirlerden bilmiyoruz. Fakat efdalli, efdalli mahluk. Bütün insanların en efdalıdır. Ama elimizde kitabımız var ya, Kur'an-ı Azimşan, bundan efdal bir şey olmaz. Bu ondan bir parça. Kur'an'ın içindekilerden bir tane söz bu. Zikir. O çok geniş. E nasıl oluyor da bu kadar met olunmuş? Ha. İnsanlar çeşitli tabii. Herkes hafız mı? Olabilir mi herkes hafız? Herkes okumuş olabilir mi? Olamaz. Ne yapacağız şimdi hafız olmayanları, okumuş olmayanları ne yapacağız? E onlarda da işte bu var. Sonra okumuş olmak da kafi değil ki. Alim olmak herkese de nasip olmuyor. Bilim ayrı bir şey. Hafız çok. Ama alim pek nadir. Belki ender. Kolay bir şey değil. Bilmiyorum. Yani Kur'an alimler için eftal. Okudukça o derya, inciler, cevahirler, feyizler, doktor içerisinde marifet ilahiler. Bunda o genişledikçe genişler. Okudukça genişler. Ama biz anlamayız ki ancak lafzını ezberlemişizdir. Lafzıyla, lafzından şey oluruz. Yani bu çeşitli lafızlar. Şimdi burada iş var. Şimdi Kur'an hep ayrı ayrı sözler. Güzel ama topunu bellemek herkese nasip olmuyor. Herkes de onu anlayamıyor da. Yani bir ayda mahvedeceğiz. İki ayda mahvedeceğiz. Senede mahvede verileceğiz. İşte okurken görüyoruz şimdi mesela bir cüzde okuyamıyoruz. Ne oluyoruz burada? Yarım saat, yarım cüzde okuyacağız. Çok ağır okunmuyor. Neden? Okuyamadığımızdan. E içinde ne dediğini sorsak, sen okudun da ne dedi o okudun sana? Bilmem ki deriz. Okudun bana ne dedi? Bilmem ne dedi. Ben okumasını bilirim yalnız. Alt tarafını bilmem derim. Ha, ama burada la ilahe illallah dediği vakitte diyor ki bir Allah. Ben bir Allah diyorum. Başka mabut tanımıyorum yani. Mabut olarak, Allah olarak, varlık sahibi bir tane. Şeydeki de yok. Şu koskoca kainatı yaratmış. Hesabı yok içinde yarattıklarının. Bir tane de onlardan biziz. Bir tane, bir parça da biziz. Biz de bu dünyaya bedeliz. Biziz ama ufacık yaratmış bizi ama dünyaya bedel. Bak işte bugün işte dünyayı geziyor insan. Üç ayda gidemedikleri yere bugün üç saate gidiyor. Yani bu alim olanlar için Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak eftal, alim olmayanlar için zikrullah eftal demişler. Şimdi Allah'a usul iki çeşit oluyor. Birisi ilim yolundan mezhep sahipleri gibi, büyük alimler gibi onlar ilim yoluyla Allah-u Teala'ya tekarruf etmişlerdir. Diğer bizim gibi zavallıların da Allah-u Teala'ya ustaları ancak zikrullah ile mümkündür. Ama o zikrullah böyle 100 kere burada demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama çok demek lazım. Onun için ezzahib ilallah Allah'a doğru seyretmek isteyenlere eftal olan zikrullah'dır demiş. Şimdi Kur'an'daki kitapları okuyunca bu cennetler, cehennemler, envaişi, Cenab-ı Hakk'ın nimetleri tecelli eden insanın gözü önünde hayran kılır hepsine. Efendim, fakat zakir olan, aşık olan cennete iltifat eder diyor. Onun gözü Allah'ta. Onun gözü Allah'ta. Onun için o büyükler Allah-u Teala'yı ibadet ederlerken ne cenneti gözlerinin önüne getirmişler, ne de cehennemden korkuyu göze getirmişler. İşte elhamdülillah ibadetlerimize yol var. Fakat asıl gaide olan peygamberin gittiği yol, o nasıl idi? Nasıl yaşadı dünya hayatı onu? Nasıldı? Hepimiz görüyoruz siyer kitaplarında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı nasıldı? O hayatı yaşamak lazım. O hayatın dışına çıktın mıydı? Feyiz kesilir. Feyizler kesilir. Ondan sonra istediğin kadar zikredersin ama zat alamazsın. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günde bir kere yedi. Akşam yediyse sabah yememiş. Sabah yediyse akşam yememiş. Yediği de harfi ekmeği. Bizim gibi öyle. Üç kap, beş kap, tatlı, buzlu. Onu kaldır, ötekini ko. Allah. Bundan başka iltifat da etmemiş. İstememişti yani. Bu yokluktan da değil yani. Bu yokluktan değil. İstemiyor, yapmıyor. Niçin? Ruhaniyetine mani. Bu ruhaniyete mani olmak için mide dolunca diyor, gaflet geliyor insanlara tabii. Bu gafleti istemediği için sabah yemesi yetiyor insanlara. İnsanlar tabii çeşitli. Şimdi demirci var, amele var, marangoz var, ağır işçileri var. Bu bir evine tabii tahammül edemez. Bu Açlık olunca ruhaniyet galebe ediyor. Ruhaniyet galebe edince hakim vücutta ruh oluyor. Vücutta hakim ruh olunca insan daima doğru yola sevk ediyor. Hak yoluna sevk ediyor. Maazallah boğaza düşkün olduk mu diyor. Ruh esir oluyor o zaman. Nefis binek oluyor. Biniyor ruhun tepesine. Bundan sonra ruhu o kullanıyor mesela istediği gibi. Bundan sonra günahlardan günaha, bundan kaçarken yağmurdan kaçarken doluya hepsi olup bitiyor işte. Onun için La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülk ve lehül hamd yuhyi ve yumit ve huve alâ külli şeyin kadir. Şimdi tabii yemek meselesi başka. Bir yemeği de yemek için para da kazanmak lazım. Parayı kazanmak lazım. Külü veşrebu ve la tüsrebu. Yiyin için ama israf etmeyin. İsrafı orada iki tane mana vermiyor. İsrafın birincisi haram yemeyin diyor. Haram yemeyin. İsraf, bildiğimiz israf işte. Bu değil. Asıl israf haram lokma yemeyin. Altındaki ikinci israf, bu da israf. İki defa, üç defa yemek, bu da israf. Bu da israf. Bir lokmacık gide helal iş. Bir lokmacık gide helal iş. Çok yemekten az yemek daha makbul imiş. Ekmek, yemek yani, midenin ilacıdır diyor. Midedeki ilaç, açlık ilacıdır. Acıktığın vakitte o ilaçtan bir parça alırsın ki senin açlığını giderir. Şimdi ilacı, eğer sana doktor bir ilaç verirse onu hep birden birden verir miydik, ölüyor insan. İlacı birden yüzünce ölüyor insan. Niçin? Çok yuttun. Sana dedi ki o günde bir defa yutacaksın ya iki defa yutacaksın. Sen toptan yuttun, gittin. Onun için biz de yerken toptan yersek bugünkü şeyimiz çokça, biz de o manen öldürür. Manen öldürür. İşte ruh gidiyor o zaman. Ruhaniyet gidiyor insanlar. Ondan sonra yalan da caiz. Efendim her şey caiz. Olup gidiyor. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için zikrediyoruz ama bu zikrimizin tadını almak için mutlaka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnen-i seniyyesine uymak lazım. Hatta ve hatta. Yiyindiği gibi giymek, yediği gibi yemek. 170 tane bugün şey sayıyor. Yemek adabını sayıyor. 170 tane. Ben daha henüz 40'ını yazabildim. Daha arkasında inşallah yazacağız. Bunların hiçbirisine riayet edemiyor. Hiçbirisi rahat etmiş yok. Allah hepimizi affetsin. İlim evet beşikten mezara kadar demişler ama bu da geçti demişler. Öyle kolay olmaz ilimde. Şimdi tevhid bu her zaman için. Ne dur? Allah ne dur? En güzelini Cenab-ı Peygamber ise bu La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülk ve lehül hamd yuhyi ve yumit ve huve alâ külli şeyin kadir. Ben de size tavsiye ederim. Her gün bunu hangi saatte fırsat bulursanız yolda giderken, arabada giderken, vapurda giderken, nasıl yayan giderken, şöyle yem durun işte. Boş düşüncelerin yüneyin. Sonra asıl zikirde de maksat olan hem daimi olması hem de zikri kesir olması. Çok zikrin eftaliyet var. Çok zikrin eftaliyet var.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak istikak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar

0: namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Benim için kütüphanemi karıştırırken baktım, herkese tavsiye ediyorum Riyazu Salih'in kitabını okuyun diye. Elhamdülillah bu kitabın Türkçe'ye 3 ciltlik tercümesi var. Arapça metni var. Arapça şerhi var, açıklaması var. Bir de İngiltere'den, Amerika'dan İngilizcesini getirdim. Benim Riyazu Salih'in serim kütüphanemde tamam.

0: da onları bırakacaksınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi cadde-i kübrasında, ana caddesinde yürüyerek cennete doğru yaşamınızın sonuna doğru cennete doğru sağlam yoldan cadde-i kübrayı Ahmediye'den yürüyeceksiniz. Bu önemli. Yoksa Resulullah Efendimiz doğmuş, efendim vazife görmüş, müminleri yetiştirmiş, sonra siz dinliyorsunuz ama hiç onun yolunda değilsiniz. Hiç onun tavsiyelerini tutmuyorsunuz. Hiç onun yasakladıklarından vazgeçmemişsiniz. Böyle bir şey olabilir mi bir mümin için? Bu büyük bir tezat olur. Onun için Resulullah'ın siretini öğreneceksiniz. Sünnetini öğreneceksiniz. Sünnetini hayatınızda uygulayacaksınız. Peygamber Efendimizin sünnetini hayatında uygulayanlara yüzlerce şehit sevabı verecek. Allah çok büyük mükafatlar verecek. Göreyim sizi sevgili kardeşlerim, hepiniz Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşayarak şu Türkiye'yi ve dünyayı asr-ı saadet gibi yapalım. Hayatımız, evimiz, çevremiz, köyümüz, şehrimiz, işimiz, çalışmamız, devletimiz, her şeyimiz asr-ı saadet Müslümanları gibi, yani sahabeler gibi. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazretleri gibi olsun. Öyle güzel bir yaşam ile yaşayalım.
1: Akra dinliyorsunuz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimiz

Yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız

kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra, akra, akra, akra.
2: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarından Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 10 Temmuz 2026 günlerden Cuma ve sizler için derlediğimiz haberlerle Güne Merhaba başlıyor. Efendim günlerden Cuma dedik, tüm dinleyenlerimize hayırlı cumalar dileyerek başlayalım programımıza. Efendim yolda olanlara hayırlı yolculuklar, işte olanlara kolaylıklar dileyelim ve ilk olarak Akra WhatsApp hattımızı, mobil hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0501-630-30-30 bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Güne Merhaba'da okumamız için değerli dinleyenlerimiz. Aynı zamanda bizi Akra Medya sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bugünkü yeni paylaşım şöyle. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah size dinlenmeniz için geceyi, çalışmanız için de aydınlık olarak gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Buna rağmen insanların çoğu şükretmezler. Mü'min 61. Bu ayeti kerime bir video içerik olarak Akra Medya sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Efendim heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program, 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu Alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan'sa doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek dedik. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz.

Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçi Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğini bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor.

LGS'de sonuç günü, 1 milyondan fazla öğrencinin daha iyi bir lise için yarıştığı LGS'de sonuçlar bugün açıklanıyor. Adaylar tercihlerini 13-24 Temmuz'da yapacak, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta belli olacak. Kaç birinci çıkacak? Sonuçların açıklanması ile birlikte tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenci sayısı da netleşecek. Eğitim uzmanları sınavın özellikle matematik bölümünün geçen yıla göre daha seçici olduğu değerlendirmesini yaparak bu yılda tam puan alan öğrenci sayısının 2025'e kıyasla daha düşük olmasını beklediklerini ifade ediyor. Diğer yandan merkezi sınava girmeyen öğrencilerse yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Sonuçların açıklanması ile birlikte sınavla öğrenci alan özel okullarda taban puanlarını bugün ilan edecek ve birinci ön kayıt dönemi 11-12 Temmuz tarihlerinde 09 ila 17 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 13 Temmuz'da ise 9 ila 12 saatleri arasında asıl liste, 13 ila 18 saatleri arasında yedek liste kesin kayıtları yapılacak. Özel okullarda serbest kayıt dönemi 14, 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde devam edecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemindeki kayıt işlemleri ise bakanlığın açıkladığı takvim doğrultusunda yürütülecek efendim. Biz bu haberi

Sıradaki başlığımız sıcakta saksı riski. Kastamonu'da balkonda aşırı ısınan bir saksının çıkardığı yangın sıcak hava dalgalarının neden olabileceği tehlikeyi gösterdi. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu sıcak havada yangın başlatabilecek cisimleri ve durumları açıklarken alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı. Mercek yani odaklanma etkisi. Cam, kristal, büyüteç, akvaryum, cam şişe, vazo veya içi su dolu şeffaf kaplar güneş ışığını tek noktaya odaklayarak arkasındaki kağıt, kuru ot veya kumaşı tutuşturabilir. Yüzey ısınması ve kuru organik madde, saksı altındaki gazete, kağıt, kuru yaprak, turba, torf bazlı harç, kuruyan bitki artıkları ve kompost yüksek yüzey sıcaklığında ısınıp kıvılcım ve kor oluşturabilir. Bezde alev alabilir. Yağ, boya, vernik, tiner, emmiş bez ve paçavralar ısınıp da yine alev alabilir. Deodorant, sprey, çakmak, tüp, gaz kartuşu gibi basınçlı kaplar sıcakta genişler, patlar ve yangını başlatır, büyütür. Aşırı ısınan lityum bataryalar, şarj cihazları, priz ve uzatma kabloları da yine sıcakta daha kolay ısınır ve tutuşur. Son olarak yansıtıcı yüzeyler denmiş. Cephe camları, metal, ayna ve bazı enerji tasarruflu camlar yine güneşi yansıtarak yüzeyde odaklanmış ısı oluşturabilir denmiş. Aman dikkat!

Srebrenica'da tarihi yürüyüş bir kez daha yapılıyor. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995'te işlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolla geleneksel olarak düzenlenen yürüyüşe binlerce insan katıldı. 3 gün sürecek yürüyüş katılımcıların her gün ortalama 35 kilometre kat ederek Potaçeri şehitliğine doğru yürüyüşe geçti. Bu akşam Potaçeri şehitliğine ulaşacak olan yürüyüşçüler 11 Temmuz'da yani yarın düzenlenecek anma programlarına katılacak. 11 Temmuz Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8.372 Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenica'nın yıl dönümü, bu yılki törenlerde yürütülen kimlik tespit çalışmaları sonucu kimlikleri yeni belirlenen 10 soykırım kurbanı daha düzenlenecek cenaze namazının ardından Potaçeri Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İngiltere ve Galler'de erkek bebeklere konulan en popüler isim 3 yıl üst üste Muhammed oldu. Açıklamada 2025'te bir önceki yıla oranla %4'lük artışla 5.957 erkek bebeğin Muhammed adını aldığı belirtildi. Muhammed isminin böylelikle İngiltere ve Galler'de üst üste 3. kez en popüler isim seçildiği vurgulandı. Efendim, şimdi programımıza bir müzik arası veriyoruz. Müziğin hemen ardından bizler tekrar karşınızda olacağız.

Hazreti Adem aleyhisselamla başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Efendim saatlerimiz 8.50'yi gösteriyor. Güne merhabaya devam ediyoruz ve sırada yol durumu var. Yol durumu için Büşra Pişkin'e bağlandık. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, merhabalar Ahmet Bey.
2: Teşekkür ederiz. Karayolları genel yol durumu ile alakaları bilgileri, öncelikle İstanbul olarak bilgileri lütfen sizden alalım.
3: Tabii. İstanbul trafiği ile yine beraberiz. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakasında %45 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %49 seviyelerinde. Yine pazartesi ve diğer günlere göre daha iyi bir trafik yoğunluğu aslında. Özellikle Boğaz geçişlerinde trafik yoğunluğuna dikkat çekecek olursak, Anadolu yakasında D100 karayolunda Gülsuyu'ndan başlayan bir trafik var. Kozyatağı güzergahına kadar devam ediyor bu yoğunluk. Yine TEM otoyolunda da Sancaktepe gişelerinden sonra bu TEM bağlantısından itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Ataşehir Finanskent bölgesine ulaşıldığında bir miktar azalmaya başlıyor. Ve yine Acıbadem güzergahına doğru da trafik yoğunluğu tekrar artıyor köprü trafiğinden dolayı. Çamlık kavşağından başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da yine Beykoz, Kavacık ve Anadolu Hisarı çevresinde trafik yoğunluğu söz konusu. Ayrıca Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolunda da Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş bağlantı noktalarında trafik yoğunluğundan bahsedebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 karayolunda Çağlayan kavşağından başlayıp Mecidiyeköy'e doğru uzanan bir trafik var bu hatta. Yoğun seyrediyor birazcık. Yine TEM otoyolundan Mevlana, Akşemseddin ve 5. Levent çevresinde bir trafik yoğunluğundan bahsedebiliriz. Seyrantepe ve Huzur yönünde de etkisini sürdürüyor. Öte yandan Esenler, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden itibaren başlayan Bayrampaşa istikametine kadar uzanan hatta bir trafik yoğunluğu söz konusu. Yine Kağıthane, Bağcılar Demirkapı, Mahmut Bey civarı, Esenyurt, Levent, Şişli ve Etiler çevrelerinde de trafik yoğunluğu hafif bir şekilde devam ediyor. Yine köprülerdeki durumu tekrar hatırlatacak olursak, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş noktalarında Avrasya Tüneli gayet hafif seyrediyor trafik burada. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bağlantı noktasında bir trafik yoğunluğu söz konusu. Köprünün ortalarına doğru da birazcık devam ediyor ama sonrasında açılıyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü her iki yaka içinde geçişlerde açık. Yine İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak Bozkır, Ortaköy, Aksaray güzergahında, Nurdağı, Gaziantep yolunda, Kayseri, Kırşehir ve Tokat, Sivas güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahlarda araç kullanırken daha dikkatli olursak iyi olabilir. Yine başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul'da trafik yoğunluğunun %47 seviyelerinde devam ettiğini tekrar hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalıyoruz. Herkese hayırlı günler diliyoruz.
2: Teşekkür ederiz Büşra Hanım, aktardığınız bilgiler için kolaylıklar dileriz.
3: Hayırlı yayınlar.
2: Evet, yol durumu bilgilerini aldık. Muhabirimiz Büşra Pişkin'den teşekkür ediyoruz. Aktardığı bilgiler için tekrar gelen WhatsApp'a gelen mesajlara göz atalım. Şimdi de hayırlı cumalar, sabahımız nur, günümüz güzel, kazançlarımız bereketli olsun. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, saatli, afiyetle olsun. Dualarımız kabul olduğu bugün de Rabbim dualarımızı

güzel ve en hayırlı bir şekilde kabul edenlerden eylesin. Selam ve dua ile demişler efendim. Bir dinleyicimiz isimlerini belirtmemişler. Sanıyorum Ömer Bey, önceki mesajlardan gördüğüm kadarıyla teşekkürler bir kez daha. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar bu sabah. Burdur Bucak'tan kulak veriyorum. Şu an bulunduğu Mehmet Cadıl Camii fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum. Herkese selamlar, Tuğçe Kumsal bizlere göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin ilk özel radyolarından biri olan Yol Arkadaşım Akra'dan 36 yıldır çok şey öğrendik bu binada tuğlası olan herkesten. Allah razı olsun. Erdemli, Kargıpınar'dan Turhan Uysal mesajlarını iletmişler. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. Hayırlı, bereketli, afiyetli cumalar dilerim. Gölcük'ten selamlar olsun demiş yine bir dinleyicimiz Hülya Hanım. Bizlere ulaşmışlar. Bir diğer dinleyicimiz Cennet Atalay. Hayırlı sabahlar, Afyon Sandıklı'dan bizlere ulaşıyorlar. Son bir mesaj daha okuyalım. Adıyaman'dan Yusuf Şabaş. Tüm Akra ailemizin cumasını kutlar. Hayırlara vesile olması dileğiyle hayırlı günler demişler. Efendim dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Biz de bir kez daha ve yine hayırlı cumalar dileyelim efendim. Ve sıradaki haberimize geçelim. Başlık şöyle: kritik mineraller evde saklı. Elektronik atıkta milyar dolarlık değer. Cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar teknoloji hızla gelişirken daha kısa sürede kullanım dışı kalıyor. Ancak çoğu zaman evlerde, çekmecelerde bekletilen bu cihazlar aslında önemli bir ekonomik değeri beraberinde taşıyor. Elektronik atık olarak tanımlanan eski cihazların içinde altın, gümüş, bakır, paladyum, kobalt ve nadir toprak elementleri gibi kritik hammaddeler bulunuyor. Uzmanlar bu nedenle elektronik atıkları şehir madenciliğinin en önemli kaynaklarından biri olarak değerlendiriyor. Geri dönüşüm sayesinde hem yeni maden yatırımlarına olan ihtiyaç azalıyor hem de kritik mineraller yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Global bir rapora göre küresel elektronik atık miktarı 62 milyon tonu aşmış durumda. Buna karşı bu atıkların yalnızca %22.3'ü kayıtlı şekilde geri dönüştürülebildi. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde elektronik atık miktarının 2030 yılında 82 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Yine rapora göre geri dönüştürülemeyen elektronik atıkların içinde ekonomiye yeniden kazandırılabilecek yaklaşık 62 milyar dolar değerinde altın, bakır, alüminyum ve diğer stratejik ham maddeler yer alıyor. Kullanım ömrünü tamamlayan cihazların çöpe atılması, içerdiği kurşun, civa ve diğer zararlı maddelerin toprağa ve su kaynaklarına karışmasına neden olurken, geri dönüşüm sayesinde sera gazı emisyonları, enerji tüketimi ve doğal kaynak kullanımı da önemli ölçüde azaltılabiliyor. Özellikle elektrikli araçlar, bataryalar ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde kullanılan kritik minerallere yönelik küresel talebin arttığı bir dönemde elektronik atıklar ülkeler için stratejik bir ham madde kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu nedenle birçok ülke elektronik atıkları artık yalnızca bir çevre sorunu değil, döngüsel ekonominin önemli bir parçası olarak görüyor.

Ve bir diğer başlığımızda mikroplastikler erken doğuma sebep oluyor şeklinde. Bilimsel araştırmalar son yıllarda artış gösteren erken doğum vakalarında mikroplastik ve nanoplastiklerin etkili olabileceğine işaret ediyorlar. Yapılan bir çalışmada prematüre doğum yapan annelerin plasentalarında zamanında doğum yapan annelere göre %50'den fazla mikroplastik ve nanoplastik tespit edildiği açıklandı. Profesör Doktor Arif Aktuğ Ertekin, erken doğumun yalnızca genetik nedenlerle açıklanamayacağını, iklim değişikliği, hava kirliliği, yoğun stres,

0: Bileşenler arasında yer alıyor. Mikroplastikler, plastik şişeler, tek kullanımlık ambalajlar, plastik saplama kapları, içme suyu, deniz ürünleri, ev tozu, sentetik tekstil ürünleri ve solunan hava yoluyla vücuda ulaşabiliyor. Uzmanlar mikroplastik maruziyetini azaltmak için cam veya paslanmaz çelik kapların tercih edilmesini, sıcak yiyeceklerin plastik kaplarda bekletilmemesini, plastik ürünlerin mikrodalgada kullanılmamasını, tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılmasını, evlerin düzenli havalandırılmasını ve işlenmiş gıdalar yerine taze gıdaların tercih edilmesini öneriyor. Efendim, haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
1: Günün dosyası.

Efendim günün dosyasında bugün müminin şahsiyetini inşa eden fazilet, iffet başlığını konuşacağız. İslam ahlakı insanı yalnızca ibadetlerini yerine getiren bir varlık olarak değil, düşüncesiyle, duygusuyla, sözüyle ve davranışlarıyla olgunlaştıran bir şahsiyet olarak inşa etmeyi hedefler. Bu şahsiyetin en önemli yapı taşlarından biri de hiç şüphesiz iffettir. Günümüzde çoğu zaman yalnızca namusu korumak anlamında kullanılan iffet kavramı, Kur'an ve sünnette bundan çok daha geniş bir anlam dünyasına sahiptir. İffet, harama yönelmemek, nefsin aşırı isteklerini dizginlemek, başkasının malına göz dikmemek, insanlara el açmamak, dili ve öfkeyi kontrol etmek, edep ve hayayı kuşanmak gibi pek çok ahlaki değeri bünyesinde barındıran köklü bir fazilettir. İslam ahlak düşünürleri hikmet, adalet ve şecaatle birlikte iffeti insanın kemale ulaştıran dört temel erdeminden biri kabul etmişlerdir. Nitekim İmam Gazali, sabırdan kanaate, tevazudan cömertliğe, nezaketten yardımseverliğe kadar birçok güzel hasletin iffetin dalları olduğunu söyler. Bu yönüyle iffet, yalnızca belli davranışları terk etmek değil, insanın bütün hayatına yön veren bir karakter inşasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye verdiği eğitim, iffetin gerçek anlamını en güzel şekilde ortaya koyar. Bir gün Ebu Zer radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terkisinde yol alırken, Efendimiz ona şöyle sordu. Ey Ebu Zer, yatağından kalkıp mescide gidemeyecek, mescide gidip de yatağına dönecek gücü bulamayacak kadar şiddetli bir açlıkla karşılaşırsan ne yaparsın? Ebu Zer radıyallahu anh, Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. O durumda da iffetini koru. Bu kısa fakat derin cevap Müslümanın en ağır ekonomik sıkıntılar karşısında bile onurunu koruması, harama yönelmemesi ve insanlara yüzsüzce el açmaması gerektiğini öğretmektedir. Kur'an-ı Kerim de Allah yoluna kendilerini adamış ihtiyaç sahiplerini anlatırken şöyle buyurur. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adamış, yeryüzünde dolaşıp kazanç elde etmeye imkan bulamayan fakirler içindir. İffetlerinden dolayı bilmeyen kimse onları zengin sanır. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar insanlardan yüzsüzlük ederek istemezler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Bakara suresi 273. Bu ayeti açıklarken gerçek yoksulun kapı kapı dolaşarak isteyen kişi olmadığını, ihtiyacı olduğu halde hayası sebebiyle istemeyen kimse olduğunu ifade etmiştir. Böylece İslam'ın övdüğü zenginliğin öncelikle gönül zenginliği olduğunu göstermiştir. İffet sadece istememek değil, başkasının hakkına göz dikmemektir. Serveti emanet bilen, helal kazancı önceleyen ve kanaatle yaşayan insan iffet sahibidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden yardım isteyen bazı sahabilere elindeki her şeyi verdikten sonra şöyle

buyurmuştur. Kim iffetli olmayı isterse Allah onu iffetli kılar. Kim insanların elindekine göz dikmezse Allah onu zengin kılar. Kim sabrederse Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir nimet verilmemiştir.

Kur'an-ı Kerim'de yetim malını korumakla görevli kimseleri uyarırken, kim zenginse yetim malına karşı iffetli davransın, kim fakirse örfe uygun ölçüde yesin buyurularak maddi konularda dürüstlüğü ve kanaati iffetin bir gereği olarak göstermektedir. İffet sahibi insan hakkı olmayan kazancı el uzatmaz, emanete ihanet etmez, kimsenin malına göz dikmez. Çünkü bilir ki helal kazanç yalnızca dünyada huzur değil, ahirette de hesabı kolaylaştıran büyük bir nimettir. İffetin en çok bilinen yönü ise namusu muhafaza etmektir. Ancak Kur'an bu meseleyi yalnızca fiiller üzerinden değil, bakıştan başlayan bir ahlak eğitimi olarak ele alır. Allah Teala şöyle buyurur: mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Nur suresi 30. ayette böyle geçiyor. 31. ayette de ardından mümin kadınlara da aynı şekilde seslenir. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Yine evlenme imkanı bulamayan gençlere hitaben de, evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerinin lütfuyla zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar. Nur suresi 33. ayette böyle buyurulur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse iffetini korumak amacıyla evlenmeye çalışan kimseler için 3 kişiye Allah'ın yardım etmesi haktır. Bunlardan biri de iffetini korumak için evlenen kimsedir müjdesini vermiştir. Böylece İslam, iffeti yalnızca yasaklardan kaçınmak şeklinde değil, insanın gözünü, kalbini ve duygularını da eğiten bütüncül bir ahlak anlayışı olarak ortaya koymaktadır. Modern çağ, özgürlüğü çoğu zaman sınırsız arzu ve tüketim olarak tanımlıyor. Oysa sınır tanımayan istekler insanı özgürleştirmez, tam tersine tutkularının esiri haline getirir. Sürekli daha fazlasını isteyen nefis hiçbir zaman tatmin olmaz. Böyle bir hayatsa huzur değil, tükenmişlik üretir. İslam'ın önerdiği özgürlük anlayışı farklıdır. Gerçek hürriyet, nefsin esaretinden kurtulabilmektir. İffet sahibi insan, arzularını aklın ve vahyin rehberliğinde yönetebilen insandır. Bu sebeple iffet, yasaklar listesi değil, insanı yücelten bir şahsiyet eğitimidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıkça yaptığı şu dua, iffetin mümin hayatındaki yerini en güzel şekilde özetlemektedir. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim. Efendim, günün dosyasında bugün müminin şahsiyetini inşa eden fazilet, iffet başlığıyla dosyamızı size aktardık. Şimdi bir müzik arası verelim. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
2: Sağduyunun sesi Akra. Güne merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.

Efendim saatlerimiz 9.13'ü gösteriyor hava durumuyla. Şimdi de karşınızdayız, güne merhaba da. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmeler şu şekilde. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin'le Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleriyle, öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 28, Kırklareli 29, Kırklareli ve Bursa 29, Çanakkale 32 derece. Ege bölgesinde İzmir ve Manisa ve Denizli 34, Muğla 33 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 32, Antalya ve Hatay 30, Burdur 33 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 30, Çankırı ve Konya 31, Eskişehir 27 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 25, Düzce ve Kastamonu 27, Orta ve Doğu Karadeniz'de Trabzon 27, Samsun 28, Rize 29 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum 28, Kars 27, Malatya 36, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 39, Mardin 35, Şanlıurfa 38 derece.

0: Evet efendim, gelen mesajlar var mı? Hızlıca kontrol edelim. Son olarak iki dinleyicimizden var. Ahsen Kabaklı. Sizlere Medine'den ulaşıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan. Medine-i Münevvere'den Akra ailesine selam olsun. Rabbim dualarımızı bu özel günde ve bu özel mekanda kabul etsin demişler efendim. Teşekkür ediyoruz. Dualarınızda bizi de eksik etmeyi unutmayın lütfen. Merhabalar canım arkadaşlarım, çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Ne güzel radyo, en güzel dost Akra, Gölbaşı Ankara'dan pek çekmiyor demişler. Ekibimize iletelim. Ankara'dan Sema Çekiç hanımefendi bizlere ulaşmışlar efendim. Tüm dinleyenlerimize, bizlere ulaşan tüm dinleyenlerimize, mesajlarını esirgemeyen tüm dinleyenlerimize çok teşekkür ederek ve tekrar hayırlı cumalar dileyelim efendim sizlere.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 46.98, 1 avro 53.80 Türk lirasından, altının gramı 6.217 Türk lirasından işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, güne merhaba programının ardından devam edecek olan programları hatırlatalım şimdi de. 9.30 günün sohbeti, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konuları namazın önemi, Peygamber Efendimizin tüm insanlığı kurtarışı. 9.50'de en güzel rehber, onda son peygamber ve İslamiyet. 10.15'te Mahmut Esat Coşan hocamızın radyomuza yapmış olduğu Cuma sohbeti sizlerle olacak. Bugünkü sohbetin konuları hamdın fazileti, Allah'a tam teslimiyet ve irfan gözüyle bakmak olacak. 10.50'de sesli kitap kuşağı okudukça sizlerle. 11.15'te dünyadan salavatlar. 11.40'da hayatımıza en güzel örnek. 12.15'te 90 saniyede edebiyat. 12.30'da dostça bir tavsiye. 13'te ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. 13.30'da ayetlerle günün duası. 14'te haber bülteni ve ardından 14.15'te Esma'dan Yansımalar programı olacak. Programda El Gaffar Celle Celaluhu ismi anlatılacak. Saat 15 Hadisler Deryası. Bugünkü sohbetin konuları ölüm, borçlu ölmek, adak üzerine. 15.40'ta hadislerle günün duası. 16'da haberler ardından Akra Mercek, 16.30'da Sırça Köşk programını dinleyebilirsiniz. Saat 18'de gönül dostu, alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler sizlerle olacak. Saat 22'de Divan-ı Aşk programını dinleyebilirsiniz. Efendim, sizler için derlediğimiz haberlerle karşınızda olduğumuz bir güne merhaba programının daha bugün de sonuna geldik. Pazartesi günü yine aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı cumalar, Allah'a ısmarladık.
1: Güne merhaba programı sona erdi. Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah hepinizden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Buhari ve Müslim gibi iki şahane hadis kaynağında yer alan Hazreti Ayşe anamız radıyallahu teala anha'nın bir hadis-i şerifini okumak istiyorum. İbadet konusunda Peygamber Efendimiz'in davranışını anlasın diye kardeşlerim. Enne akalet Ayşe Sıddık'a, Peygamber Efendimiz'in zevce-i salihası buyurdu ki, kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yekumu minelleyli hatta tenfatıra kademahu. Peygamber Efendimiz geceleri namaz kılmaya kalkardı, ayakları şişinceye kadar, ayakları rahatsız oluncaya kadar. Yani ayakta durunca tabii insan öf yoruldum demeye başlar. Yani imtihanda biraz ayakta durduğu zaman çocuk ayağını değiştirmeye başlar filan. Veyahut sırada bir yere gireceksiniz, çıkacaksınız, stadyumdan bilet alacak, efendim içeri girecek de futbol maçını seyredecek, ayakta beklemek veya bir yere para ödeyecek veya bankadan efendim parasını çekecek buyrukta ayakta durunca şey yapıyor. İnsan bilir yani ayakta fazla durduğu zaman ah der, ayaklarıma kara sular indi der, ayaklarım ağrıdı filan der. Peygamber Efendimiz geceleri namaz kılmaya kalkardı. Hatta tenfatıra kademahu. Ayakları şişinceye kadar, ayakları rahatsız oluncaya kadar, acıyıncaya kadar, patlayıncaya kadar. Fekultü lehu, ben ona bir keresinde dedim ki diyor Ayşe Sıddık'a validemiz, İme tasnavu haza ya Resulallah. Fakat gufre leke mildem bike ma tekaddeme ve ma teakhir. Yani Allah-u Teala Hazretleri seni sevmiş, senin gelmiş, geçmiş, gelecek, bütün günahlarını bağışlamış olduğunu Fetih Suresi'nde bildirmiş iken, sen niye böyle yapıyorsun, niye bu kadar yıpratıyorsun kendini, niye ayaklarını acıtça kadar, böyle ayaklarını şişe kadar uyuşturmaya, masaj diyorlar ya, uyuşturup efendim o ağrıyı gidermeye, rahatlattırma sebep olacak kadar, niye bu kadar ayakta duruyorsun? Tane efela ekûr abden şekûra. Çok şükreden bir kul niye olmayayım? Madem Allah beni sevmiş, madem Allah-u Teala bana makamı mahmudu ihsan eylemiş, niye bu kadar ibadet etmeyeyim? Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, eski insanların hayat tarzlarından, yaşam tarzlarından bizim yaşamımız çok farklı, çok rahatlamış durumdayız. Üretimin fazlalığından dolayı mahsul bol, tıtlık yok, açlık yok. Ama bizim ülkelerde, yani Afrika filan hariç, dünyanın gene fakir yerleri var. O da insanlığın yüz karısı tabii. İnsanlar Hazreti Adem'in kardeşi, ama kardeşinin aç kalmasına, ölmesine bir şey demiyor. Kendisi bir tarafa patlayıncaya kadar yiyor. Efendim, o kadar yiyor ki şimdi laftafı açtığı için önüme geldi gözümü şey yapayım, söyleyeyim. Hacılar, ömreciler otele geliyorlar. Efendim, açık büfe, yemek lokantada yani. Eline tabağı alır, istediği yemekler istediği kadar koyar. Götürür masasına kendisi koyar. Ortada yemekler bol bol duruyor. İstediği kadar yer, doyunca, patlayınca, tıksırıncaya kadar yiyebilir. Şimdi benim abim çok titizdir. Tabakları sıyırttırıyor. Bir zerresini efendim ziyan etmiyor. Zaten az alıyor, örtülü alıyor. Bir zerresi ziyan etmiyor. Sonra baktım elindeki tabağı aldı, bir yere gidiyor. Nereye gidiyorsun abi dedim. Dedi ki falanca arkadaşa bu yemediğimi yedirmek için gidiyor. Ona verecek, illa o tabak bitecek yani. Çünkü tabakta bir şey olduğu zaman masayı toplayanlar o tabağın üstündekileri çöpe sıyırıyorlar, tabağı kenara koyuyorlar yıkanacak diye, atılıyor. Şimdi bazı insanlar bu tabakları tepe gibi yığıyor, bir orasından alıyor, bir orasından alıyor, hadi çöpe. Yani o güzelim etler, o güzelim yemekler, o pahalı pahalı malzemeler hepsi çöpe gidiyor. Bu ne? İnsafsızlık. Burada patlayınca kadar yiyor, öbür tarafta biraz aşağıda Yemen'de, Somali'de insanlar açlıktan ölüyor. Afrika'da kırılıyorlar. O da bir şey işte. Efendim, yani çeşitli mahrumiyetler

içindeyken eski insanlar, benim sözümü dinleyen kimseler şimdi rahat içinde, müreffeh yaşıyorlar. Efendim, bol bol yiyorlar, içiyorlar. Nimetin kıymetini bilmiyorlar. Çok büyük nimetler var elimizde. Fakat Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, efela ekunu abden şekura. Yani çok şükredici bir kul niye olmayayım? Allah madem beni bu kadar manevi makam makamından yükseltmiş, bu kadar Habibullah eylemiş, Seyyidül Evveline ve Ahirin eylemiş, niye ben çok şükredici bir kul olmayayım diye sabahlara kadar ibadet ediyor. Tabi burada ilerici kardeşlerimize de biraz şöyle demin sataştık, biraz da şey yapalım, iltifat edelim. Peygamber Efendimiz sadece namaz mı kılardı? Yani namazda mı geçerdi vakti? Diyorlar ki İslam insanı uyuşturmuştur, efendim tasavvuf insanı uyuşturuyor, efendim işte böyle miskin ediyor, bir lokma bir hırkaya razı. Hayır, kesinlikle yalan, yanlış. Hiç öyle olmamıştır, tarih boyunca da öyle olmamıştır. Bütün çalışmayı yapanlar erbabı tasavvuftur ama hakları yeniliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz geceleri sabahlara kadar, ayakları şişinceye kadar efendim ibadet ederdi. Farz olmayan namaz, yani aşkından, şevkinden, muhabbetullah'tan dolayı kılınan namaz bu. İsteye isteye kılınan, gözünün bebeği namazı bırakamadığı için uykusunu bırakıyor. Sabaha kadar ibadet ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama ömrü, yani yaptığı icraat itibariyle dünyanın en hayırlı insanı. Yaptığı işlerin sonuçları itibariyle insanlığa en büyük faydayı sağlamış olan kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İnsanlığa en büyük zararı vermiş olan kimseler kimler? Kötü adetler çıkaranlar. Efendim dinamiti bulan Albert Nobel miydi? Albert miydi? Neydi ilk ismi? Adam sonradan bakmış dinamitin bomba yapımında kullanıldığını görmüş. Eyvah demiş, benim icadım insanlığın tahribine kullanılıyor. Yazık filan, pişman olmuş. Pişmanlığından dolayı Nobel mükafatları koymuş filan deniliyor. Yani insanlar bir şeyler yapıyor ama yaptıkları şeye devam edildiği zaman öteki insanlar kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Tüm insanlığı kurtaran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün insanlık için hayırlı işler yapmış. Peki bu bir manevi bir şey. Yani iyi bir örnek olmuş. İnsanlar iyi şeyler yapıyorlar ama kendi hayatında da boş durmamış. Yani dullara bakmış, efendim yetimleri gözetmiş, efendim hasta ziyaret etmiş, sadaka vermiş, elindekini sabaha çıkartmamış, efendim sabah eline geleni akşama bırakmamış, dağıtmış, efendim toplumuyla yiyeceklerini paylaşmış. Şimdi bizim toplumları düşünün, bizim toplumların yöneticilerini düşünün. Milyarları yutmak için, yani böyle deve ne kadar büyük bir mahluktur. Bir de üstünde semeri hamudu vardır. Deveyi kuyruğundan tutup hamuduyla yutuyor. Yani bire gözünü toprak doldurasıca. Yani bu kadar parayı ne yapacaksın? Keyif yapacak. Keyfinde haddi hududu yok. Uçağa atlayıp efendim Kongo ormanlarında cumartesi pazar aslan avlayıp ondan sonra pazartesi günü işine gelenler var. Bir taraftan millet açlıktan kırılıyor, bir taraftan keyfinden, millet cebindeki paranın tahrikinden, dürtüklemesinden ne yapacağını şaşırıyor. Peygamber Efendimiz öyle yapmadı. Yani toplumların çektiği, yetiştirdikleri insanları Müslüman yetiştirmemeleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geceleri sabahlara kadar ibadet ederdi ama toplumu da yönetirdi. Medine Devleti'nin, İslam Devleti'nin başkanıydı. Elçi kabul eder, elçi gönderirdi. Kanun koyardı, nizam koyardı, çarşı pazarı dolaşırdı. Efendim tartıyı, ölçüyü kontrol ederdi. Topluma faydalı, insanlara yararlı bir şekilde ömrünü geçirmişti. Geceleri de sabaha kadar ibadet ederdi. Yani hem dünyaya hem ahirete, hem şahsi sevap kazanmasına hem de toplumun fayda görmesi yarayacak işler yapardı. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi İslam'ı doğru anlamaya muvaffak eylesin. Doğru düzgün anlayıp doğru düzgün uygulamaya muvaffak eylesin. İbadetin zevkini alma, ibadetin zevkinden mahrum kalmamaya çalışın. İbadeti sevmeye çalışın. Çünkü Peygamber Efendimiz namaz için gözümün bebeği derdi. Yani gözünüzün bebeği olsun namaz. Namazdan zevk almayı anlayın, öğrenin, Arapça öğrenin. Dinimizi öğrenin, ibadetin zevkine varın. Geceleri efendim gözyaşları içinde, secdeler içinde Allah'a ibadet edin. Gündüzleri de insanlığın hizmetine koşun. Efendim tabii sen kendi kendine diyebilirsin ki ben böyle yapıyorum. Kendim şahsen ibadet ediyorum. Gündüzde çalışıyorum çoluk çocuğumun rızkını kazanmak için. Doğru, güzel. Bir bu iş var, insanın yani iyi bir insan olması. Bir de toplumu düzeltmesi, topluma faydalı olması var.

0: Hem toplumda birisi yanlış bir iş yapıyorsa bir de onu engellemek lazım. Mesela bir gemiye binmişsiniz, birisi geminin altını deliyor. Deldirtmezsiniz çünkü gemi batar, gemi batınca hepiniz zarar görürsünüz. Devlet gemisinde efendim vatana da kimsenin delmeye, bölmeye, parçalamaya, yıkmaya hakkı olmadığı için toplumsal görevler de var. Onları da güzel yapmak lazım. Oğuz da şuursuz olmamak lazım. Yani sabahtan akşama işinin peşinde, tarlada sabanının efendim arkasında, öküzün peşinde ömür geçirmemek lazım. Toplumda zararlı insanların zararı yapmaması için de çalışmak lazım. Topluma yararlı işler yapmaya da çalışmak lazım. Mevlasıyla da baş başa kaldığı zaman gözyaşları içinde ibadetini aşkıyla şevkiyle yapmak lazım. Bunları bilmiyorsa insan gelsin görsün, beğenmediği efendim insanların ne kadar ihlasla güzel ibadetler ettiklerini veya dünyanın her yerinden gelen ihlaslı, imanlı, mübarek insanların nasıl Cenab-ı Mevla'ya aşk ile şevk ile güzel kulluklar yaptıklarını görsünler. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hakkı hak olarak görmeyi, onu işlemeyi nasip eylesin, batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Kulluğunu yani her yönde hayatı sürüşte ona itaat ederek, ibadet ederek yaşamayı nasip eylesin. Kulluğunda aykırı işler yaptırmasın. Efendim isyan ettirmesin. Nefse şeytana kul etmesin. Dünyaya esir eylemesin. Ahireti unutturmasın. Rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nur Suresi. Sevgili dinleyiciler, insan karanlıkta yolunu nasıl kaybederse, değerlerinden uzaklaştığında da hayatın yönünü şaşırır. İşte Nur Suresi, insanı hem kalben hem toplumsal olarak aydınlatan ilahi bir rehberdir. 64 ayettir. Adını Nur ayeti diye bilinen ve Allah'ın gökleri ve yeryüzünü aydınlatan nurunu tasvir eden 35. ayetten alır. Nur Suresi'nde fert, aile ve toplum hayatı açısından uygulanması gereken görgü kurallarına temas edilir. İslami değerlere bağlı, sağlam bir aile ve toplum hayatının kurulmasında uyulacak ahlaki esaslara dikkat çekilir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure boyunca namuslu kadınlara iftira atmanın günahlığı, ifk olayı, evlere girme adabı, haramdan sakınma, namusu koruma, örtünme emri, evliliğe teşvik, Allah'ın kudreti ve yüceliği, vahyin karanlığı aydınlığa çevirmesi, büyüklerin odasına girme adabı, mahremiyet, evlere girerken selam vermek anlatılır. Sureye adını veren Nur ayetinde sembollerle dikkat çekici bir benzetme yapılır. Allah, göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali, bir hücre içindeki kuvvetli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki, güneşin doğduğu yere de, battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.

Hazreti Halime onu da emdirmişti. Ebu Sufyan eskiden Peygamberimiz Aleyhisselam'a dost ve arkadaş idi. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam'a peygamberlik gelince düşman kesilmişti. Hiçbir düşmanın yapmadığı düşmanlığı yapardı. Şıba varıp da Peygamberimiz Aleyhisselam'la ashabını hiç ve tahkir etmediği gün yoktu. 20 yıl hiç ve tahkir etmekten geri durmadı. Müşriklerin Peygamberimiz Aleyhisselam'la yaptıkları çarpışmaların hiçbirinden geri kalmadı. En sonunda Yüce Allah, Ebu Sufyan bin Haris'in kalbine İslam sevgisini düşürdü. Bir gün Rum Kayseri ile görüşmüş olan Ebu Sufyan bin Haris der ki, Rum Kayseri'nin yanında ne İslamiyet'ten kaçıldığını ne de Muhammed'den başkasının tanındığını gördüm. Bunun üzerine kalbime İslamiyet sevgisi girdi. İçinde bulunduğum müşrikliğin batıl ve boş olduğunu anladım. Ne çare ki biz akılları başlarında bir kavimle birlikte bulunuyorduk. İnsanların akıllarına ve görüşlerine göre yaşadıklarını sanıyordum. Onlar bir yol tutup gittiler, biz de o yolu tutup gittik. Şerefli yaşlı kişiler putlarından yardım dileyerek Muhammed'e karşı ayaklandıkları ve ataları yüzünden ona kızdıkları zaman onlara uyduk. Bir gün kendi kendime ben kimlere arkadaş oluyorum? Kimlerin yanında bulunuyorum? İslam yolu belli olmuş ve kararlaşmış bulunuyor dedim ve zevcemle oğlumun yanına vardım ve yola çıkmak için hazırlanınız. Muhammed'in yanınıza gelmesi çok yaklaşmıştır dedim. Zevcem ve oğlum canımız sana feda olsun. Arapların ve Arap olmayanların Muhammed'e tabi olduğunu görüyorsun da hala ona karşı düşmanlık mevkiinde bulunuyor, düşmanlıkta direnip duruyorsun. Halbuki ona yardım etmek herkesten çok sana düşerdi. Ona yardım edenlerin ilki sen olmalıydın dediler. Uşağım mezküra bir deveyle atımı acele yanıma getir dedim. Resulullah'la buluşmak üzere Mekke'den yola çıktık. Ebva'ya varıp indiğimiz zaman Resulullah Aleyhisselam'ın öncü birliği oraya gelmiş bulunuyor ve Mekke'ye gitmek istiyordu. Resulullah Aleyhisselam benim kanımın dökülmesini helal ve gerekli kılmıştı. Bunun için öldürülmemden korktum ve gizlendim. Oğlum Cafer'in elinden tutup yaya olarak bir mil kadar gittik. Sabahleyin Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardık. Halk takım takım geliyordu. Onlardan gizlendim. Resulullah Aleyhisselam hayvanına bineceği zaman kendisiyle görüşmek istedim. Resulullah Aleyhisselam bizden yüzünü başka tarafa çevirdi. Yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Tekrar tekrar benden yüzünü çevirdi. Bütün yakın uzak her şey beni tuttu sıktı. Ona erişmedikçe ben bir ölüyümdür. Onun iyiliğini, merhametini ve bana olan yakınlığını düşünmüş, bu yüzden beni tutar diye ummuştum. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabası olduğum için benim Müslüman olmama sevineceklerini sanıyor ve bunda şüphe etmiyordum. Resulullah Aleyhisselam'ın benden yüzünü çevirdiğini görünce bütün Müslümanlar da benden yüz çevirdiler. Ebu Kühafe'nin oğlu Hazreti Ebu Bekir bana rastladı ve benden yüzünü çevirdi. Ensardan biri beni kandırarak Ömer'in yanına yanaştırdı. Ömer bana bakınca, ''Ey Allah düşmanı! Resulullah Aleyhisselam'ı ve ashabını inciten sensin ha. Sen ona düşmanlığını yeryüzünün doğularına, batılarına kadar ulaştırdın.'' dedi. Hemen onun yanından ayrılıp amcam Abbas'ın yanına vardım ve ''Ey Abbas, ben Resulullah'ın yakını ve asaletli oluşum dolayısıyla Müslümanlığımın Resulullah'ı sevindireceğini ummuştum. Kendisinden umduğum iltifatı göremedim. Beni kabul etmesi için onunla konuş.'' dedim. Abbas, ''Hayır, vallahi onun senden yüz çevirdiğini gördükten sonra kendisiyle bir tek kelime bile konuşamam. Resulullah Aleyhisselam'ı celallendirmiş olmaktan korkarım.'' dedi. ''Ey amca, bari gidip başvuracağım bir kimseyi bana söyle.'' dedim. Amcam Ali'yi göstererek, ''İşte o.'' dedi. Ali ile buluşup konuştum. O da bana Abbas'ın söylediğinin tıpkısını söyledi. Abbas'ın yanına döndüm ve ''Ey amca, bana sövüp sayan adamı bu davranışından vazgeçir.'' dedim. Abbas, ''Bana onu tarif et.'' dedi. ''O çok esmer tenli, kısa boylu, iki gözünün arası yaralıdır.'' dedim. Amcam, ''O Numan bin Haris en-Necari'dir.'' dedi. Ona,
Ey Numan, Ebu Sufyan, Resulullah Aleyhisselam'ın amca

0: Amcasının oğludur ve benim de kardeşimin oğludur. Resulullah Aleyhisselam her ne kadar ona kızmış bulunuyorsa da ileride ondan hoşnut olacaktır. Bundan sonra kendisine herhangi bir suretle hakaret etmekten vazgeç diye haber gönderdi. Ebu Sufyan bin Haris ile Abdullah bin Ebi Ümeyye, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzuruna girme çarelerini araştırdıkları ve kendilerinden yüz çevrildiği sırada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcesi Hazreti Ümmü Seleme de onlar hakkında Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuştu. Biri amcanın oğlu ve süt kardeşindir. Öbürü de halanın oğludur ve hısmındır. Allah bunları sana Müslüman olarak getirdi. Bunlar senin katında halkın en yaramazı olamazlar dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, bana onların ikisi de gerekmez. Amcamın oğlu benim haysiyet ve şerefimi diliyle lekelemek istedi. Halamın oğlu ve hısmım olan kişi ise Mekke'de bana söylememesi gereken sözleri söylemiştir buyurdu. Ebu Sufyan bin Haris der ki, gidip Resulullah'ın kapısına oturdum. Cuhfe'ye varıncaya kadar oturmaktan ayrılmadım. Ne kendisi ne de Müslümanlardan hiçbiri benimle konuşmuyordu. Her konakladığı yerde gidip Resulullah'ın kapısında duruyordum. Oğlum da ayakta dikiliyordu. Resulullah beni gördükçe yüzünü benden çeviriyordu. Ezahir yokuşundan Mekke'nin Ebtah Vadisi'ne inince Resulullah'ın çadırının kapısına yaklaştım. Resulullah bana baktı. Bu bakış onun bana ilk yumuşak bakışıydı. Kendisinin bana gülümseyeceğini de ummaya başladım. Hazreti Ali Ebu Sufyan bin Harise Resulullah Aleyhisselam'ı arka tarafından varıp Yusuf'un kardeşinin Yusuf Aleyhisselam'a söylediği sözü söyle ki onlar Allah'a yemin ederiz ki Allah seni gerçekten bizden üstün kılmıştır. Biz doğrusu sana karşı yaptıklarımızda suçlu idik dediler. Bundan daha güzel bir söz bulunabileceği kabul edilemez dedi. Ebu Sufyan bin Haris böyle yapınca Peygamberimiz Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşine verdiği cevabı bildiren size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi yarlıgasın. O esirgeyenlerin en esirgeyicisidir meali ayeti okudu. Ebu Sufyan bin Haris Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bana onların ikisi de gerekmez buyurduğunu haber aldığı zaman vallahi ya yanına girmeme izin verecektir ya da şu oğlumun elinden tutup yeryüzünde açlıktan susuzluktan ölünceye kadar çekip gideceğiz. Sen ki benim hem akrabam hem de halkın en ulusu, yumuşak huylusu, en iyilikseveri ve cömerti bulunuyorsun demişti. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Sufyan'ın bu sözlerini işitince her ikisine de acıdı ve kendilerinin huzuruna girmelerine izin verdi. Girdiler ve Müslüman oldular. Ebu Sufyan bin Haris Müslüman olduktan sonra utancından başını kaldırıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yüzüne bakamazdı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akra. Reklam.
3: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli ve sevgili Akra dinleyenleri, cumanız mübarek olsun. Hepinize Allah'ın selamını, rahmetini dilerim. Akra yayıncılarına teşekkür ediyorum. Bana sizinle konuşma şerefini, fırsatını verdikleri için Allah'a hamdü senalar olsun. Bu sohbetimde sizlere sevgili Peygamberimiz, başımızın tacı Efendimiz, Sultanlar Sultanı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek sözlerinden bazılarının hem Arapça metnini okuyarak hem de açıklamasını yaparak dinimizle ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. Birinci hadisi şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiğine göre bir hadisi şerifinde buyurmuş ki inne efdale ibadillahi yevmel kıyame el hammadun, yani kıyamet gününde, bu dünya bitip ahiret alemi başladığı zaman, kıyamet gününde Allah'ın yanında, huzurunda insanların, kulların en faziletlisi, en üstünü, en yükseği kimler olacak? El hammadun, çok hamd eden kullar olacak. Hamd etmek, Allahu Teala Hazretlerinin bize verdiği nimetleri, imkanları, lütufları, ihsanları düşünerek ona şükür duygusu dolu olarak onu övmek, ona methü senada bulunmak demek olduğu için hepimizin vazifesi. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'imiz de hamd ile başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Onun için Osmanlı şairlerimizden birisi şöyle bir güzel söz söylemiş, şiir söylemiş, Namık Kemal olsa gerek, diyor ki yok iştikayı cevri felekten nisabımız, ser levhasında hamd ile başlar kitabımız. Yani biz feleğin bize karşı çıkardığı çeşitli üzüntülerden, efendim cevri cefadan, hayatta karşılaştığımız sıkıntılardan şikayet etmeyiz. Çünkü bizim kitabımız hamd ile başlıyor diyor. Güzel bir şey. Tabii biz Müslümanlar sadece nimetlere karşı değil, hayatımızın her anında sonsuz minnet duyduğumuz Yaradanımız Rabbimize karşı hamd duygusu içindeyiz. Zengin de olsak, fakir de olsak, karnımız aç da olsa, tok da olsa, her halde elhamdülillahi ala külli hal diyoruz. Her halimize hamd olsun diyoruz. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin nimetlerini saymakla bitiremeyiz, tüketemeyiz. Ve tabii iyi bir kul olarak, Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği bir kul olarak onun kaderine de rızamız vardır. Takdirine efendim bağlılığımız vardır, teslimiyetimiz vardır. Zaten İslam teslim olmak demek oluyor. Allah-u Teala Hazretleri ne takdir etmişse hikmeti vardır, sebebi vardır, faydası vardır. Müslüman iki çeşit kazanç ile devamlı sevap kazanma durumundadır. Birisi Allah-u Teala Hazretleri'nin kendisine verdiği nimetleri düşünür, şükreder, hamd eder, hem nimeti artar hem sevap kazanır. Birisi de dünya hayatında Allah'ın kendisine imtihan olarak yazmış olduğu, kaderin cilvesi olarak yazmış olduğu çeşitli durumlar karşısında da gene Allah'a olan bağlılığını, sevgisini, saygısını hiç zelzeleye uğratmaz, hiç fütur getirmez, yine hamd eder. Her halde, her durumda Allah-u Teala Hazretlerine hamd eder. Eğer bu duygular ile dolabilmişse içimiz, bu kadar güzel duygularla tam teslimiyet ve her halde Allah-u Teala Hazretlerine vefa ve onu sevmek, ona bağlılığını hissetmek, neylerse güzel eylediğini anlayabilmek duygusu ile doluysak, yani hamd edici, çok hamd edici bir kul durumuna gelmişsek, bu çok güzel bir şey. Güzel bir gösterge, güzel bir işaret. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin indinde, kıyamet gününde insanların en faziletlisi, derecesi en yüksek olanları hamd edici kullar olacak. Çok hamd edici kullar olacak. Hamd etmeyi adeta kendisine iş edinmiş, meslek edinmiş kullar olacak. Çünkü Arapçada hammad, yani hamid kelimesi de var Arapçada. Hamd eden demek. Normal. Hamd eden. Hamid. Ama hammad, hamd etmeyi çok yapan, yani adeta mübalağı ismi faiz sigasıyla mübalağalı bir şekilde daima hamdü senalar eden demek oluyor. O bakımdan biz de kendimizi böyle Allah'ın en faziletli kulu olmaya doğru gitmek için her halükarda, hayatımızın her anında Allah'a hamd etmeye alıştırmalıyız. O güzel duygunun içine kendimizi efendim sokmaya çalışmalıyız. Dünyanın bize efendim hayatın cilveleri olarak sergilediği her hadisenin karşısında aynı ihlaslı, Allah'a bağlı, mert efendim ve vefalı kullar olarak hamd duygusunu taşımalıyız. Allah hakikaten eğer nimetlerini saymaya çalışsak bitiremeyiz. Çok hamd borcumuz vardır. Ayet-i kerime de bunu bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha. İnnallahi le gafurur rahim. Yani Allahu Teala Hazretlerinin nimetlerini saymaya çalışsak bitiremeyiz. Mümkün değil. Allahu Teala Hazretleri çok mağfiret edicidir. Çok rahmet sahibidir. Kullarına çok lütuflarda bulunuyor. Yani bir gözümüzün nimetini bütün dünya hayatı boyunca işlediğimiz ibadetleri terazinin bir kefesine koysalar şu görme nimetimizi karşılamaz. Bu kadar kıldığımız namazlar veya yaptığımız hayırlar, verdiğimiz sadakalar, haçlar vesaire ancak bir göz nimetini bile karşılayamaz. Daha bunun yanında nice nice nimetler var. Tabii en büyük nimet de Müslüman olmamız, hidayet üzere olmamız, Allah'ın sevdiği yolda olmamız, sevdiği bir kul olma pozisyonunda bulunmamız. Allah bizi bu güzel pozisyondan, bu güzel durumdan ayırmasın. Ne mutlu bizlere ki Müslüman ecdadımızdan, anne babamızdan bir asaletli iman geleneğiyle gelmişiz. Şu anda Müslümanız. İnşallah bundan sonra da İslam hem ülkemizde hem dünyanın her yerinde hakim olsun, yayılsın. İnsanların hepsi bu güzel duyguları tanısınlar. Hepsi yaradanlarına karşı hamd duygusu içinde olsunlar. Ancak o zaman dünya üzerindeki arzu ettiğimiz hakiki sulhu salah ve felah tahakkuk gelecektir. Tabii bunu candan temenni ediyoruz. Kendimizi de her halde, her durumda, yani bize göre, başkalarına göre ölçüldüğü zaman, uzaktan bakıldığı zaman kötü bile görünen durumlarda Allah'a hamd etme duygusu içinde efendim alıştırma, içinde bulunmaya alıştırma çalışacağız. O güzel büyük şairin İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretlerinin dediği gibi biz de etrafımıza baktığı zaman Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler duygusu içine geleceğiz. Bu bir irfan işaretidir. İrfanın, arifliğin, marifetullahın yüksek bir derecesidir. Allah bizi kendisine çok hamd edici kullarından eylesin. Ahirette mertebesi en yüksek olanlardan eylesin. Aziz ve sevgili dinleyenlerim, ikinci hadisi şerife geçiyorum. Peygamber Efendimiz diğer bir hadisi şerifinde buyurmuş ki İnne efdale imanil abdi en ya'lemallaha ma'ahu haysumakan. Bu çeşitli rivayetleri olan bir hadis-i şerif benim Kur'an olarak çekiyorum. Size sohbet edeceğim zaman sayfaları Kur'an ile çekiyorum. Hangi konu gelirse onu severek anlatıyorum. Bu sayfada hadis kitabında bu rivayet karşımıza geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde, bu da Übadet İbn-i Samit radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş. Yani kulun mümin olması güzel bir şey. Ama imanın en üstün derecesi hangisi? İmanın en üstün derecesi, kulun imanının en faziletli olduğu nokta, seviye en ya'lemallaha ma'ahu haysuma kâne. Yani Allah'ın kendisi nerede olursa olsun daima onun yanında olduğunu bilmesi, ona inanması. En kuvvetli iman bu. Ben neredeyim? Dağın başındayım. Hiç kimse beni görmüyor. Yolda yürüyorum. Elma ağacından güzel kırmızı elmalar üstüme sarkmış ama kimse görmüyor ama Allah benimle. Ben o elmaya nasıl elimi uzatırım? Nasıl başkasına ait olan bir ağaçtan kopartıp alabilirim? Kimse görmese bile, polis görmese bile yapamam. Çünkü Allah benimle beraber. Yalnız da olsam, kalabalıkta da olsam, karanlıkta da olsam, kimsenin görmediği bir yerde de olsam, kimsenin anlaması mümkün olmayan bir işi yapabilmek imkanını elde etmiş bile olsam yapamam. Neden? Ben müminim ve biliyorum ki ve huve ma'akum eynema kündüm buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri bizzat kendisi bildirmiş. Nerede olursak olalım Allah-u Teala Hazretleri bizi görüyor. Bizimle beraber. Biz onun kontrolü altındayız. bizim yaptığımız hiçbir iş gizli kalmıyor. Hiçbir iş araya karambole şimdiki tabirle gitmiyor. Daima biliniyor, görülüyor. Allah tarafından görülüyor. Melekler tarafından yazılıyor, kayda geçiriliyor. Eskiden tabii bu melekler bunu nasıl kayda geçirir diye belki eski insanlar tereddüt edebilirlerdi. Biz ne kadar rahat ve sade bir şekilde şimdi inanıyoruz. Evet, melekler geçiriyordur kayda tabii. Yani teypler nasıl kayda geçiriyor konuşmalarımızı, video kasetleri nasıl görüntülerimizi, seslerimizi kayda geçiriyor. Allah-u Teala Hazretleri her şeyi bilen, Allamul Guyub olan Allah-u Teala Hazretleri, her şeye kadir olan Allah-u Teala Hazretleri bizim ve bütün insanların ve bütün mahlukatın evvelini ahirini kaydediyor tabii. Ahirette herkes bunu görecek ve önüne kitabı konulduğu zaman işte senin dünyada yaptığın işlerin yazıldığı defter, işte kayıt diye önüne bu kayıtlar getirildiği zaman mücrimler fevkalade dehşete düşecekler. Hiçbir şey ihmale uğramamış, her şey yazılmış diye. Tabii biz her şeyin yazıldığını bildiğimiz için ve Allah'ın daima bizimle olduğunu bildiğimiz için tabii kötülükler yapmayız. Kötülükler yapmaktan öteye onu yapmayacağız. O çizginin zaten belli tarafındayız. Müminiz, Müslümanız elhamdülillah. Her şeyin en güzelini yapmaya çalışacağız. O halde kendimizi Allah'ın seveceği ve beğeneceği işleri yapmaya yönelteceğiz. Tembelde duramayız, boşta duramayız, kötü işlerde yapamayız, boşta oturamayız. İyi şeyler yapma, en güzel şeyleri yapma, Allah'ın rızasına en uygun, en çok sevaplar kazanmamıza sebep olacak işler yapmaya çalışacağız. Ne iyi olurdu, keşke bütün müminlerin imanı bu kadar kuvvetli olsaydı. Allah'ın onu gördüğünü, Allah'ın onun yanında olduğunu bilseydi insanlar, hiç bu dehşetler, terörler, katiller, hırsızlıklar, arsızlıklar, sahtekarlıklar, rüşvetler olur muydu? Her şey yerli yerince, yolunca yürürdü. İnsanlar dünyada da mutlu ve bahtiyar olurlardı. Onun için temenni ediyoruz, Allah-u Teala Hazretleri bize

güzel imanı kalbimize ihsan eylesin. Gözümüzden o maddiyatın perdelerini kaldırsın. Maneviyat gözüyle gönlümüzün pasını silsin. O gönül gözüyle etrafı görmeye muktedir olalım. Bir şairden gene bir beyit hatırıma geldi. Arapça bu beyit ama güzel. Arapça bilenler de hatırında tutsunlar diye onları da söyleyebiliriz herhalde. Diyor ki şair, teemmel sutural kainati fe inneha minel mele'il a'la ileyke resailu. Yani kainatın sayfalarına, yani etrafındaki manzaralara, olaylara bak ve bunları incele ve zihninden bunların üzerinde tefekkür eyle. Çünkü bunlar mele-i aladan, Allah'ın huzurundan sana gönderilmiş mektuplar demektir. Demek ki biz etrafımıza böyle güzel gözle baktığımız zaman, irfan gözüyle baktığımız zaman, gözümüzden perdeler kaldırılıp baktığımız zaman, gönlümüz aydın olarak, nurlu olarak baktığımız zaman her şeyi Allah'ın yarattığını, her şeyde Allah'ın tecellisi olduğunu göreceğiz. Her yerde Allahu Teala Hazretlerinin hazır ve nazır olduğunu göreceğiz. Tabii bu görmek dediğimiz şey sadece gözle olan bir şey değil. Bunun manevi yönü de var. O manevi görüşle göreceğiz. O zaman kötülüklerden sıyrılmak, iyilikleri güzel yapmak, kamil bir Müslüman olmak mümkün olacak. Bu imanı önce kendimiz için temenni ediyoruz. Ya Rabbi sen bize bu irfanı, bu imanı ihsan eyle diye. Bütün insanlar için de temenni ediyoruz. Onlar da yaratanlarını bilsinler ve kendilerine her anda sonsuz nimetler bahşeden o mün'imi hakiki Allah-u Teala Hazretlerini tanıyıp ona güzel kulluk etsinler. Ona güzel kulluk edince, hepimiz onun güzel kulu olunca bütün problemler o zaman çözülecek. Üçüncü hadisi şerife gelince, sevgili Akra dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu hadis-i şerif biraz da bugün cuma günü ya, cuma günü ile ilgili oluyor. O bakımdan sizin bunu da yine dikkatle dinleyeceğinizi tahmin ediyorum. Adeta sizi görüyor gibi oluyorum. Belki direksiyonun başında bir şoförsünüz, belki mutfakta öğle yemeğini hazırlayan bir hanımefendisiniz, kardeşimizsiniz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne akrabakum minni yevmel kıyameti fi kulli mevtinin ekserküm aleyye salaten fid dünya. Ben sallâ aleyye fi yevmil cumaati ve leyletil cumaati kadallahu lehu mi'ete hacetin. Sebine min havaicil ahire ve selasine min havaicil dünya. Sümme yüvekkilullahu bizalike meleken. Yudhiluhu fi kabri kema yudhalu aleykumul hedaya. Ve yuhbirinu men sallâ aleyye bismihi ve nesebihi ila aşireti ve üsebbituhu indi fi sahifetin beyda. Uzunca bir Arapça ifade oldu ama Peygamber Efendimizin sözleri, bu güzel sözler Enes radıyallahu anh'ten İbni Asakir rivayet eylemiş. Ama çok güzel manası, müjdeli manası, hepinizin hoşuna gidecek. Bu müjdelerden, bu hediyelerden memnun olacaksınız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne akrabakum minni yevmel kıyameti fi kulli mevtinin. Yani kıyamet gününde, yine bu dünya hayatı bitip de ahiret alemi başladığı zaman her yerinde, ahiretin her safhasında, her noktada bana sizin en yakın olanınız, benim yanımda olanınız. Çünkü ahirette ne var? Kabirden kalktık, mahşer yerine gittik. Mahşer yeri çok sıkıntılı, izdihamlı, korkulu, herkesin terlediği bir yer. O zaman Resulullah'ın divaül hamdi altında olursak ne kadar güzel olacak. Efendim insanlar korkuda, biz emniyette olacağız. Arşın gölgesinden nurdan minberlere oturursak ne kadar güzel olacak. İnsanlar hesat telaşı için korkarken, titrerken biz o nurdan minberlerde efendim huzur içinde oturuyor olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennetin kapısına vardığı zaman biz de onun arkasında, yanında olursak ne kadar güzel olacak. Cennete ilk girenlerden olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Havz-ı Kevser'i başına vardığı zaman, biz de o Havz-ı Kevser'in başına vardığımız zaman, o kardan ak, efendim baldan tatlı, Kevser şarabından sunduğunda biz de onlardan doya doya nuş ettiğimiz zaman ne güzel olacak. Cennette onun yanında olmak, onun köşküne komşu olmak ne kadar güzel. Demek ki ahirette her noktada, her yerde Peygamber Efendimiz'e en yakın olan kimseler. Kimlermiş? Şimdi merakla bekliyorsunuz, hissediyorum. Onu okuyalım. Ekserüküm aleyye salaten fit dünya. Dünyadayken bana en çok salatü selam getirenler bana en yakın olacak ahirette, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed veyahut salatü ve selamu aleyke ya Resulallah veyahut bildiğiniz başka ne kadar güzel salatü selamlar var, herhangi biriyle Peygamber Efendimiz'e sevginizi, saygınızı, bağlılığınızı, selamınızı söylemeniz, arz etmeniz, salatü selam getirmek bu. Allah da Peygamber Efendimiz'e

bize salatü selam getirdiğini, meleklerinin de salatü selam getirdiğini Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah'a, hiç şüphe yok ki Allah-u Teala Hazretleri ve melaiketehu ve melekleri, Allah ve melekleri yusallun alen nebi, Peygamber Efendimiz'e salat ederler. Hazreti Muhammed-i Mustafa'ya Allah da melekleri de salatü selam ederler diye bildirdiğine göre, tabi Allah'ın salatü selamı onun rahmetine gark etmesi, sarması, bürümesidir. Meleklerin salatü selamı duasıdır. Bizim de salatü selamımız ona sevgimizin, saygımızın, içten bağlılığımızın bir ifadesidir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i canımızdan da çok seviyoruz. Annemizden, babamızdan da, bütün insanlardan da çok seviyoruz. Zaten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, yani beni bu derecede sevmedikçe hakiki Müslüman da olamazsınız. Onun için Peygamber Efendimiz'in sahabesi, tabii herkes annesini babasını sever ama birisine sevgisini göstermek için nasıl kullanacak, ne ifade kullanması lazım, nasıl anlatması lazım bu sevgisini derlerdi ki Peygamber Efendimiz'e, fidake ebi ve ümmi ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın bize gönderdiği elçisi, Habibi olan Muhammed-i Mustafa, sana anam babam feda olsun diye hitap ederlerdi. Sözü böyle başlıyorlar, ne soracaklarsa soruyorlar ama ilk başlangıcı fidake ebi ve ümmi ya Resulallah idi. Tabii bu bir sevgi, bir bağlılık. Neden? Allah sevmiş, çok güzel huylu bir kimse. Çok güzel bir kimse. Yüzü gün gibi, güneş gibi parlıyor. Efendim huyların en güzeli, kendisi peygamberlerin serveri, içi merhamet dolu, sevgi dolu, ümmetine şefkat dolu bir peygamberi zişan. Nasıl sevmeyiz? Yani onu rüyada gören yürüyüşünü şaşırıyor gündüz. Gece rüyasında gören gündüz mest-i hayran oluyor. Tabii seviyoruz. Ona salatü selam getireceğiz. Ve dünyada ona en çok salatü selam getirenler ahirette de ona en yakın olanlar olacak. Sonra salatü selamın Allah büyük mükafatlarla karşılığını veriyor. Men salla aleyye fi yevmül cumati ve leyletül cuma. Kim cuma gününde ve cuma gecesinde, şu anda cuma günündesiniz bakın, elhamdülillah fırsat yani elinize, tam zamanındasınız. Kim cuma gününde ve cuma gecesinde, cuma gecesi geçti, perşembeyi cumaya bağlayan geceydi. Kim cuma gününde ve cuma gecesinde Peygamber Efendimiz'e 100 salatü selam getirirse, burada 100 demiyor ama başka bir yerden hatırlıyorum, orada öyle geçmişti, Allah-u Teala Hazretleri onun 100 hacetini görür. Yani 100 ihtiyacı olan hususta ona ihsanda, ikramda bulunur, dileğini kabul eder manasına. Sev'ine min havaicil ahire, 70 tanesi ahiretin ihtiyaçlarından ihtiyaç, yani görülecek ihtiyaçların 70 tanesi ahiretten, 30 tanesi de dünyadan. Yani Peygamber Efendimiz'e salatü selam getiren insan daha büyük çoğunlukla ahirette çok büyük kar etmek üzere dünyadan da, dünyalıktan da nasibini alıyor. 70'i ahiretten, 30'u dünyadan, işleri görülüyor, ihtiyaçları, hacetleri, duaları, dilekleri karşılanıyor Allah tarafından. Ne kadar güzel. Sonra buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, sümme yüvekkilullahu bizalike meleken. Sonra Allah o salatü selam getiren kula bu salatü selamı dolayısıyla bir melek tayin eder. Yudhiluhu fi kabri. O salatü selamları bu melek getirir, benim kabrime sokar. Kema yudhalu aleykumul hedaya. Size hani birilerinin böyle tefsiler içinde hediyeler getirdiği gibi dünyada. Hani gelin oluyor, efendim güvey tarafından tefsilerle, efendim ışıklar altında, efendim ışıl ışıl, efendim güvey evinden geline hediyeler geliyor tefsi tefsi. Veyahut efendim padişahtan sevdiği bir kimseye tefsiler içinde efendim hizmetçiler hediyeler getiriyor. Ne kadar güzel, yani bir tane küçük bir paket değil, kocaman kocaman efendim böyle hediyeler. Ne kadar memnun olur ışıl ışıl hediyelerden insan. Onun gibi sizin üzerinize böyle birileri hediyeler getirip takdim ettiği gibi sizin salatü selamınız da o melek benim kabrime getirir, sunar diyor Peygamber Efendimiz. Ve yuhbiruni men salla aleyye bismihi ve nesebihi ila aşiretihi. Ve bana o melek, bana kim salatü selam etmişse onun ismiyle, nesebiyle, hatta kabilesiyle, filancalardan, falanca kabileden, filanca kavimden, falancanın oğlu kızı filanca sana salatü selam gönderdi ya Resulallah diye bildirir diyor. Fe üsebbituhu indi, ben de, Peygamber Efendimiz buyuruyor, ben dahi onu yanımdaki fe üsebbituhu indi fi sahifetin beyda, bembeyaz nurdan bir sayfaya o ümmetimin, o bana salatü selam getiren şahsın ismini, nesebini şöyle kaydederim, bana salatü selam getirenlerin defteri arasına o kaydedilmiş olur diyor. O halde bu hadisi

0: şeriflerden muhterem kardeşlerim. 3 tane şey öğrenmiş olduk. Hatırda kalsın diye özetliyorum. Belki konuşmanın başını dinleyememiş olanlar olabilir. Tabii onun için de özetlemenin faydası var. Birincisi, her halde, her durumda, iyi veya kötü, sağlıklı veya hastalıklı, zengin veya fakir, aç veya tok, nimetlere mazhar olmuş veya nimetlerden mahrum, her durumda Allah'a hamd etmek, Allah'a hamd edici bir kul olmak, ahirette derecemizin en yüksek olmasına sebep olacak. Birinci hadis-i şeriften bunu anlamıştık. O halde çok hamd edici bir kul olalım. İçinde bulunduğumuz durumun güzelliklerini anlayalım. Onun da bir nimet olduğunu sezelim. Bizden daha kötü olanların durumuyla kendi durumumuzu mukayese edersek bu daha iyi ortaya çıkar. Hamd edici bir kul olalım. İkincisi, imanımız en makbul iman olsun diye şuurumuzdan hiç eksik etmeyelim Allah-u Teala Hazretlerinin daima bizimle olduğunu, her yerde bizi gördüğünü. Hem tabi Allah-u Teala Hazretleri müminin de yanındadır, kafirin de yanındadır. Hepsinin ne yaptığını görüyor, biliyor. Ama sevdiği bir kimse olarak yanında olması ne kadar güzel. Onun için biz Müslümanlar olarak Allah'ın bizim yanımızda, bizi seviyor bir durumda olmasını düşünerek, Allah'ın sevdiği işler işleyerek, ömrümüzü hayırlı işler yaparak, müminler için hayırlı, ahiret için faydalı, dünya için faydalı, ümmeti Muhammed'e faydalı, kendimiz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için faydalı işler yapmakla geçirmeliyiz. Daima Allah'ın bizi gördüğünü, onun nazarı altında olduğumuzu, onun bizim yanımızda olduğunu düşünelim. O zaman korku da olmaz, değil mi? Ya Allah bizim yanımızda, elhamdülillah. Allah beni seviyor ve benim yanımda. Ben o zaman ne kadar emniyet içinde olurum, ne kadar huzur içinde olurum. Bu duyguyu da taşıyalım. Allah'a hamd duygusunu da taşıyalım. Ve de madem bugün cuma günüdür, madem de Peygamber Efendimiz salatü selam getirmenin faziletini hadis-i şerifte böyle bildirmiş. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Hazretleri ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimu teslima buyurmuş. Ey iman edenler, efendim siz de madem Allah salatü selam ediyor, melekleri salatü selam ediyor mübarek peygambere, siz de salatü selamı çok edin diye buyurmuş. O halde Peygamber Efendimiz'e salatü selam ile şu cuma gününüzün şu çok değerli dakikalarını salatü selamla değerlendirin ki ahirette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yakınlığı, komşuluğu, onunla beraber olmak nasip olsun. Hepinize dünyanın ve ahiretin her türlü güzelliklerini dilerim Allah'tan. Gönlünüzün muratlarını Allah-u Teala Hazretleri sizlere ihsan eylesin. Sizi kuvvetli imana sahip mümin-i kamiller eylesin. Ahirette de en sevgili kulları zümresinden eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili Akra Radyosu dinleyenleri, kıymetli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Huneyn Gazası. Mekke fethi Hevazin'i, Sakif'i çok gocundurdu. Bu oymaklar birleşerek topladı büyük bir ordu. Ok atmakta, savaşmakta her yana ün salmışlardı. Bu orduya kadınlarla çoluk çocuk almışlardı. Bundan maksat askerleri getirmekti cesaret.

Hazreti müminleri yok etmek için geçti ordu harekete. Düşmanların kararını Efendimiz aldı haber. Az zamanda her taraftan toplanmıştı hayli asker. 12 bin mücahitle düşmanlara karşı çıktı. Bu gazada müminlere zafer yolu apaçıktı. Müslümanlar çoğuz diye kayıtsızca yürüyordu. Bir yanda düşman ise hazırlıklar görüyordu. Karanlıklar açılırken müminlerin üzerine sağanak sağanak ok yağmıştı, saflar girdi birbirine. Şaşırarak, bozularak darmadağın olmuşlardı. Peygamberin etrafında yalnız birkaç kimse vardı. Efendimiz amcasına, "Müminleri çağır," dedi. "Ey ensar, ey muhacirler, gelin," diye bağır dedi. Abbas hemen ünleyince Müslümanlar geri döndü. Huneyn günü müminlere en ağır, en acı gündü. Fakat Allah yerleştirmiş onları, berk etmiş idi. Huneyn günü çokluğunuz hoşunuza gitmiş idi. Lakin işe yaramamış, vermemişti bu bir fayda. Yerin bütün genişliği yüzünüze daralmış da hemen geri dönmüştünüz. Bundan sonra Allah yine sükunetler indirmişti müminlere, elçisine. Gözünüze görünmeyen birçok asker göndererek tazip etti kafirleri, onlara bu ceza gerek. Hakikaten Müslümanlar birdenbire tazelendi. Allah Allah sesleriyle saldırarak hasmı yendi. Huneyn'de düşman o gün ölüverdi 70 kadar. Birçok esir bırakarak gözden hemen kayboldular. Kaçtı Düreyt ordusuyla, Evtas'ta aldı soluğunu. Efendimiz sezdi onun hazırlıkta olduğunu. Evtas'a bir miktar kuvvet ayrılarak gönderildi. Ebu Amir savaşırken hayatına son verildi. Ebu Musa kumandayı o gün hemen ele aldı. Düşmanların saflarına kılıcını çekip daldı. Sakiflerin kumandanı Düreyt öldü o aralık. Pek çok esir bırakarak dağılmıştı düşman artık. Esirlerin içindeydi peygamberin süt kardeşi. Mücahitler çok hürmetkar davranmıştı ona karşı. Efendimiz gördü onu, gözlerinden yaşlar indi. Beni Sa'd yurdundaki anıları tazelendi. Abasını yere yayıp, "Gel kardeşim, buyur," dedi. Onun ile konuşarak hatırını hoş eyledi. Ona birkaç hizmetçiyle koyun deve bağışladı. Şeyma sevinç hisleriyle bu iyiliği alkışladı. Taif'in muhasarası. Düşmanların kaçanları Taif'e başvurmuşlardı. Müminlerle bir kez daha savaşmayı kurmuşlardı. Taif şehri düşmanların aşılmaz bir yurdu idi. Meşhur Sakif bu toprağın en azılı kurdu idi. Efendimiz 1000 kişilik bir kuvveti öne sürdü. Düşman meğer tetikteymiş, kovanlardan ok püskürdü. Mancınıklar kurularak düşmanlara taş atıldı. Mücahitler hemen her gün dört taraftan hücum kıldı. Mücadele, muhasara bir netice vermiyordu. Efendimiz ashabına "Ne dersiniz?" diye sordu. "Taarruza hiç aralık vermeyelim biz," dediler. Böylelikle inşallah kazanılır bir gün zafer. Efendimiz "Hayır," dedi. "Yarın kalkıp gideceğiz. Mücahitler demişlerdi, zafer elde edeceğiz." Efendimiz "Bir kez daha deneyiniz haydi," dedi. Müminlerin Taif'e bu en son saldırısı idi. Fakat yine bir netice alamadan çekildiler. Zayiat çok korkunç idi. Zordu elde etmek zafer. Buyurulmuştu, yarın artık hak dilerse yolculuk var. Müminlerden yoktu artık bu hususta eden ısrar. Bazıları, "Siz," dediler, "Sakife beddua edin." Ulu elçi el kaldırıp, "Demedi, yok olun gidin. Merhametli Rabbim," dedi, "ulaştır da hidayete, onları sen bize getir." Böyleydi o hep işte. Tebük Seferi. 9. Hicri yılda kıtlık oldu Medine'de. Gökten ne yaş düşüyordu, bet bereket kaldı ne de. Hazırlanmış Kayser diye bir lakırdı çıkmış idi. Bu hazırlık müminlerin canlarını sıkmış idi. Efendimiz 30 bin er hazırladı ive ive. İhaneler toplanmıştı, Osman verdi 300 deve. Ebu Bekir servetinin bütününü bağışladı. Yerde insan, gökte melek bu bağışı alkışladı. Diğer birçok müminler de teberrüde bulundular. O kıtlıkta mücahitler böyle teçhiz olundular. Münafıklar müminleri kandırmaya uğraştılar. Demişlerdi, "Şu kıtlıkta savaşmaya imkan mı var?" Müminlerden bazıları silahsızdı, geri kaldı. Peygamberden ayrı kalış kalplerine acı saldı. Efendimiz damadına, "Medine'de otur," dedi. Fakat Ali Medine'de kalmayı hiç istemedi. Yalvarmaya başlayınca dedi ona Resulü Hak, "Söyle, arzu etmez misin Musa'ya sen Harun olmak?" Ali böyle susturulmuş, kaymakam nas buyurulmuştu. Biraz sonra mücahitler yol aldı.

Oymaya koyulmuştum. Yolda Sernut oymağının kayalara oydukları meskenlere rastladılar. Duruyordu birçokları. Efendimiz müminleri yaklaşmaktan men eyledi. Siz bu kavmin sularından içmeyiniz sakın dedi. Tebük, Şam'la Medine'nin arasında bir şehirdi. Hak elçisi ordusuyla ilerleyip şehre girdi. Tam 20 gün kaldı orada. Düşmanlardan yoktu eser. Korkmuş İslam ordusundan dağılmışlar imiş meğer. Yoldayken peygamberin bir devesi yitmiş idi. Bir münafık bu vakayı dil dolağı etmiş idi. Muhammed ben Resulüm der, göklerden hem haber verir. Bilmez fakat yitirdiği devesi nerededir? Münafığın bu sözünü elçisine bildirdi Hak. Efendimiz filan dedi, şöyle şöyle söylüyor bak. Allah bana bildirmezse benim için bilmek nerede? Fakat şimdi bildirmiştir. Devem işte filan yerde. Başındaki yularını bir ağaca taka kalmış. Hayvancağız öyle durup iki yana baka kalmış. Takanaktan kurtararak getiriniz onu haydi. Müslümanlar gidip buldu. Deve aynı halde idi. Duyardı o gizlileri, görürdü hep uzakları. Bunun için geri kaldı hainlerin tuzakları. Münafıklar müminleri yok etmeyi bir gün kurdu. Yapmışlardı mescit diye Kuba'da bir fesat yurdu. Yatırılıp dağıtıldı münafıklar bu mescitten. Bellerini kırmış idi bu ilahi tedbir cidden. Efendimiz bu seferle düşmanlara korku verdi. Beyler gelip baş eğdiler. Tebük işi sona erdi. Resulullah müminlerle Medine'ye dönüyorken kadın erkek çoluk çocuk karşı çıktı erken erken. Karşılayıp selamladı veda yokuşunda onu. Mini mini yavruların sevincinin yoktu sonu. Büyük hac. 9. Hicri yılda peygamberin emri ile hac etmek için hazırlandığı müminlerden bir kafile. İçlerinde Abdurrahman, Sa'd gibi zatlar vardı. Ebu Bekir başlarında Medine'den çıkmışlardı. Müslümanlar duya duya kana kana hac ettiler. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bu hacca der, haccı ekber. Kurban günü bir de hutbe okumuştu Ebu Bekir. Haccın bütün usulünü öğretmişti o gün bir bir. Ali Tövbe suresinden 30 ayet okuyarak müşriklerin Beytullah'a girmesini etti yasak. Kalktı o gün Kabe'yi çırılçıplak tavaf etmek, muahede hükümleri muteberdi 4 aya dek. Yıkıldı bu büyük hacda cahiliyet devri artık, açıldı bir nurlu devir, üstün oldu akıl mantık. Habeş Necaşisi'nin ölümü. 9. Hicri yılda öldü Habeş hükümdarı, onu geniş rahmetiyle yarlasın yüce Tanrı. Temiz kalbi, yüksek aklı ona doğru yol gösterdi. Mazlum zayıf müminlere kucak açtı, kanat gerdi. Efendimiz Necaşi'nin ölümünü duyar duymaz, Rabbim onu rahmetinle affet diye etti niyaz. Hem cenaze namazını Medine'de kıldırarak tanımıştı Necaşi'ye manevi ve mümtaz bir hak. Peygamber'e gelen heyetler. 9. yıl. Beni Sa'd oymağının İslam oluşu. Malik oğlu Enes der ki, peygamberin yanındayken devesinin üzerinde bir zat çıka geldi hemen. Gösteriniz bana dedi, nerededir Resul-ü Hak? Şu beyaz at denilince ona doğru yaklaşarak, soracağım bir şey dedi, incinme hiç sözlerimden. Efendimiz, peki dedi, istediğin şeyi sor sen. O zat bunun üzerine, ey Muhammed söyle dedi, seni bize hak mı saldı? Efendimiz, öyle dedi. Sordu, hakkın emri midir günde 5 kez namaz kılmak? Eder misin yemin buna? Evet dedi Resul-ü Hak. Daha sonra oruç zekat, hac içinde sordu sual. Her birine evet diye verilmişti cevap derhal. Tasdik etti peygamberin hak peygamber olduğunu. Sonra dedi, dinleyiniz Salebe'nin bu oğlunu. Ki adıma dımam derler. Şimdi dönüp gideceğim. Gördüğümü duyduğumu halka tebliğ edeceğim. Döndü hemen beni Sade, putları zemmetti dımam. Delirmiş vah diyorlardı. Sözüne o etti devam. Vermez size Lat ve Uzza ne bir fayda ne bir zarar. Muhammed hak elçisidir. Tapılacak bir Allah var. Beni Sa'd dinlemişti dımamın bu sözlerini. Gün batarken İslam nuru aydınlattı özlerini. Beni Tay heyeti. 9. yıl içinde Beni Tay'dan birkaç kişi gelmişlerdi Medine'ye anlatmadan onlar işi. Efendimiz sizi dedi yamaçlardan ve düzlerden getiren Hak Teala'ya pek çok teşekkür eylerim ben. Tuttu Zeyd'in ellerini, güzel yüzü gülümsedi. Kimsin diye sordu ona. Zeyd, Zeydül Haylim dedi. İnandım ki Allah birdir, sen de onun Resulüsün. Efendimiz senin dedi, adın Zeydül Hayr olsun.

eder kavmin seni. Urve dedi, üzülmeyin, çok severler onlar beni. Efendimiz onun böyle ısrarına hayret etti. Peki dedi, sen bilirsin. Urve hemen kalktı gitti. Ölümünü göze aldı hak dinini yaymak için. Fakat puta tapınanlar kızmaktaydı için için. Urve çıkmış okuyordu bir gün sabah ezanını. Tuttular ok yağmuruna, kuşatarak her yanını. Urve yere yıkılmıştı, Allah'a çok hamd eyledi. Müminlerin meşhedine beni dahi gömün dedi. Katı kalpli Taifliler başvurdular peygambere. Yapılmıştı uzun uzun münakaşa, müzakere. Şu olur bu olmaz diye pazarlığa giriştiler. Kalplerini açtı Allah, hidayete eriştiler. Necran heyeti. Hristiyan dünyasında Necran mühim bir yer idi. Vardı orada bir kilise, ona Kâbe derler idi. Kubbesine 300 deri kaplanmış bir kiliseydi. Necran'ın baş ruhanesi Papaz Ebu Harise'ydi. Kendisi çok azametli, bilgisine mağrur idi. Hristiyan aleminde gerçekten o meşhur idi. Efendimiz bir mektupla hak dinine davet etti. Bu başpapaz 60 kadar adamıyla kalktı gitti. Sual etti peygamberden birçok mühim meseleler. Efendimiz cevabını verdi ona birer birer. En sonunda İsa için ne buyrulur diye sordu. Efendimiz bu papazın şer işini hayra yordu. İsa dedi, yaratanın kullarından bir kişidir. Her peygamber gibi o da bir hidayet güneşidir. Heyet, hayır biz dediler, onu Allah biliyoruz. Bu imanla, kanaatle ölmemizi diliyoruz. Onlar böyle direnince, gelin dedi, Taha, Yasin, yalvardım Allah'a biz, yalancıyı lanetlesin. Korku düştü içlerine. Etmediler muvafakat, demişlerdi birbirine, peygamberse eğer bu zat, lanet çöker üstümüze, vazgeçin şu imtihandan. Vergi kabul eyleyerek kurtuldular heyecandan. Beni Amir heyeti. Beni Amir heyetinden 14 kişi İslam oldu. Peygamberi görür görmez kalplerine iman doldu. Fakat aynı kabileden Erbet Tufeyl oğlu Amir, peygambere suikaste kalkıştı bu iki kafir. Amir sözle oyalayıp Erbet kılıç vuracaktı. Peygamberi gördü Amir, gözlerinde şimşek çaktı. Çöller yalnız senin olsun, şehirleri bana versen. Yahut beni halife yap, eğer kabul etmem dersen. Gatafan'la birleşerek harp açarım sana dedi. Peygamber bu tekliflerin hepsini de reddeyledi. Erbet donup kalmış idi, kılıca el vuramadı. Peygamberlik heybetinin karşısında duramadı. Rabbim beni sen bunlardan koru dedi Resulü Hak. Amir oradan ayrılınca yoldaşına çıkışarak, niçin dedi konuşurken öldürmedin Muhammed'i? Erbet ona, aramızda ben hep seni gördüm dedi. En sonunda at üstünde bir vebadan öldü Amir. Peygamberin korunduğu böylelikle oldu zahir. 7. Bölüm Veda Haccı. 10. Yıl Zilhicce ayı, 632 Şubat ayı. Efendimiz yıllar var ki hac etmeyi özlüyordu. Tütmekteydi gözlerine Kâbesiyle nazlı yurdu. En sonunda 10. yıl hac etmeye verdi karar. Duydu geldi akın akın her taraftan Müslümanlar. Cumartesi öğle sonu çıkılmıştı Medine'den. 100.000'den de fazla idi bu yıl gelip hacca giden. Peygamber Zülhüleyfe'de yunup koku sürünmüştü. Ertesi gün iki parça beyaz beze bürünmüştü. Kasva adlı devesinin üstünde o bir ay gibi diyordu ki, huzuruna geldik bugün biz ya Rabbi. Sana çok şükreylerim ben, yoktur senin bir şerikin, mülk senindir, nimet senden, yoktur senin bir şerikin. Efendimiz lebbeyk derken on binlerce Müslümanlar, ya Rab bizler diyorlardı, aşıp geldik diyar diyar. Peygamberin yolculuğu sürmüş idi tam 30 gün, pazar günü şehre girdi, muradına erdi bütün. Gözlerden ve gönüllerden taşıyordu heyecanlar. Kâbe'nindir Rabbim dedi, bütün şeref, bütün şanlar. İbrahim'in makamında kıldı iki rekat namaz. Mevlasına şükranını şu mealde eyledi arz. Ondan başka ilah yoktur, birdir, eşi ortağı yok. Mülk onun, hamd ona mahsus, onun gücü, kudreti çok. Yaşatan o, öldüren o, yoktur bir eş ortak ona. Her vaadini infaz etti, yardım etti ben kuluna. Resulünün aleyhinde birlik yapan düşmanları tek başına hezimete uğrattı o yüce Tanrı.
Safa Merve arasında hızlı hızlı geldi gitti. Durdu Merve tepesinde, el kaldırıp

dua etti. Gidip Mina mevkiine eylediler orada karar. Sanki beden deryasıydı, yürüyordu dağlar taşlar. Zilhicce'nin 9'unda cuma günü erken sabah ilerledi Arafat'a müminlerle Resulullah. Pederimiz İbrahim'den miras kalan bu toprağın üzerinde durun dedi. Ey insanlar yığın yığın.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, Deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ulaştığımız bu güzel cuma gününün tüm iyilik, huzur ve bereketlerini dileriz. Alemlerin efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık. Keyifli dinlemeler.

Bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselama gelerek hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah'a tevekkül edeyim diye sormuştu. Ona bağla ve tevekkül et buyurdu.

sabahleyin insan ben bugün Allah'a itaat edeceğim, isyan etmeyeceğim, sevaplı iş yapacağım, günahlı iş yapmayacağım, iyilikler yapacağım, kötülükler yapmayacağım diye sabahtan niyet ederse, tabii ayağı sürçse bile, yanılsa bile, şeytana yenilse bile, nefsine uysa bile ufak tefek hatalarını Allah affeder. O ilk niyetinden dolayı efendim ona o günü sevaplı geçirmiş olarak ecrini verir. Sabahtan böyle bir şeye niyet etmek çok iyidir. Çünkü insan böyle bir azimle Bismillahirrahmanirrahim dışarıya çıktığı zaman Bismillahi ve billah tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah deyip Allah'a tevekkül edip yola çıktı mı Cenab-ı Hak o günkü işlerinde ona vekil olur, yardımcı olur, tevekkül edenin vekili olur. Efendim yardım isteyenin yardımına yetişir, işlerini kolaylaştırır, rızkını bollaştırır. Efendim tehlikelerden korur, nefse şeytana kapılmamasını, dünyanın lezzetlerine aldanmamasını, ahireti unutmamasını da nasip eder, tevfikini refik eder. Sever çünkü kendisine efendim böyle iyi niyetle yöneldi ve efendim tevekkül etti diye. Onun için sabahları güne başlarken, evden çıkarken bu düşünceyi zihnimizde iyice efendim evirip çevirelim. Bugün muhakkak bugünümü Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun geçireyim. Daha öncekilerdeki hatalarımı bugün yapmayayım. Besmele ile başlayayım, hayırlı işler yapayım, kötü işlerden kendimi çekeyim diye böyle yola çıkmalı.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Yalnız sen beni yarattın. Ben senin kulunum ve ben gücüm yettiği kadar senin ahdin ve vaadin üzereyim. İşlediğim kötülüğün şerrinden

sana sığınırım. Sana üzerimdeki nimetini ikrar ediyor ve günahlarımı da itiraf ediyorum. Bana günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.

0: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.
1: Musibetler ve mümin. Sabır, metanet ve teslimiyet. İnsanlık tarihine bakıldığı zaman, başta peygamberler olmak üzere toplumlarını dönüştürmek, ahlaki erdemleri hakim kılmak isteyen salih insanların ciddi tepkilerle karşılaştıkları ve bu yüzden büyük sıkıntı ve zorluklar yaşadıkları görülür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

0: sellem sıkıntıyla karşılaşan müminlere moral vermek için, Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere baksınlar da kendi musibetleri karşısında güçlü olsunlar buyurmuştur. Sıkıntılara göğüs germeyip sadece nimetlere talip olan insanları Cenab-ı Hak uyarmaktadır. Hatta başlarına iyi, hayırlı bir şey geldiğinde gönlü hoş olan, bir sıkıntı gelince de gerisin geri küfre dönüveren bu insanları kendisine çıkar için kulluk eden kişiler olarak nitelendirerek bunların dünyada ve ahirette hüsrana uğrayacaklarını bildirmektedir. Mümin elde ettiği başarıların da karşılaştığı sıkıntı ve felaketlerin de içinde bulunduğu dünyada imtihanın bir parçası olduğunun farkında olmalıdır. Yarattığı insanın zayıf yönlerini en iyi bilen Yüce Allah, bir ayeti kerimede bu hususu şöyle açıklamaktadır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, "Bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir." der. Hayır, o bir imtihandır, fakat çokları bilmezler. Cahiliye döneminin yanlış adetleri karşısında ashabını uyaran Peygamber Efendimiz de musibetler karşısında nasıl bir tavır takınılması gerektiğini açıklamış ve inananlara şu tavsiyede bulunmuştur. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman, "Biz Allah'a aidiz ve biz ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin ve acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir." desin. Sabır, musibetin ilk isabet ettiği anda gösterilen metanettir. Nitekim çocuğunun kabri başında ağlayan bir kadına tavrı sebebiyle yaptıkları bir uyarıda Hazreti Peygamber, "Sabır, musibetle karşılaştığın ilk anda tahammül edebilmektir." demiştir. İyi insanların fazilet yolunda maruz kaldıkları sıkıntıların hatalarına kefaret sayılacağı Peygamberimiz tarafından müjdelenmiş, Allah yolunda çile çekmenin karşılığının birçok yönden sahibine mükafat olarak döneceği vurgulanmıştır. Mesela bir hadis-i şeriflerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her bir musibet sebebiyle hataları affolunur." Bu bağlamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman geçmiş kavimlerin dinleri hususunda karşılaştıkları zulüm ve işkenceleri ashabına anlatarak onlara metanet vermiş ve onları teselli ederek sıkıntılarını hafifletmeye çalışmıştır. İnsanın başına gelen musibetler hiçbir zaman arzu edilen şeyler değildir. Onun için Peygamber Efendimiz keder ve sıkıntılarla karşılaşmamak için Allah'a dua etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre onun bir duası şöyledir. "Allah'ım, gam ve kederden, tembellik ve cimrilikten, korkaklıktan, borca batmaktan ve halkın taşkınlığından sana sığınırım." İnsanoğlu yeryüzünde imtihandadır. Bu imtihan bazen nimetlerle, bazen de musibetlerle olur. Nimetlere şükretmesi, musibetlere sabretmesi nispetinde derece kazanır. Allah Resulü'nün deyişiyle, "Müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur." Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi.
2: Açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

efendim İslam'ı sevdirmemiz lazım. Davranışlarımızla. Rahmetli bir tanıdığımız vardı, araba kullanıyordu, sakallı. O zaman da araba kullanan sakallı azdı. Bir zamanlar başörtülü araba kullanan hanım azdı. Şimdi gittikçe çoğaldı. Böyle tabii araba kullanan bir hanım gördü mü herkes ağzını açıp bakıyordu. Allah Allah, başörtülü hanım arabada kullanabilir miymiş filan diye şaşırıyorlardı. O zaman da sakallı bir insan araba kullanabilir miymiş diye şaşırıyorlardı. Şimdi böyle kaşlarını çatmış bakıyor. Ben de arabadayım. Arabayı kullanan da tanıdığımız, onun böyle sert baktığını gördü. Bu gerici, hoca sakallı, çember sakallı araba kullanıyor. Kaşlarını çatmış böyle, bakıyor komşu. Komşu arabadaki, bakıyor. Güzel bir şey yaptı bizim arabayı kullanan arkadaş, rahmetli. Arabanın camını açtı, bir de resim bir çehreyle, selamünaleyküm dedi. Adamın başına sanki bir kova su dökmüş gibi oldu. Adam şöyle bir afalladı, şaşırdı, güldü, aleyküm selam dedi. Bak bir güzel tatlı tebessüm. Bütün işleri değiştirir. Bir zarif hareket, bir güzel tebessüm. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tebessümüke fî vecihi ehike leke sadakatın. Kardeşinin yüzüne mütebessim bakmak senin için bir sadaka vermek gibi sevaptır. Diyor Peygamber Efendimiz. Tebessüm sevap. Müslümanın Müslümana mütebessim bakması sevap. Ya ben falanca hanıma ne yaptım? Yanından geçerken somurttu, hiç benim yüzüme gülmedi der. Birisi mesela. Ben ona ne yaptım ki? Hiçbir şey yapmadı. Bak gülmediği için rahatsız oluyor ötekisi. Tebessüm etse komşu geçerken yanından bana tebessüm etti. Ne kadar iyi bir komşu der. Bir tebessümün bu kadar gücü var. Faydası var. Bir de sevabı var. Onun için her şeye dikkat edeceğiz. Yani tebessümümüze de dikkat edeceğiz. Davranışımıza da dikkat edeceğiz. Hareketlerimize de dikkat edeceğiz. Bileceğiz ki biz bu kıyafetimizle iddialı olarak ortaya çıkmışız. Biz Müslümanız diyoruz. Müslümanın nasıl olması gerektiğini onlara göstereceğiz. Onlar da sevecekler İslam'ı. Ben de Müslüman olayım diyecek. İşte bunların hepsinin olması için bizim muhabbetli olmamız gerekiyor. Bizim İslam'ı güzel öğrenmemiz gerekiyor. Bizim efendim bilinçli olmamız gerekiyor. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bilen usta kişiliklere sahip kimseler olmamız gerekiyor.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve

0: Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennetten dünyaya gönderilişi.
1: Ey Adem, sen ve eşin Havva cennette kalın. Dilediğiniz yerde oradakilerden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendisine yazık edenlerden olursunuz. Şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra dünyada zahmet çekersin. Nihayet şeytan onu vesvesesiyle fitleyip, ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve yıpranıp çökmeyen bir saltanatı göstereyim mi? Dedi. Rabbiniz size meleklerden olursunuz veya cennette ebedi kalanlardan bulunursunuz diye bu ağaçtan meyve yemenizi yasakladı, dedi. Ardından şüphesiz ben sizin iyiliğiniz için öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Bunun üzerine ikisi de şeytanın sözüne aldanıp ondan yasak ağaçtan yediler. Hemen ayıp yerleri açığa çıkıp görünüverdi. Üzerlerini cennet yaprağıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu ve şaşırıp kaldı. Rableri de onlara, ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Biz onlara, hepiniz Adem, zevcesi ve şeytan oradan cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de kim hidayetime, rehberime tabi olursa artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar üzüntü de duymayacaklardır dedik. Yine buyurdu ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi, öğrendi ve onlarla ona tevbe etti, yalvardı. İkisi de, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki biz ziyana uğrayanlardan oluruz, dediler. O da onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz o, tevbeyi çokça kabul eden, çok acıyandır.
0: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sağduyunun sesi Akra.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Bahariye, Divan Edebiyatı'nda Bahariye, kasidelerin giriş bölümünde baharın gelişini anlatan kısımdır. Şair bu bölümde yalnızca doğayı tasvir etmez, baharı yenilenme, diriş, gönül ferahlığı ve neşenin sembolü olarak işler. Bahar dış dünyada olduğu kadar insan ruhunda da bir açılmayı, iç ışımayı ve yaşama sevincini temsil eder. Gülün açması, bülbülün ötüşü, bahar rüzgarı olan sabahın esişi, çimenlerin yeşermesi, ırmakların coşması. İşte bütün bu unsurlar Bahariye'nin temel imgelerini oluşturur. Bahar adeta yeryüzünün yeniden canlanmasıdır ve şair bu canlanmayı hem göz hem gönül dünyasıyla kavrar. Baki'nin beytinde baharın gönle nasıl can olduğu açıkça görülür. Gül açtı bağ içinde bülbül figan eder. Aşık gönül bu mevsimi kendine can eder. Baki'ye göre bahar aşığın ruhuna yeniden hayat verir. Gül ve bülbül bunun işaretidir. Fuzuli ise baharı geçip gitme ihtimali üzerinden değerlendirir. Gül devridir ey sabah, var bülbülü şad et. Kim gül zamanı geçse ömrü bahar geçer. Burada baharı kaçırmak, gençliği ve gönül heyecanını kaçırmak gibidir. Bahariye yalnız doğayı anlatan bir şiir türü değil, yenilenmenin, canlanmanın, umudun ve gönül neşesinin şiiridir. Şair baharı anlatırken aslında insanın iç baharını, yani ruhun aydınlanmasını ifade eder.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Akra.

Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar, üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

0: dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hoşlandığı, sevdiği bir şeyi görünce, bir durumla karşılaşınca derdi ki Elhamdülillahillezî bi nimetihi tetimmü s-salihât. Nimeti sayesinde salih amellerin tamamlanmasının mümkün olduğu Rabbimize, Allah'a hamdolsun derdi. Güzel bir şey görünce, efendim, hoşlandığı bir şey görünce, bir iş, bir hareket, bir şey, güzel bir şeyle karşılaşınca böyle derdi. Yani iyiliği yapmak, salih ameli işlemek onunla, efendim, tamam oluyor. Allah nasip ediyor, ondan oluyor. Veyahut efendim iyi bir şeye karşılaşınca, insan hamd edince iş tamam oluyor. O zaman tamama ermiş oluyor diye böyle Elhamdülillahillezî bi nimetihi tetemmü salihat derdi. Her iki manada doğrudur. Allahu Teala Hazretleri tevfikini refik etmese, imkan vermese, lütfetmese, hidayet etmese insanın bir şey, hayırlı bir şey yapması da mümkün olmaz. Yani hayır da Allah'ın lütfuyla, keremiyle oluyor. Bir ikramı, iltifatı oluyor. Tabii insan böyle hayırlı bir şeye sahip olunca da elhamdülillah dedi mi, şükretti mi, o zaman nimet de tamam olur. O iş tamam olur. Tamam, eksiksiz, kusursuz iş tamam oldu. Sen de hamd ettin, iş tamama erdi denilebilir. Sevmediği bir şeyle de karşılaşınca ve izare ama yekrehu, hoşuna gitmeyen, hoşlanmadığı, sevmediği bir şeyle de efendim karşılaşırsa, bir olayla, bir işle, bir durumla, bir hareketle karşılaşınca da derdi ki gal elhamdülillahi ala kulli hal, rabbi euzubike min hali ehlin nar. Her halükarda Allah'a hamdolsun, her durumumuza, iyi halimize de, kötü halimize de, sevincimize de, sıkıntımıza da hamdolsun derdi. Ya Rabbi, ben sana cehennem ehlinin haline, durumuna düşmekten sana sığınırım derdi. Demek ki iyi bir şey gördüğü zaman elhamdülillahillezî bi nimeti tetimmü salihat diyor. Hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman elhamdülillahi ala külli hal diyor. Yani her halde Allah'a hamd olsun. Tabi her halde Allah'a hamd olur. Hamd olması lazım. Hamd edilmesi lazım. İyi günler, iyi haller gördüğü zaman hamd edip de öteki zamanda hamd etmemek uygun olmaz. Her haline hamd edecek insan.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Mü'min Suresi 1 ila 37.

0: 7. ayetleri dinleyeceksiniz.
1: Mü'min Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 85 ayettir. 56 ila 57. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 28. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Bir diğer adı da Gafir'dir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan, hem de lütuf sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında küfre sapan, nankörlük edenlerden başkası mücadele etmez. Resulüm, şimdi onların şehirlerde rahatça gezip dolaşması seni aldatmasın. Zamanı gelince onların cezaları ihmal edilmez. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da peygamberlerini yalanladı. Her ümmet peygamberlerini yakalayıp öldürmeye kastetti. Hakkı giderip yerine batılı koymak için mücadele edip durdular. Ben de onları azabımla tutup alıverdim. İşte bak benim azabım nasıl oldu. Böylece inkar edenlere karşı Rabbinin kesinlikle onlar ateş ehlidir şeklindeki sözü gerçekleşti. Arşı taşıyanlar ve onun etrafındaki tavaf eden melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını da şöylece isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olan, emrine uygun yaşayanları, kendilerine söz verdiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi sadece sensin. Onları kötülüklerden koru. Sen kimi bu dünyada kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ona rahmet etmişsindir. Bu da en büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Kafir olanlara şöyle seslenilir: Allah'ın size olan gazabı artık bugün kendi kendinize olan kızgınlığınızdan daha şiddetlidir. Çünkü siz dünyada imana çağrılıyordunuz da inkar ediyordunuz. Onlar da, ey Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. İşte günahlarımızı da itiraf ettik. Acaba bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır? Derler. Onlara denilir ki, bu azap şundandır. Bir olan Allah'a iman ve itaate çağrıldığınız zaman küfrettiniz. İnkara ya da nankörlüğe saptınız. Ona ortak koşulunca, onun yetkisi başkalarına verilince ona inandınız. Artık hüküm o çok yüce, çok büyük olan Allah'a aittir. O Allah, size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de dini yalnız Allah'a has kılarak ona dua ve ibadet edin. O dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, o kavuşma gününün dehşetine karşı insanları uyarmak için emriyle ruhu, vahyi ve nübüvveti kullarından dilediğine indirir. O gün onlar kabirlerinden ortaya çıkarlar. Onların yaptıklarından hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O kıyamet günü bütün varlıklar helak olunca Allah buyurur ki, bugün mülk, hükümranlık kimindir? Yine kendisi cevap verir. Tek ve kahhar olan, gücü her şeye yeten Allah'ındır. Bugün ahirette herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Bugün kimseye karşı hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Resulüm, onları yaklaşan kıyamet günü için uyar. O zaman yürekleri korkudan adeta gırtlaklarına dayanır, yutkunup dururlar. Zalimlere ne bir yakın akraba ve dost, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. Allah, gözlerin hain bakışını da, göğüslerin gizlediği şeyleri de bilir. Allah, adaletle hükmeder. Ondan başka yalvarıp taptıklarıysa, hiçbir şeye hükmedemez. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, görendir. Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur? Onlar, kendilerinden hem kuvvet hem de yeryüzündeki eserler yönünden daha üstündüler. Öyleyken Allah onları günahları yüzünden kıskıvrak yakalayıverdi. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. Bu dünya azabının sebebi şudur. Onlara peygamberleri, açık deliller, mucizeler ve dini, içtimai hükümler getirdi. Onlar da inkar ettiler. Bu yüzden Allah kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Çünkü onun kudreti sonsuzdur, azabı pek şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun'a, Vezir-i Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar "Bu bir sihirbazdır, yalancının tekidir," dediler. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince de "Onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın," dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, "Bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum," dedi. Musa, "Şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım," dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, "Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah haddi aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün bu yerde, Mısır'da, İsrail oğullarına galip kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa ondan bizi kim kurtarır?" Buna karşı Firavun, "Size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu, Hazreti Musa'nın öldürülmesi işini gösteriyorum," dedi. İnanan o kimse, "Ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum," dedi. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. "Ey kavmim, cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdat isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapıklığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti.

0: size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce, Allah ondan sonra asla bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır, nefretle karşılanırlar. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun'un kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Mü'min Suresi 1-37. Ayetleri dinlediniz.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilen.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Gelibolu Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen

Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Göçen hocalarımız doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle de yad ediliyor. Mehmet Said Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında 1 Safer 15 Temmuz Çarşamba günü yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akre@akra.media posta adresine yazabilir ya da Akre Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma çalışmasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut ile Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Fidan bağışı için Dikili Ağacım Var platformu üzerinden kampanyaya katılınabilir. İslam The Lifestyle Merkezi İslam ile buluşmalara vesile oluyor. Avustralya'nın Melbourne kentinde Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hayata geçirilen İslam The Lifestyle Merkezi, ibadet, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla İslam'ın evrensel mesajını farklı inançlardan insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami özelliği taşıyan merkez, çevre dostu mimarisi, sosyal alanları ve İslami Bilgilendirme Merkezi ile dikkat çekiyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami Bilgilendirme Merkezi, İslam'ı doğru kaynaklardan tanıtmayı ve ziyaretçilerin sorularına cevap vermeyi amaçlıyor. İslam The Lifestyle sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderilerde Zach Williams'ın İslam'ı seçmesi büyük bir sevinçle duyuruldu. Yapılan paylaşımda kendisine yeni hayatında bereket, faydalı ilim ve kabul olmuş ibadetler temenni edildi. Merkezde geçtiğimiz günlerde düzenlenen Halk Günü etkinliği de bir başka anlamlı ana sahne oldu. Etkinlik kapsamında merkezi ziyaret eden Avustralyalı Jackson, İslam hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman olmak istediğini ifade etti. Katılımcılar huzurunda şehadet getirdi. Kendisine seni bugün buraya getiren neydi sorusu yöneltildiğinde verdiği tek kelimelik cevapsa duygulandırdı. Allah. İslam The Lifestyle Merkezi gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetleriyle farklı inançlardan insanların İslam'ı tanımasına vesile olmaya ve hidayet hikayelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Değerli dinleyenlerimiz bu haberi fotoğraflarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Srebrenica'da tarihe yürüyüş bir kez daha yapılıyor. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995'te işlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda geleneksel olarak düzenlenen yürüyüşe binlerce insan katıldı. 3 gün süren yürüyüşte katılımcılar her gün ortalama 35 kilometre kat ederek Potoşeri şehitliğine doğru yürüyüşe geçiyor. Bu akşam Potoşeri şehitliğine ulaşacak olan yürüyüşçüler 11 Temmuz'da düzenlenecek anma programlarına katılacak.
11 Temmuz, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8.372 Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenica'nın yıl dönümü. Bu yılki törenlerde yürütülen kimlik tespit çalışmaları sonucu kimlikleri yeni belirlenen 10 soykırım kurbanı daha kılınacak cenaze namazlarına

0: Ardından Potoşeri Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek. LGS sonuçları açıklandı. Liselere geçiş sistemi kapsamında 1 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları internet üzerinden öğrenebiliyor. Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleşme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenci sayısı da netleşti. Eğitim uzmanları bu yıl özellikle matematik testinin geçen yıla göre daha seçici olması nedeniyle tam puan alan öğrenci sayısının geçen yıla kıyasla daha düşük gerçekleşmesini bekliyordu. Merkezi sınava katılmayan öğrenciler ise yerel yerleşme kapsamında liselere yerleştirilecek. Sınavlı öğrenci olan özel okullarda taban puanlarını ilan etti. Elektronik atıklar çevre için risk, ekonomi için fırsat. Teknolojinin hızlı gelişimiyle telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar daha kısa sürede kullanım dışı kalıyor. Ancak evlerde çekmecelerde bekletilen eski cihazlar önemli miktarda altın, gümüş, bakır, paladyum, kobalt ve nadir toprak elementlerini içeriyor. Bu nedenle elektronik atıklar şehir madenciliğinin en değerli kaynakları arasında. Küresel elektronik atık izleme raporuna göre dünyada elektronik atık miktarı 62 milyon tonu aşarken bunların yalnızca %22'si kayıtlı şekilde geri dönüştürülebiliyor. Uzmanlar elektronik atıkların geri dönüştürülmesinin hem kritik minerallerin yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağladığını hem de çevre kirliliği, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını azalttığını vurguluyor. Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik artan talep nedeniyle elektronik atıklar ülkeler için stratejik bir ham madde kaynağı olarak önem kazanıyor. Gizli obezite uyarısı. Diyetisyen Beste Mum, son yıllarda çocuklarda giderek daha sık görülen ancak çoğu zaman fark edilmeyen gizli obezite konusunda aileleri uyardı. Normal kilolu hatta zayıf görünen çocukların da yüksek yağ oranı ve düşük kas kütlesi nedeniyle obeziteye bağlı sağlık riskleri taşıyabileceğine dikkat çekildi. Diyetisyen Mum, çocuklarda yalnızca kilo ve boy ölçümünün yeterli olmadığını, vücut kompozisyonunun da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yağ oranının yüksek, kas oranının düşük olmasının ilerleyen yıllarda insülin direnci, metabolizma sorunları ve kemik sağlığı ile ilgili problemlere zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Teknolojinin günlük yaşamda daha fazla yer almasıyla çocukların hareketliliğinin azaldığını vurgulayan Mum, tablet, telefon ve bilgisayar başında geçirilen sürenin enerji harcamasını düşürdüğünü, bunun da yağlanmayı artırıp kas gelişimini olumsuz etkilediğini söyledi. Çabuk yorulma, fiziksel aktiviteden kaçınma, karın çevresinde yağlanma, sık acıkma ve uyku düzensizliğinin gizli obezitenin önemli belirtileri arasında yer aldığını kaydetti. Uzmanlar ayrıca cips, gazlı içecekler, hazır tatlılar, paketli atıştırmalıklar ve fast food gibi işlenmiş gıdaların çocuklarda yağlanmayı artırarak gizli obezite riskini yükselttiğini belirterek dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekiyor. Paketli gıdalardaki koruyucu maddelere dikkat. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Yılmaz Bilgiç, hazır ve paketli gıdalarda raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan koruyucu maddelerin uzun süreli ve kontrolsüz tüketiminin sindirim sistemiyle karaciğer sağlığını etkileyebileceği uyarısında bulundu. Bilgiç, koruyucu maddelerin özellikle mide ve bağırsaklarda ishal, kabızlık ve çeşitli sindirim sistemi şikayetlerine yol açabileceğini, uzun süreli maruziyetin ise karaciğer üzerinde toksik etki oluşturarak ciddi hasar neden olabileceğini belirtti. Tüketicilere ürün etiketlerini dikkatle incelemelerini tavsiye eden Bilgiç, sürekli tüketilecek gıdalarda güvenilir markalar tercih edilmeli. Güvenilir olmayan, içeriği bilinmeyen ürünlerden uzak durulmalı. Mümkün olduğunca taze hazırlanmış yemekler tüketilmeli. Çocukların koruyucu maddelere karşı daha hassas olduğuna dikkat çeken Bilgiç, paketli gıdaların çocukların beslenmesinde sınırlandırılmasının ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Sıcak havalarda yangın riskine dikkat. Kastamonu'da balkonda aşırı ısınan bir saksının neden olduğu yangın, sıcak hava dalgalarının oluşturabileceği riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle yaz aylarında güneşin etkisiyle bazı eşyaların yangına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, cam, kristal, büyüteç, ayna, akvaryum ve su dolu şeffaf kapların mercek etkisi oluşturarak güneş ışınlarını tek noktada topladığını, bunun da kağıt, kuru ot ve kumaş gibi yanıcı malzemeleri tutuşturabileceğini belirtti. Saksılarda bulunan kuru yapraklar, torf ve bitki atıklarının da aşırı sıcaklarda yangın riskini artırdığına dikkat çekti. Kadıoğlu ayrıca yağ, boya ve tiner bulaşmış bezlerin kendiliğinden ısınarak alev alabileceğini, deodorant, çakmak ve gaz kartuşu gibi basınçlı kapların sıcakta patlama riski taşıdığını ifade etti. Lityum bataryalar, şarj cihazları, frizler ve uzatma kablolarının da sıcak havalarda daha kolay aşırı ısınabileceğini vurgulayan Kadıoğlu, cephe camları ve yansıtıcı yüzeylerinde odaklanmış ısı oluşturarak yangın riskini artırabileceğine vurguladı. Sıcak çarpmasında ilk yarım saat hayat kurtarıyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde uzmanlar sıcak çarpmasına karşı erken müdahalenin hayati önem taşıdığı uyarısında bulunuyor. Profesör Doktor Asım Kalkan, vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkması ve bilinç bozukluğunun eşlik etmesiyle ortaya çıkan sıcak çarpmasında ilk yarım saat içinde etkili soğutmaya başlanmanın hayat kurtardığını belirtti. Sıcak çarpmasının yalnızca aşırı terleme olmadığını, bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, denge kaybı, bayılma, baş ağrısı, bulantı ve hızlı nabız gibi belirtilerle kendine gösterebildiğini ifade etti. Bilinci bozulan kişinin artık sıcak bitkinliği değil, sıcak çarpması geçirdiğinin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. İlk yardımda kişinin vakit kaybetmeden gölge ve serin bir alana alınması, fazla giysilerin çıkarılması, üzerine soğuk su dökülmesi ve boyun, koltuk altı ile kasık bölgelerine buz uygulanması öneriliyor. Bilinci kapalı kişiye ağızdan su verilmemesi ve ateş düşürücü ilaç kullanılmaması gerektiğini hatırlatan Kalkan, 112'nin aranarak soğutma işleminin sağlık ekipleri gelene kadar sürdürülmesini tavsiye etti. Ayrıca özellikle saat 11 ile 16 arasında güneş altında uzun süre kalınmaması, bol su tüketilmesi, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Çocukların ve yaşlıların park halindeki araçlarda kesinlikle yalnız bırakılmaması uyarısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Sevgili akla dinleyenleri, şimdi gelin meteorolojinin bugün için son tahminlerine birlikte göz atalım. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya, Çankırı, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'da aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava var. Meteoroloji özellikle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yağış kuvvetli olmasının beklendiğini hatırlatarak, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Öte yandan sıcaklıklarda ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 28, Çanakkale 32, İzmir ve Denizli 34, Adana sağanak yağışlı 32, Antalya sağanak yağışlı 30, Ankara parçalı bulutlu 30, Eskişehir 27, Bolu sağanak yağışlı 25, Trabzon sağanak yağışlı 27, Rize 29, Erzurum çok bulutlu 28, Malatya 36 ve Şanlıurfa 38 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 45, Medine 43, Özbekistan 38, Saraybosna parçalı bulutlu 22 ve Melbourne 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM otoyolunda Hendek Akyazı Kavşağı kesiminde Nurdağ, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Tokat, Sivas güzergahlarında çalışmalar var. Ayrıca TEM otoyolunda Muallimköy, Gebze, Körfez kesiminde otoyol Ankara yönünde trafiğe kapalı. Ulaşım bu noktada D100 ve Kuzey Marmara'ya yönlendiriliyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El Gaffar Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında olacak.

0: keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Bedenin yorgunluğu dinlenerek düzelirken psikolojik yorgunluk ancak fiziksel hareketlilikle iyileşebilir. Şimdi neler yapılabilir? Bir yürüyüş. Aslında gündelik hayatımıza yürüyüşü oturtmak, hem işler birikirken ya da hayat üstümüze gelirken hem de gelmediği zaman da bize faydalı olan bir şey. Çünkü aslında işleyen demir paslanmaz, ışıldar. Atasözü aslında bize vermek istediği şey bu. Hareket et. Sen durursan her şey durur. Sen hareket edersen her şey hareket eder. Şimdi bir yürüyeceğiz. Şimdi bunu nereden, niye söylüyoruz? Yani böyle kendimiz mi uyduruyoruz? Hayır. Yapılan akademik araştırmalar bunu gösteriyor. Klinik anlamda depresyonda olan hastalarda bile günlük yürüyüş yapıyor olmak fayda veriyor. Yani nasıl bir fayda veriyor? Depresif belirtileri azaltıyor. Harvard'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. İşte üçe bölüyorlar grubu, depresif grubu. Birinci grup işte yürüyüş veriyorlar. İkinci gruba bilişsel bir yöntem veriyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey vermiyorlar. Kontrol grubu. Birinci grup depresif belirtilerin en azaldığı grup oluyor. Yani yürüyüş grubu. Burada şey yok, süre yok. Yani onların araştırmasında en azından bir süre yok. Benim klinik anlamda gözlemlediğim, elde ettiğim veri ve benim tavsiye ettiğim minimum yarım saat 40 dakika günlük bir yürüyüş yapmak. Mümkünse 10 bin adım, hem işte diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin önerdiği hem de bizim de aslında önerdiğimiz günlük neredeyse bir 10 bin adımı tamamlamak fayda veriyor. Yarım saat, niye böyle bir yarım saat söylüyorum? Çünkü yarım saatten sonra artık terlemeye başlıyoruz. Kalori yakmaya başlıyoruz. Terledikçe, çünkü diğer çalışmalar şunu gösteriyor. Terleyecek kadar spor yapmak vücutta dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonları salgılatıyor. Bu da benim daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Ki bu oran çikolatadan aldığımız oranla aynı. Yürüyüş yaparsam hem çikolatadan aldığım oranda dopamin alacağım, endorfin alacağım, hem de kilo vereceğim. Zayıflayacağım ya da kilo almayacağım en kötü ihtimalle. O yüzden yürüyüş yapmak bu kadar kıymetli bizim için.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril meğdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi, Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
0: Elhamdülillahi lezî halakas semâvâti vel erda ve ce'alel zulümâti ven nûr. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ.
1: حمد gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece O'na kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارِ

0: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
0: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum minessacidin ve'bud rabbike hatta ye'tiyekel yakin.
1: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
0: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
1: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
1: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
1: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
0: Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihi'l-kitâbe ve lem yec'al lehû ivaca qayyiman liyunzira ba'san şedîden min ledunhu ve yubeşşira'l-mü'minînellezîne ya'melûne's-sâlihâti enne lehum ecran hasenâ mâkifîne fîhi ebedâ.
1: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
1: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ.
1: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
0: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
1: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
0: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
1: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
0: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
1: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
1: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ.
1: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrü karşılıksız bırakmayandır.
0: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere Hamdolsun alemlerin Rabbi.

0: الله.
1: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
1: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O, her şeye gücü yetendir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir, kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Gelibolu Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazı ile devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yıl Elazığ'da yaşatılacak. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esak Köşan doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Program kapsamında düzenlenecek Doğuş

0: org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku ve Mahmut Esat Göçen hocalarımız doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle de yad ediliyor. Mehmet Zahit Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında Bir Safer 15 Temmuz Çarşamba günü yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akre@akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma çalışmasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut ile Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Fidan bağışı için Dikili Ağacım Var platformu üzerinden kampanyaya katılınabilir. Srebrenica'da tarihe yürüyüş bir kez daha yapılıyor. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995'te işlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda geleneksel olarak düzenlenen yürüyüşe binlerce insan katıldı. 3 gün süren yürüyüşte katılımcılar her gün ortalama 35 kilometre kat ederek Potoşeri şehitliğine doğru yürüyüşe geçiyor. Bu akşam Potoşeri şehitliğine ulaşacak olan yürüyüşçüler 11 Temmuz'da düzenlenecek anma programlarına katılacak. 11 Temmuz, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8.372 Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenica'nın yıl dönümü. Bu yılki törenlerde yürütülen kimlik tespit çalışmaları sonucu kimlikleri yeni belirlenen 10 soykırım kurbanı da kılınacak cenaze namazlarının ardından Potoşeri Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek. LGS sonuçları açıklandı. Liselere geçiş sistemi kapsamında 1 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları internet üzerinden öğrenebiliyor. Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleşme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenci sayısı da netleşti. Eğitim uzmanları bu yıl özellikle matematik testinin geçen yıla göre daha seçici olması nedeniyle tam puan alan öğrenci sayısının geçen yıla kıyasla daha düşük gerçekleşmesini bekliyordu. Merkezi sınava katılmayan öğrencilerse yerel yerleşme kapsamında liselere yerleştirilecek. Sınavlı öğrenci olan özel okullarda taban puanlarını ilan etti.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akra dinleyenleri, şimdi gelin meteorolojinin bugün için son tahminlerine birlikte göz atalım. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya, Çankırı, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'da aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava var. Meteoroloji özellikle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yağışlar kuvvetli olmasının beklendiğini hatırlatarak ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Öte yandan sıcaklıklarda ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 28, Çanakkale 32, İzmir ve Denizli 34, Adana sağanak yağışlı 32, Antalya sağanak yağışlı 30, Ankara parçalı bulutlu 30, Eskişehir 27, Bolu sağanak yağışlı 25, Trabzon sağanak yağışlı 27, Rize 29, Erzurum çok bulutlu 28, Malatya 36 ve Şanlıurfa 38 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te

Esma'dan Yansımalar programımızda El Gaffar Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da hayatın içinden farklı hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.

0: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men kara'al Kur'ane, kim Kur'an-ı Kerim'i okursa, okuduysa ve hafizahu ve onu hıfzettiyse, yani ezberlediyse veyahut efendim ahkamını bellediyse, vaztazharahu onu ortaya koyduysa, yani ortaya koymaktan maksat uygulamak demek, yani zuhura getirdiyse, yani uyguladıysa demek, veyahut zahır kelimesinden insanın sırtı manası, yani yüklendiyse sırtına, yani o da onun ahkamını kabul edip sırtına alıp, yani ben bunları taşıyacağım dediyse, uygulamak manası herkese. Ve ehalle halalehu, Kur'an içinde halal denilen şeyleri halal bellediyse, ve harrama haramehu, haram dediği şeyleri haram bellediyse, helallerden nimetlendi, istifade etti ve haramlardan kaçındıysa, edhalehullahul cenneh, Allah onu cennete dahil eder, sokar, böyle Kur'an'a sarıldığı ve onu hüsrettiği, uyguladığı için, ve şeffa'ahu fi aşretin min ehli beytihi, efendim ailesi efradından 10 kişi hakkında ona şefaat selahiyeti hakkı verir, küllühüm kadistevcebennâr, hepsi cehenneme hak etmiş olan 10 tane ehli beytinden kişiyi cehenneme düşmekten bu Kur'an ehli kurtarır. Efendim cehenneme gireceklerini Allah-u Teala Hazretlerine niyaz edince sen ehli Kur'ansın diye Allah-u Teala Hazretleri o cehenneme düşecek olanları onun şefaatiyle kurtarır. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Efendim hiç olmazsa çocuklarımızdan böyle hıfzı kuvvetli olan, Kur'an'ı öğrenebilecek olan, hiç olmazsa bir tane iki tanesini efendim din ilmine, Kur'an ilmine ayırmamız lazım. Ne mutlu onlara.
1: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
2: Yeni bir Esma'dan Yansımalar programında birlikteyiz değerli dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: İyisiniz inşallah.
3: Hamdolsun.
2: Allah iyilikler versin. Evet, bugün Esma'dan Yansımalar'da yeni bir ismi öğreneceğiz.
3: Evet.
2: Gaffar ismini. Bağışlaması hiç bitmeyen demiştiniz.
3: Evet, sınırsız bağışlayan.
2: Daha geniş anlamıyla biz Gaffar ismini nasıl yorumlamalıyız, nasıl anlamalıyız hocam?
3: Aslında ilk haftalarda işlediğimiz isimlerden bir tanesi El Gafur'du ve orada aynı kökten türemiş ve aynı aslında anlamı taşıyan bir isimdir El Gafur, bağışlayan ve orada bahsetmiştik hataları, insanın hata yapmasından dolayı hatasıyla gelişmesini sağlayan bir yaratılışı var ve onun üzerine bina etmiştik. Ancak El Gafur isminden farkı, El Gaffar ismi sınırsız bağışlı, yani bağışlamasının bir sınırı olmayan, bağışlamaktan bıkmayan, tekrarlanan hataları bile bağışlayan ve aziz, zaten aziz ismiyle birlikte kullanılır ve onun gücünün, düşünsenize bir şeyi bağışlamanız için o bir şey üzerinde hüküm sahibi olmanız lazım. Yani şeyiniz olmalı, gücünüz olmalı, daha fazla şey, mesela bir öğrenciyi öğretmen bağışlar.
2: Evet.
3: Bir yavruyu annesi. Yani sonuçta hep bizi tezahürleri noktasında baktığımızda bağışlayanın en azından şeyi taşıması gerekiyor orada oluşan, çünkü Gaffar isminde de, Gafur isminde de bir şeyin olması gerekiyor. Olması gereken bir şeyin ya yapılmamış olması ya da yapılmaması gereken bir şeyin yapılmış olması durumunda oluşan bir bozukluk. Bunun düzeltilmiş halidir aslında.
2: Evet.
3: Düzeltme halidir. Ve eğer öyle olmasaydı zaten biz de gelişemezdik. Biz de öğrenemezdik. Öğrenmenin esasıdır aslında. Ve de tabii bağışlamayı sağlayan zatın Rabbimiz kendisiyken ama bağışlanmayı dilemeyi de bizden ister. Çünkü şöyle bir şey vardır. Siz hata yaptığınızı anladığınız anda başlar bu süreç. Eğer siz hata yaptığınızı anlamaz iseniz ve o hatada ısrar ederseniz, bu ismin tecellisi size uğramaz. Uğraması için sizin Rabbim ben hata yaptım ya da bilmeden yaptığım hataları da sen bağışla, estağfurullah el azim derken, biz o bağışlanmayı dilerken ki şeyde ayetlerde gelen bağışlanma emirleri öyle zor durumlarda gelmemiştir. Fetih zamanında gelmiştir mesela, güçlüyken şimdi sana artık istiğfar et, Allah'a yönel, tövbe et emri gelmiştir. Dolayısıyla tövbe etmek, istiğfar dilemek bizim olası düşebileceğimiz yanlışlar zamanında da en çok lazımdır. İlla ki bir yanlış yapmış olmamız gerekmez. Yanlış yapma ihtimalimizin olduğu zamanlar, örneğin bir şeyden çok mutlu olduk, benim yüzümden dediğimiz an gaflete düşmüş oluruz. Oysa estağfurullah elazim. Mesela şeyi bir ibadete çıkarken, işte namaza dururken, güzel bir işe başlarken,
2: evet,
3: hep estağfurullah, yani büyüklerimizin bize öğrettiği terbiye değil midir? Estağfurullah başlamak. Niye? Estağfurullah bağışlanmayı dilemek demektir. Dolayısıyla bağışlayıcılığı çok yüksek olan ve hiç bitmeyen bir Rab'le, Rabbin düzeni içerisinde kulluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla zaten bu programın esası başlarken şuydu. Bunu sıklıkla dile getiriyorum. Hatırlarsınız, sizinle birlikte başlamıştık ideal iletişimde. Evet. Birçok sorular ve sorunlar yaşanıyordu. Ve o soru ve sorunların ana kaynağında aslında soru olarak değil de sorun olarak getirilen şeylerin sorun değil, sadece yanlış anlama ya da doğru çerçeveden bakmamaktan kaynaklandı. Hatta şöyle diyebiliriz, doğru esmayı tanımamaktan, Rabbimizi tanımamaktan kaynaklı yanlış bakışlardan olduğunu keşfedince böyle bir programa giriştik. Doğrusu ben de memnunum bu programdan, çünkü bana da çok şey katıyor. Bir kere özellikle şunu bilmek gerekiyor, bizdeki tezahürlerini anlıyoruz zaten. Bu bir esma programı değil, bu bir ilahiyat programı değil. Bu bizim hayatımızda bir anne olarak, bir öğretmen olarak, bir komşu olarak çevremizde hata yapıldığında, ki yapılması muhtemeldir ki hata insana mahsustur. Eyvah. Ki hata, hata olarak kabul edildiği andan itibaren eğitim sürecine sokmuştur bizi. Dolayısıyla hatasını görmüş bir çocuğundan daha güzel kim onu terbiye edebilir? O yüzden çocukları yargılamak yerine ya da etrafımızdaki o eşimizi, çocuğumuzu, öğrencimizi yargılamak yerine onun hatasını kendi kendine keşfetmesini sağlayıcı düzenler oluşturmamız gerekir. El Gaffar isminin bizdeki tezahürü bu olmalıdır. Yani düşünsenize, kendi nitelikleri, ki en güzel nitelikler onundur, Esma-ül Hüsna diyoruz. Evet. Ve o güzel nitelikleri hiçbir zorlayıcılığı yokken, hiç kimse o bir anlamda hani bize iyi görünmek, bize iyi olmak anlamında değildir. O Rab olduğu için, o ilah olduğu için ve ondan başka ilah olmadığı için kendi nitelikleri en güzel niteliklerdir. Ve biz o en güzel nitelikler ondaysa biz de ondan feyizlenmek isteriz. Biz de kulluğumuzu o Rabken, Allah'ken o, biz de kulken onun o ışığından yararlanalım istiyoruz. Evet. Ve o kadar güçlü ve o kadar muktedir ve her dilediğini istediği şekilde yapabilmeye muktedirken, hatasını anlamış kullarına karşı gaffar oluşu, bizim de kendi en azından cüz'i irademizi kullandığımız durumlarda o Gaffar isminin tecellisinden esinlenmek ne kadar çok işe yarayacak biliyor musunuz? Bir kere size sükunet getirecek. Acele etmeyeceksiniz. İkincisi, hani şey vardır, bilir misiniz? Böyle yaşını başını almış büyükler çok hoşgörülü gelir insanlara. Sen de hiçbir şeye kızmıyorsun filan denilir. Mesela işte büyük nine var evde. Hı hı. Anneanne var, torun var. Anneannenin torunu var. Yani dört nesil bir arada. Dördüncü nesil çocuk sorun yapınca mesela büyük nine diyor ki yapmaz annesi, o bir daha yapmaz. Büyünce yapmayacaktır der mesela. Çünkü o bir nesil büyütmüştür.
2: Kemal'in tezahürüdür, olgunluğun göstergesi.
3: Çünkü biliyor. Yani hataların aslında o zannedildiği gibi çok böyle büyük dehşet, hani bir anne çocuğuna hata yaptığında niye kızar? Aslında kendisi için, tabii kendisi için kızıyorsa orada zulüm var. Onu bir kere düzeltelim. Yani o gayz oluyor ki o gayzı Rabbimiz sevmez. Yani kendi nefsinden dolayı öfkesi kabaran demektir gayz sahibi. Ama gazap var ki gazap kişinin kendisine yaptığı zulümlere duyulan öfkedir. Yani kendine yaptığı bir kötülük vardır. O kötülükten dolayı ona öfkelenirsin. Allah'ın sana verdiği bunu, bu şeyi, nimeti nasıl görmezden gelirsin gibi mesela. Dolayısıyla biz bu anlamda o şeyimizi yaparken bazen tabii ölçüyü kaçırıyoruz. Oysa bilsek ki o yapılan hata bir bakıma ya da yapılma ihtimalini bilinmesi bile bir anlamda Gaffar isminin bizdeki rahatlatıcılığı sağlayacak demektir bir anlamda. Ben doğrusu şöyle bir şey de yaşansın istemem. Hani Kur'an'da der, aldatıcı seni Allah'ın merhametiyle aldatmasın. Bu hani daha vaktim var diyenler için. Yani hata yaptığını fark etmeyenler içindir aslında. Ama şöyle düşünün, hata yaptığını fark etmiş bir kişinin edebi, arı, utancı ya da hani o yüzünün düştüğü hal, o haldir aslında Gaffar isminin tezahürü. Çünkü düşünsenize, hiç bağışlanma dilemiyorsunuz. Çünkü kendinizi hatasız görüyorsunuz. Kendinizi müstekbir görüyorsunuz. Hatadan beri görüyorsunuz. Tövbe aşağı. Böyle bir şeyin Gaffar isminin tezahürü olabilir mi? Zaten sen öyle bir beklenti dediysen, ama düşünsenize, günde en az 70 kere istiğfar eden bir peygamberin ümmetiyiz biz. Hiçbir kendinde bile isteye hiçbir şey yapmadığını bildiğimiz ve rol model, güzel örnek dediği, Kur'an'ın evet, güzel örnek dediği insan bağışlanma diliyor. O haldir zaten Gaffar ismine mazhar olmak. Yani bir şey yapman gerekmiyor. İlla bir hata yapmış olman gerekmiyor ama her an hatayı yapabilme endişesiyle sürekli Allah'ın huzurunda estağfurullah edebini almak.
2: Kulluğumuzu hatırlama duygusu diyebilir miyiz?
3: Tabii ki. Her yani hatta fakir olma duygusu. Çünkü gani olan Allah'tır. Fukara olan bizizdir. Yani ihtiyaç sahibiyizdir biz. İhtiyaç sahipliği değildir aynı zamanda acziyetin getirdiği hata yapma. Çünkü gaflet içinde düşme ihtimalimiz vardır. Tamam, cahillik bir şey olabilir, bile isteye yapılan bir durum olabilir ama gaflet bir anlık gafil kalma halidir. Onun için de Allah'a sığınırız gafletimizden ve bu gaflet halinin en azından aydınlatmasını sağlayan bir unsurdur o bağışlanma dileği.
2: Dileği, evet. Gaffar ismi de Aziz ismiyle beraber geliyor dediniz. Aziz ismi de yüceliği, ululuğu, büyüklüğü ifade ediyor, evet, bizim için yenilmezliği. Dolayısıyla Aziz'in zıttı da acizlik. Biz her daim aciz olduğumuzu unutmayacağız, hatırlayacağız ve yine Gaffar'a sığınacağız. Yine siz ifade ettiniz aslında sınırsız bağışlayan. Bu da bizim için çok önemli. Mübalağa sigasıyla geliyor Gaffar.
3: Tabii. Hiç bitmeyen, bağışlaması hiç bitmeyen demek.
2: Burada bize yine bir müjde de var diyebilir miyiz? Çünkü ümidimiz de bu zaman hiç bitmeyeceğiz. Biz kuluz, her daim hataya müsaitiz. Tekrar tekrar bağışlanmaya açık bir kapı var.
3: Bir ki zaten bir ismin hem El-Gafur'la gelmesi hem El-Gaffar olarak gelmesinin esaslarından bir tanesi de bu. Çünkü düşünsenize o garantiyi almasak, o şeyi onda görmesek, o kapının açıklığını, tövbe yönelen için şeydir. Yönelmek demektir zaten. Şöyledir. Gittiğiniz yolda tıkanma halinizdir hatayı keşfetmek. O, yani onun bir duvar ve yanlışlık olduğunu keşfettiğiniz an doğru açık yol hangisiyse oraya yönelmek demektir tövbe zaten. Önce istiğfar edersiniz, sonra yönelirsiniz. Bağışlanma, yani o şeyin bu ruh hali olarak düşünün. Örneğin bir şeyin sizdeki keşfedişiniz ve sizdeki o ben kendime zulmettim dediğiniz o noktaki hali nedir biliyor musunuz? Allah'ım bana fırsat verir misin? Ve fırsat verirsen ben bir daha yapmayacağım demektir. O bir daha yapmayacağım noktasındaki güveni kim verir? Hangi isim verir? Tabii ki El-Gaffar ismi verir. Yoksa onu belki daha önce de yaptın.
2: Evet.
3: Ki şöyle bir şey vardır. Bazı alışkanlıklar, ki alışkanlık öyledir, kolaylıkla değiştirilemez. Kıdem kıdem gider ve pat diye değiştirmeye kalksanız bile sıkıntı yaşarsınız.

0: yaparsınız. Onun için tedricen değişir insanoğlu. Tabii. Hatta kolaydan başlanır. Küçükten başlanır ve somuttan başlanır. Bu eğitimde de ilkedir. Mesela bir şeyi işte hiç kitap okumamış bir kişi günde 100 sayfa okuyacağım deyip bir karar alırsa yapamaz. Takla atar ve hani günde 2 sayfa okuyorsa bile okumaz hale gelebilir. O yüzden biz hedef koyarken az somut ve kolaydan başlamayı yaptıkça oturur çünkü. Şey Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresi'nde onu söyler. Neden o tek seferde inmedi diye soruyorlar. De ki biz senin kalbine sabit etmek, sabitlemek için onu sürece bağlı olarak indirdik. Doğrudur. Çünkü zamanla oturdukça, biniştikçe, yerleştikçe dikkat edin Mekki ayetlerle medeni ayetlerin hem içerik hem de beklenti hem de yaptırma noktasında farklılığı, yapısal bir farklılığı vardır. Mekke'de daha çok tasavvur inşa edilir, duruş inşa edilir. Mesela en çok sabır, onları rahat bırak, sen kendine bak, boş ver onları. İşte Allah tasavvuru ve esmaların sıklıkla özellikle Mekki surelerindeki esmaların yapısıyla medeni surelerdeki esmaların yapısının da farklı olduğunu görürsünüz. Bu da şunu getirir. Bir şeyin zamanla ve kazanıla kazanıla oturması o şeyin işte hani bir kere karar verdim yapmayacağım dedim ya da yapacağım dedim. Hani Allah'ın istediği bir şey yapmaya karar verdim ve yapamadım. Yapamamıştık artık bitti. Geri dönülemez noktada değil tam tersine bir daha denemek. Bir daha denemek. İşte o her bir dahaki kısım El-Gaffar'la mümkün.
1: Ümit oldukça o denemeler bitmiyor.
0: Ve de ölünceye kadar El-Gaffar ismini her daim yanımızda taşımak. El-Gaffar ismi benim hata yapma olasılığıma karşı garantim. Anlatabiliyor muyum? Yani hata yapmam gerekmiyor. Hata yapma ihtimalime karşı o. Dolayısıyla benim Rabbimle olan ilişkimde bu. Biz daha çok şeye de bakıyoruz. Çevremle ilişkime de bakıyoruz. Bazen öyle şeyler oluyor ki hadsizlikler. Bazen tabii adaletsizliklere müdahillik şart. Kayırıcılık yasaktır Müslümanlıkta. Kayırıcılık değildir, bağışlayıcılık değildir. Bunu özellikle belirtmek isterim.
1: Taraftarlık.
0: Evet, taraftarlık anlamında. Yani birinin hakkını yiyenin, o hak yiyene bağışlayıcı davranılmaz. O hak yiyen özür dilerse, ben hak yedim, pişmanım derse ancak o zaman o bağışlayıcılığınızı kullanabilirsiniz. Ama inatla hayır ben yanlış yapmıyorum diyene siz bağışlayıcı olamazsınız.
1: O zaman zulüm yapmış olur
0: tabii,
1: muyuz?
0: Tabii zulme girer ki bizim esas görevimiz zaten Allah bize siz gafar olun demiyor zaten. Gafar olan kendisi. Biz o ismin şeyini hayatımızdaki karşılığını ortaya koyabilmek ve o Gaffar ismiyle birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yani o bilmiyor. Onun hatasını, kendi hatasını anlayabilecek duruma getirmek. Buradaki şey çok önemli. Her esmanın bir anahtarı vardır. Gaffar isminin anahtarı da insanın hata yapma olasılığını veya hata yapma anını kendisi bilincine, idrakine çıkartma yeridir. Söylüyorum ya hata yaptığını fark eden bir insan ancak bu isme mazhar olur. Onun için de bana düşen çevremde ben dahil kendim dahil olmak üzere her an o gaflet ya da hata yapma olasılığına karşı garanti olarak bu ismi sürekli zikretmek. Bu ismi zikretmek ancak estağfurullah çekerek mümkün. Bağışlanma dileyerek mümkün. O çokça bağışlayan, o aziz ve gaffar olan ki gelen ayetler kafirlere çağırmak için yani onlara yola çekmek için, tebliğ yapmak için de kullanılan bir isimdir. Allah bağışlamaktan hiç bıkmayan demektir. Yeter ki siz hatanızı keşfedin.
1: Fark edin.
0: Fark edin. Ne durumda olursanız olun.

0: O anı keşfettiğiniz an gafar olan bir Rabbinin huzurundasınız demektir. Ne kadar güzel bir imkan, değil mi?
1: Şüphesiz. Hatalarını anlamış kullara gaffar oluşu ve hata yapabileceğini de anlamış olmak burada sizin de ifade ettiğiniz
0: Tabii
1: gibi
0: ki
1: önemli.
0: o zaten duruş bir Müslümana hani düşen edeptir de. Sizin ben hatadan beriyim diyemezsiniz ya da ben hata yapmam diyemezsiniz diyen müstekbir olur bir kere. Hatadan beri olan Allah'tır. Biz hata yapmaya karşı hatadan Allah'a sığınırız. Yaptığımız kendimizden, kendi nefsimizden de Allah'a sığınırız. Çünkü nefsimiz hata yapmaya eğilimli ve acziyet içinde olan bir şey. Yani o noktada benim olmayan bir şey benim diyebilirim bir hatadır. Yanlış bir hüküm verebilirim bir hatadır. Bunu keşfetmiş olman bir hata. Şöyle bakın, çok basit ev ortamında yaşadığınız bir olay. Diyelim ki benim yaşadığım, ya insan kendi yaşadıklarından daha çok şey çıkıyor ya. Bir zanda bulundum ve çok emin bir şekilde bulundum. Yani bir şeyimi bulamadığımda evdeki birisinin onu aldığını hani çok rahatlıkla
1: Suizanda bulundun mesela.
0: evet kötü bir zanda bulundum ve ondan da o kadar emindim ki çok net bir şekilde de sordum. Sen mi aldın? Yani ama bunu sorarken de çok emindim onun aldığını. Tabii ki ben almadım dedi ama onun ifadesi yani tabii bunu gaflet içinde olan bir ortamdan
1: Düşünerek yani.
0: anlatıyorum sayın dinleyicilerimize. Çok utandım çünkü sonrasında. Ben anneydim, o evlattı bizim yaşadığımız ortamda. Ben keşfettiğimde ki bir zaman sürecinden sonra yani o olay orada kapandı. Kapanmadı aslında, kapandı. Yani ben ne yapabilirim, almadım diyor. Benim tutup çekmecelerini karıştırmam, o kadar da düşmem yani. Ama çok da inanmadım. Fakat ortaya
1: Mutmain
0: çıktı ve o kadar utandım ki, çok utandım. Yani bir kere kendimden utandım. Böyle bir hataya nasıl düştüm? İkincisi, çocuğuma güvenmediğimi keşfettim. Bunun için çok utandım. Ve üçüncüsü, esas önemlisi, ben Allah katında nasıl bir düşünsenize her şey bilenin huzurunda sen bilmeden cahilce konuşuyorsun. Ahkamda bulunuyorsun. Tabii benim tövbe etmem gerekiyor. Çünkü yol tıkandı. Yok yani ondan sonrası olmamış gibi davranamazsınız. Bir kere özür gerekiyor, bir kere tövbe gerekiyor. Önce kendimden başlamam lazım. Hatamı kabul etmem lazım. Etmediğim takdirde El Gaffar'ın huzuruna çıkamam. Önce yapmam lazım. Yani ben hata yaptım. Muhatabımdan helallik almam gerekiyor. Ve bir daha onu yapmayacağıma dair en azından çaba göstereceğime dair ve muhatabıma güven duyma noktasında, suizan değil hüsnü zan duyma noktasında. Ve kendimden çok utandım hakikaten. Neden ben çocuğuma güvenmiyorum diye düşündüm hatta. Açayım dedim. Yani bunun kaynağı ne olabilir? Neden bir anne yavrusuna güvenmez? Ya da aynı evde büyümüş bir insanın karakteri konusunda bu kadar mı
1: Gaflet
0: gözümüz
1: de
0: kör
1: olabilir.
0: olabiliyor? Yani ders çalıştın mı? Çalıştım. Hadi gerçek. Yani ama çalıştım diyor. Yani onun beyanını esas kabul etmek. Ama tabii bunun işlenişleri var. Yani mış gibi ta çocukluktan yani yetişkinlerin de sakın babana şunu söyleme ile başlayan aslında hani o dürüstlüğü örten,
1: Artan.
0: yamultan ilişkilerle başladığınızda ve tabii İyi ki de Rabbimiz El Gaffar.
1: Çok şükür.
0: Çok şükür. Yani bu benim yaşadığım. Bana aynı şekilde bir şey yaşatıldıysa olmaz mı? Olabilir. Yapmadığım halde ki bazen yaşıyoruz yine evlatlarımla. Benim en çok ev ortamında evlatlarımla olduğu için dışarıdaki ilişkilerimde çok fazla daha şey oluyorum. Relax ve daha resmi olduğu için, daha formal olduğu için biraz daha kuralları uygulayabiliyorum. Ama ev ortamında duygusal kırıldığım zamanlar oluyor. keşfettiklerinde, o hatalarını keşfettiklerinde burama bir serinlik çöker. Mutlu olurum. Yani ben temizlenmiş, onun gözünde onun hatasını anlamış olmak beni onu küçültmez, aksine onu büyütür, biliyor musunuz? Yaşı ne olursa olsun. Düşünsenize, birisi size geldi, ben hata yaptım, özür dilerim dediğinde kendini küçültmüş mü olur, büyütmüş mü olur?
1: Büyüklük göstermiş ya, olurum aslında, evet.
0: Yani onu, ona, yani biz o büyüklüğünü gösterebilmesi için bizim ona bu büyüklüğü her daim ona hissettirmemiz lazım. Yani özür dilemeyi beceremeyen bir aile ortamındaki bireylerin özür dilemesini de bekleyemez.
1: Evet.
0: Kendi hatasını en azından fark etme noktasında paylaşımı çok önemli. Şunu bile yapabiliriz. Rabbimizin Gaffar ismine mazhar olabilmek için hata yapmaktan imtina etmeye çalışmak. Ya bir daha bundan sonra şöyle yapalım mı birbirimize? Mesela bir şey, anahtar kelimemiz olsun. İşte başkalarının yanında konuşurken dikkatli olmak. Bizim en şu an ergenlerle sorunumuz bu. Üçüncü şahısların yanında işte daha dikkatli
1: daha
0: konuşalım.
1: Daha kontrollü davranalım.
0: Yani benim her şeyimi anlatma mesela diyorlar. Haklı olarak, çok da haklılar. Şey değilim. Dedim ki bir anahtar kelime bulalım. Beni uyarın. Çünkü ben kaçırıyorum. O kadar samimi ortamlarda sanki evimizin bir ferdiymiş gibi herkese her şeyi anlatma eğilimimde oluyor. Bazen radyoda bile yapıyorum bunu. Ama bildiğim mevzu olduğu için, evet, anlattığım kişilerden özür dileyerek dinleyicilerimize de sadece bir örnek olduğunu söyleyerek devam edelim. Doğrusu mesela böyle bir girişim bile, ya da bir daha işte şöyle bir şey yapalım, hata yapınca şöyle bir özür şey kullanalım gibi. Hani bu tür teknikler bile o bağışlaması bol ve daim olan Rabbin kullarının hallerini taşırız. Taşımaz mıyız? Daha sabrımız kolaylaşır. Değil mi? Çünkü bizim esas vazifelerimizden bir tanesidir sabır. Sabır demek tahammül etmek demek değildir. Tam tersine Rabbe kul olmada sabır göstermektir.
1: Sebat etmek belki de.
0: Yani şey tabii, Rabbe kul olmanın getirdiği, yani kolay bir şey midir, hatanı kabul edeceksin ve o hatandan dolayı muhataplarından özür dileyeceksin ve Allah'tan da bağışlanma dileyeceksin. Nefs için çok zor, çok bir zor durum. Ama onu yapmaya karar vermek sabrın çok güzel göstergesidir mesela. Çünkü başkalarına karşı sen başkalarına değil Allah'ın huzurundaki halini hesap ederek, o değil midir zaten tasavvufta da, o değil midir, nefs değildir önceliğin. Önceliğin Allah'ın katındaki kulluğundur. Kulluk adınadır zaten birçok esas sahibi bilerek, esas Rabbi bilerek, esas bizim sahibimizin o olduğunu bilerek onu yüceltmek değil midir? Esas nefsi yüceltmek değildir. Dolayısıyla bizim bu noktada El-Gaffar isminin hayatımızdaki tezahürü, hata yapabilme olasılığımızı hiç unutmadan hem kendimiz hem de çevremiz için,
1: evet,
0: mükemmellik beklememek. Yani karnında neden zayıf var sorusuyla nasıl zayıf getirirsin sorusu arasında dağlar kadar fark var. Ya da bir hata, nasıl böyle bir şey yapabilirsin anlayamıyorum diye üstünü yürümek varken, yani böyle bir şey yapmak yerine, olsun bak bir şey daha öğrendik, gördün mü, bir daha bunu yapmayız diyebilmek. Yani hatayı keşfedici halin aslında öğrenmenin esas kapısı. Çünkü yönelmek demek, tövbe yapmak demek, ben doğruyu bulmada bir yanlışı keşfettim demek.
1: Doğruya bir kez daha kapı aralamış oluyoruz bu durumda.
0: Her tövbe böyle değil midir zaten? Yoksa tövbesini yapmayan bağışlanması mümkün olabilir mi?
1: Eyvallah. Mühim olan itiraf edeceğiz, pişmanlığı yaşayacağız, hissedeceğiz. Dolayısıyla sizin başta da dediğiniz gibi kalplere sekinet, sükunet inecek bu durumda.
0: Aynen öyle. Aynen
1: buna
0: öyle.
1: İhtiyacımız da var biz insan olarak.
0: Ama zaten Esma'nın ipini tutunursak ancak o sükuneti kavuşabiliyoruz. Yoksa insan panik kışkırtıcı, zaten kışkırtıyor sizi.
1: Huzursuzluklar.
0: Çevre, tabii sürekli size karşı bir şey halindeler, çeldirme halindeler. Bunu ancak doğru basir gözlükler, doğru duyum kulaklar, doğru fuatlar ister.
1: Yani
0: algıyı, ama bunu yapabilmek için de adres doğru olmalı. Gaffar'ı bilirseniz, tanırsanız, İman ederseniz, ona iman ederseniz, bağışlanacağınızı emin olduğunuzda siz o şey ruh halindesiniz demektir. Ve zaten eminlik size gelmişse bağışlandınız demektir.
1: Evet, şunu da sormak istiyorum. Gaffar ismi, Gafur isminden daha farklıydı. İşte sınırsız oluşu, daha büyük oluşu. Peki Gaffar ismi de büyük günahlara yöneliktir denilebilir mi? Yoksa küçük günahlar için de biz Gaffar ismini kullanabilir miyiz?
0: Bütün günahlar için kullanılır. Gafur da Gaffar da. Sadece şirk hariç. Onu da ayet olarak gelir. Öyle ki şirk affedilmez. Çünkü şirk demek zaten hatanı anlasan bile hatanı beklediğin adres yanlış demektir. Doğru adresten yalvarmıyorsun. Geliyorsun, beni bağışla dediğin merci kendine bile bağışlamaya gücü yetmeyen bir merci. Orada şirk var. Doğru adrese gittiğin zaman hatalarla git istersen fark etmez. Yeter ki adresin, menzilin doğru yol olsun. Sırat-ı müstakim üzere ol. Yap ama karınca misali. Yapabildiğin kadar, elinden geldiğince. Yani elinden geldiğince, ki seni en iyi bilen bir Rabbin huzurundasın. Her şeyinle biliyor. Şah damarından daha yakın. O yöndeysen, o adresteysen, eğer şirk yoksa, hangi günahla gidersen git, bağışlanma garantin var. Ama çaba üzerine. Ama burada bağışlanma, dediğim gibi, onun hata olduğunu bildiğin sürece.
1: Bir de hatayı kime karşı yaptığımız da önemli midir burada?
0: Hak yenmişse, eğer bir hatada hak yenmişse, yani bir zulüm varsa, orada tabii helallik gerekiyor.
1: Yani şirkte de nefsimize mi zulmetmiş olduğumuz için?
0: Zaten bütün günahlar bir nefse zulümdür. Yoksa kişinin kendisine zulmüdür. O kesin. Yani yaptığımız her bir yanlışlık, günah bir anlamda kendimize zulmetmek demektir. Yoksa Allah'tan ne bir güç çalabilirsiniz, ne bir şey eksiltebilirsiniz. Kainattan bile hiçbir şey. Yani fesadı arttırsanız bile başka bir fesatla Rabbimiz onu dengeleyeceğini söylüyor. Yani sizin bir hükmünüz yok aslında. Siz kendinize edersiniz sadece. Dolayısıyla günahın büyüklüğü, şöyle bir şey de var tabii. Yani büyük günahlardan, kebir nehyedilmişlerden, büyük nehil edilmişlerden sakınırsanız diyor, biz sizin seyyiatlerinizi örteriz. Yekfir ederiz. Kapatırız üstünü. Gizleriz. Ne kadar güzel bir şey.
1: Müjde.
0: Müjde. Bu tabii aslında ahiretteki, hani o getirdiğimiz, heybemizde götürdüğümüz seyyiatlar için bir güvence. Ama El-Gaffar ismiyle dünya hayatı üzerinde muhataplığımızda ben şeyi çok önemsiyorum. Hata yapma olasılığımızı her daim aklımızda tutup hatasız olan ve hataları bağışlayan olan bir Rabbin huzurunda olduğumuzu hiç unutmamak. Buna çocuğumla ilişkimde, öğrencimle ilişkimde, komşumda, otobüste hata yapabilir, durmayabilir ya da üzeri yandan geçip su sıçratmış olabilir. Özür dilediği an elini kalbin üzerine koyup o özür dilemiş ya, yani onun o halini anlayışla karşılamak. Ama bazen yetmiyor bazı insanlara, işte orada sıkıntı. Hata yapmış, utanmış ya da böyle belli, ruh, beden dilinden belli, artık onu hiç konu etmemek.
1: Hata yaptığını fark eden insanların bağışlayıcılığı daha mı çoktur? fark etmişlerin.
0: Tecrübe, damdan düşenler, damdan düşenin halinden anlar tabii. Misali. Yani bu bir fıtri bir şeydir anlayış için. Ama bağışlayıcılık Allah'a mahsus. Biz ne kadar bağışlayıcı olsak da gerçek bağışlayıcının Allah olduğun bilgisiyle zaten hayata bakarız. Bu anlamda benim asıl söylediğim hatasını keşfetmek için. Çünkü benim anladığım bu. El Gaffar isminde ben şunu anlıyorum. Rabbim hatalarımı bana keşfettir ve ben her daim bu hatalardan sana sığınayım. Ve senden bağışlanma dileyim. Hata yapma olasılığımı her daim hiç unutmayayım. Ki ben o noktada bileyim ki sen, ben bunu keşfettiğim an sen bağışlamış olacaksın. Çünkü bana böyle bir vaatte bulundun. Böyle bir ismin, böyle bir niteliğin var senin. Ve senin niteliğin çok güzel bir nitelik. İyi ki de öylesin Rabbim. Dedirtecek o ruh hali, o seviye, o bilinç düzeyine ulaşmak. Ve bu düzeye çevremdeki kişilerin de ulaşmasını sağlamak için elimden geleni yapmak. Öğretmenim örneğin. Ben bir öğretmenlik seviyesinde bilgi bekleyemem öğrencimden. Yaş farkım var, tecrübe farkım var, bilgi farkım var. Anneyim, çocuğumdan da benim ahlakımı, benim doğrularımı bekleyemem. Ama genellikle istiyoruz ki benim yaşımda olsun. Halbuki ben onun yaşındayken, geçen gün kızıma onu söyledim. Bir an düşündüm onun yaşındayken halimi. Ha bazen şu da oluyor. Biz daha iyiydik. Noktamız da var. Doğru. Ama o da kendi çapında. Şu önemli bir bilgi. Bugünün şeyi, mottosu anlamında söylüyorum. Kişinin kendi yaptığının hatasını kabul ediyor mu etmiyor mu? Yapmaya devam edip etmemesi önemli değil. Onun bir hata olduğunu kabul ediyor olması hali bile El Gaffar isminin hayatımızdaki yerleşikliğini sağlamada önemli. Bir kere hatamızın kabulü çok çok önemli. Ya da hata yapma ihtimalimizin kabulü. İkincisi, bunu değiştirmek, ki birçok hatanın değişimi Allah'ın elindedir. O kabul ederse ve hatta şöyle bir şey vardır. Genellikle o hatadan dönmek isteriz ama bunu dönmek için güç, destek, beceri, bir o sürü irade, şey, irade ama onun kolaylaştırılması için de dua ederiz.
1: Dua
0: ki etmeliyiz de. Allah'ım güç ver. Allah'ım dirayet ver, destek ver. Ve bu anlamda bunu yapmaya çalışan etrafımızdaki kişilerin de o desteği biz olalım.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Evet, çok istifade ettiğim bir program oldu kendi içimde. Eminim ki dinleyicilerimiz için de öyle. En çok etkilendiğim hususlardan biri de evet, hata yaptığımız zaman Gaffar ismine sığınacağımız. Ama bu programda sayenizde öğrendiğim, bir işe başlarken de dediniz ya estağfurullah çekeceğiz. Dolayısıyla hata yapabilme ihtimalimizin her zaman olduğunu hiç unutmamak. Yine Gaffar ismiyle
0: sabah
1: bunu unutmayacağız.
0: Estağfurullah kalkmak, yatarken estağfurullah diyerek İnşallah. Yatmak, namaza dururken estağfurullah çekmek, yemeğe başlarken estağfurullah çekmek, konuşmaya başlarken estağfurullah. Bu bir terbiyedir, güzel bir terbiyedir. Bunu etrafımızda, en azından kendimiz adına bunu sağlamak.
1: Amin. Evet, inşallah hale dönüşür.
0: İnşallah.
1: Bunları da tekrar tekrar dinlemekte fayda var ki unutmayalım. Zira insan isyanla mağluldür derler. Unutabiliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, bugün de Esma'dan Yansımalar programının sonuna geldik. El Gaffar ismini işledi değerli hocamız. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı iletiyoruz ve Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız da konuğumuz. Tekrar Esma'dan Yansımalar programında birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: Esma'dan Yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal:
2: La temaratu ve temratu ve la tahfiru kuburetum ve temutu. Vehbi ibn-i Kaysar Leylemi rivayet etmiş radıyallahu anh rahmetullahi aleyh. La temaratu. Hasta değilken hastaymış numarası yapmayın. Benim çok ağrıyor, bacağım sızlıyor, başım çatlıyor bilmem. Yok bir şey. Kaytarmak için yapıyor. Ya işe gitmeyecek ya bilmem ne yapacak. Tamam. Hasta değilken hasta numarası yapmayın. Fetem radu. Sonra hakikaten hasta olur. Cezalı. Allah hakikaten hastalık getirir. Celle Celaluhu. Ve la tahviru kubureküm. Kabirlerinizi önceden kazmayın. Millet kabirini kazıyor. Mermerini oydurtuyor. Üstüne romantik beyitler yazdırıyor. Bilmem ne filan. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Önceden kabrinizi kazmayınız. Fetemutu. Ölürsün. Allah öldürsün. Yani kabri kazdı diye öldürsün. Şimdi İslam'ın tabii çok esrarı, incelikleri, esrarengiz tarafları var da millet bilmiyor. Allah-u Teala Hazretleri, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah-u Teala Hazretleri bir kimseye cenneti isterse cenneti ona verir. Cehennemden korunursa, cehennemden istemezse, yani beni koru ya Rabbi derse, Allah'ım cehennemden koru. Yani kulun tavrına göre Allah onu veriyor. Sen hastaymış numarası yapıyorsun, al bakalım hastalığı veriyor. Sen kabir kazıyorsun, ölümden şeyden kabadayılık mı yapacaksın? Kime kabadayılık yapıyorsun? Al bakalım, hadi öl bakalım. O zaman Allah öldürüyor. Edep, her şeyin başı, aslı, esası. Edebini takın bakalım. Bir hizaya gel. Nasıl bir büyüğün karşına geldiğin zaman nasıl dikkat ediyorsun? Rabbinin huzurunda kulluk edebine gel bakalım. Kulluk edebine gelmedi mi o edepsizliğin mutlaka zararını çekersin. Adamın birisi Lübnan'ın dağlarında eski devirlerde çok böyle ariflerin, velilerin, evliyaullahın toplantılarında hizmet etmiş. Çok böyle. Bir zat da orayı ziyarete gitmiş. Efendim görmüş. Hem büyük hocaları görmüş. Büyük abid, zahit kimseler, meşhur alimler, evliyaullah onlarla tanışmış, görüşmüş. Hem de o genci de bakmış hizmet ediyor onlara. Ah maşallah genç yaşında.

Allah elinden tutuyor da insanı o koruyor. Senin bu camiye gelmen Allah'ın sana bir lütfudur. Çünkü hadis dinliyorsun, sevap kazanıyorsun. Eğer şimdi buraya gelmeseydin de birahaneye gitseydin, boğazın kenarında içki höpürleseydin, o da Allah'ın sana kahrolurdu. Safalı gelirdi sana ama, yani tatlı gelirdi sana ama Allah'ın kahri. Çünkü sonu kötü. Akıbeti şer olduğu için bu Allah'ın lütfudur. Bazı şeyler vardır beğenmezsin, hoşuna gitmez, senin için iyidir. Bazı şeyler vardır insanlar can atar, peşinden koşar, o onun için kötüdür. Kur'an-ı Kerim böyle bildiriyor. Onun için öyle hasta değilken hasta numarası yapmak yok, kabir önceden kazmak yok, açık seçik samimi olmak gerekiyor. Hazreti Ayşe validemizden hayalisi rahmetullahi aleyh şey yapmış. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Sahabeye diyor ki benden bir şey saklamayın. Yani size verilmiş olan, ganimetten verilmiş olan şeyleri, harpte elinize geçmiş olan şeyleri, daha başka konuları, aman bunu Peygamber Efendimiz'e söylemeyelim de şöyle olmasın, böyle olmasın, böyle şey yok. Benden bir şey saklamayın diyor. Peygamber Efendimiz, benden bir şey saklamayın ey ümmetim, tutmayın, içinizde sır olarak tutmayın, bana söyleyin, olması söylenmesi gereken şeyi. Çünkü ben وَاِنِّي لَا اُحِلُّ اِلَّا مَا اَحَلَّ اللّٰهُ ف۪ي كِتَابِهِ Çünkü ben Allah'ın kitabında helal kıldığı şeyi size söylerim, helaldir diye, başka bir şey söylemem. وَلَا اُحَرِّمُ اِلَّا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ف۪ي كِتَابِهِ Yasakladığı şeyi de Allah'ın kitabında yasakladığı şeyi size yasaklarım, başka bir şey söylemem. Yani onun için benden saklayınca bir şey değişmez. Ben size eğer yaptığınız şey meşru ise, güzelse yapın derim, devam edersiniz. Meşru değilse yapmayın derim, kesilirsiniz. Çünkü Allah'ın yasağıdır da ondan yasaklamışımdır. Müsaade varsa Allah'ın müsaadesidir de ondan müsaade vermişimdir. Ondan şey saklamayın. Tabii onun için benden bir şey saklamayın buyurmuş. Peygamber Efendimiz'e karşı samimiyetin, ümmetliğin şartı budur. Hem bir şey saklamayacak, her şeyini söyleyecek, danışacak, emrini tutacak, hem de bir şeye hükmettiği zaman Peygamber Efendimiz itiraz gelmeyecek içinden. İtiraz ederse kafir olur. Peygamber Efendimiz'e gönül rızasıyla hükmettiği şeyde teslim olacak. Aleyhine de hükmetse tamam ya Resulallah, pekala diyecek, kabul edecek. Peygamber Efendimiz'in şanı öyledir. Peygamber Efendimiz'e Allah'ın verdiği paye öyledir. İtaati farzdır. İtirazı suçtur, günahtır, vebaldir, inkardır, küfürdür. Peygamber Efendimiz'in varislerinin durumu da ondan öyle oluyor. O sebepten oluyor. Bu kaideden dolayı oluyor. La temennevül mevte ve inne hevlel muttala'i şedidun ve inne mine saadeti en yatule umrul abdi ve yerzukahullahul inabete. Ahmed ibn Hanbel, Nesehi, İbn Abdülber, Müstedrek vesaire işte kaynaklarda var. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ölümü temenni etmeyin. Ah ölsem, ölsem de kurtulsam bilmem ne diye hani insanlar temenni eder. Ölümü dilemeyin, temenni etmeyin. Çünkü bu ölümün insana gelme zamanı, o zamandaki durumlar şiddetlidir, korkuludur. Ve inne hevlel muttala'i, yani ittila zamanı, o zamana hasıl olan şey şiddetlidir. Efendim, ne olacağı belli olmaz. Ölümü temenni etmeyin. Kişinin saadetinin emaresi, işaretidir ki, saadetinden maduttur. Saadeti sayılır. En yetule umruhu, ömrü uzun olsun. Ve Allah ona ömrü içinde tam kendisine teveccüh edip dönüp iyi kulluk yapmayı nasip eylesin. Bu Allah'ın büyük bir şeyidir. Efendim saadet vesilesidir. Ölümü temenni etmeyin. Yani çok yaşamak iyidir. Müslüman çok yaşarsa çok namaz kılar, çok oruç tutar, çok hayır yapar, çok sadaka verir, çok sevap kazanır. Onun için Müslümanın erken gitmesi iyi değil. Kusurlu insan da tevbe eder. Tevbe etmesine vesile olur. Ölümü onun için temenni etmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz ölümü temenni etmemeyi bize tavsiye ediyor. Eğer çok canı dara gelmişse kulun, Ya Rabbi diyecek, en son ona müsaade var. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Ya Rabbi, hayat hayırlı olduğu müddetçe bana ömür ver, ölüm hayırlı olduğu zaman benim canımı al diye böyle şey yapabilir. Allah'tan hayırları istemek.

geldim. Müslümanın ömrünün uzun olması iyidir. Allah cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan etsin. Amin. Bu ömrümüzü de Allah'ın rızası yolunda güzel güzel işler, çok verimli işler, çok faydalı işler, bütün Müslümanlara yararlı işler yaparak geçirmeyi nasip eylesin. Amin. La temutenne ve aleyke deynun fe innema hiyel hasenatu ve seyyiatu neyse temme dinarun ve la dirhemun cezaen ev kadaen ve leyse yuzremu ehadun. Peygamber Efendimiz muhatabı Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş, o olabilir Taberani'nin naklettiğine göre rahmetullahi aleyh. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre buyurmuş ki la temutenne, sakın sakın ölme ve aleyke deynün, üzerinde borç bulunduğu, boynunda borç bulunduğu halde sakın sakın o vaziyette ölme, borçlu ölme, sakın ha, sakın ha, asla ve kat'a borçlu ölme, borçlu ölmemeye çalış, borçlu ölmemek için tedbirini al demek yani. Neden? فَاِنَّمَا هِيَ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ. Çünkü insanın efendim borçları iyilikler ve kötülükler tarzında ahirette kalır. Yani ölür, mahkeme-i kübrada alacaklısı gelir, orada para leyse temme dinarun velâ dirhemun, orada dinar, dirhem, altın, gümüş para yoktur o ahirette. Kişinin yanına geldiği zaman alacaklısı, ya Rabbi ben buna 250 bin lira para vermiştim dünyada, vermedim, İsterim şimdi dediği zaman, orada dinar, dirhem, altın, gümüş olmadığından bu kişinin hasenatını alırlar, bu alacaklıya verirler mahkemede. Çünkü velâ yüzlemu cezaen evkadaen ve leyse yüzlemu ahadın, hiç kimse orada zulme uğratılmıyor. Yani hakkı alınmadık kimse kalmayacak ki orada, haklıya hakkını bunun sevabından alırlar, verirler. Veyahut da sevabı yoksa adamın, borçlunun sevabı yoksa bu adamın günahı hafiflesin diye günahını alırlar, bunun boynuna yüklerler. Onun için insan ahirete bırakmadan borcunu ödemeli. Ahirette çünkü ancak işte böyle ya hasenat gider ya başkasının seyyiatı başına insanın yıkılır kalır diyor Peygamber Efendimiz. Altın gümüş yoktur efendim, ceza olarak borcunu ödeme babında insan işte bunları elde eder veya kaybeder. Onun için kimseye de zulmedilmediğine göre, haklar mutlaka alınacak, verilecek olduğuna göre hiç kimse efendim borçlu ölmesin. Borçlu ölmemeye baksın. Borç almamaya baksın. Borç almışsa borcunu ödemeye çalışsın. Birisinin kendisi üzerinde hakkı varsa gitsin, hakkını ödemesinin yolu neyse onu söylesin. Ya benim sana borcum var, senin bende hakkın var, bunu şurada ödeşelim. Buyur, ne istiyorsan iste, ödeşelim filan diye hak sahipleriyle helalleşsin. Hocalarımız ne derdi? Aman üzerindeki borçları öde, hak sahiplerine haklarını ver, dargınlarla barış filan. Çünkü temizliyor eski hesapları, kapatıyor. Eski bozuk hesapları kapatıyor insan. Biz böyle olmalıyız. Borç almak iyi değildir. Bu devirde şimdi herkes borç alıyor. Biliyor ki paranın değeri düşüyor. İki sene sonra verirsem oh yarısını vermiş sayılırım, yarısı bana kar kalır gibi hesaplar yapıyor. Efendim mümkün olduğu kadar borç almadan, kendi yağıyla kavrularak, alnının akıyla kimseyi istismar etmeden sen kazanıyorsun. O sana iyilik yapan, borç veren kimse mağdur oluyor. İyi mi? Hem iyilik yapıyor hem mağdur oluyor. Ya bu işin, bu para değerinin düşmesini engelleyeceğiz, ekonomimizi sağlam yapacağız, ya da mümkün mertebe şey yapmayacağız, borca filan yanaşmayalım. La tenziru fe innen nezre fe innen nüzure la yuhni minel kaderi şeyen fe innema yestahricu bihi yustahricu bihi minel bakhil. Müslim'de, Tirmizi'de, Nese'yi'de, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz neziri tavsiye etmiyor. Adak adamayı, nezir, şu şöyle, bu böyle, şu şöyle olursa şöyle yapacağım, böyle olursa böyle yapacağım diye efendim nezir, adak adama yapmayın. Çünkü bunlar nezirler. Kader neyse efendim onu değiştirmez, o olur. İşte Allah böylece cimriden fakire şey yapmış oluyor, hakkını almış oluyor diye şey yapıyor. Çünkü burada bir hasis pazarlık var. Ben şu işi yaparsan ya Rabbi ben de sana şunu vereceğim. Pek şey değil yani, merdane bir şey değil. Hayrına yapsa sevabı çok olur. Hiçbir şey yapmadan dua etse dua etmek makbul. Ya Rabbi sen beni affet. Ya Rabbi sen beni şu

hatadan kurtar. Ya Rabbi şu şöyle, bu böyle. Pazarlık gibi olduğundan iyi o. Yani iyi Müslümanlar olmalıyız hepimiz. Hepimiz her bakımdan şöyle nereden baksak güzel halde Müslümanlar olmalıyız. Allah bizi olgun Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife, Mahal Besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra Reklam.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.

0: رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil, ev nazlime ev nuzlam, ev nechele ev yuchele aleyna.
1: Allah'ın adıyla, Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed kemâ sallayte ala âli İbrahim ve bârik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme ceal salateke ve rahmeteke ve berekatike ala seyyidil mürselin ve imamil muttakin ve khatemin nebiyyin Muhammedin abdike ve resulik imamil hayr ve kaidil hayr ve resulil rahme. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

0: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
1: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
2: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Arkadaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma çalışmasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut ile Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Fidan bağışı için Dikili Ağacım Var platformu üzerinden kampanyaya katılınabilir. Srebrenica'da tarihe yürüyüş bir kez daha yapılıyor. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995'te işlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda geleneksel olarak düzenlenen yürüyüşe binlerce insan katıldı. 3 gün süren yürüyüşte katılımcılar her gün ortalama 35 kilometre kat ederek Potoşeri şehitliğine doğru yürüyüşe geçiyor. Bu akşam Potoşeri şehitliğine ulaşacak olan yürüyüşçüler 11 Temmuz'da düzenlenecek anma programlarına katılacak. 11 Temmuz, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8372 Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenica'nın yıl dönümü. Bu yılki törenlerde yürütülen kimlik tespit çalışmaları sonucu kimlikleri yeni belirlenen 10 soykırım kurbanı daha kılınacak cenaze namazlarının ardından Potoşeri Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gizli obezite uyarısı. Diyetisyen Beste Mum, son yıllarda çocuklarda giderek daha sık görülen ancak çoğu zaman fark edilmeyen gizli obezite konusunda aileleri uyardı. Normal kilolu hatta zayıf görünen çocukların da yüksek yağ oranı ve düşük kas kütlesi nedeniyle obeziteye bağlı sağlık riskleri taşıyabileceğine dikkat çekildi.

0: basını düşürdüğünü, bunun da yağlanmayı artırıp kas gelişimini olumsuz etkilediğini söyledi. Çabuk yorulma, fiziksel aktiviteden kaçınma, karın çevresinde yağlanma, sık acıkma ve uyku düzensizliğinin gizli obezitenin önemli belirtileri arasında yer aldığını kaydetti. Uzmanlar ayrıca cips, gazlı içecekler, hazır tatlılar, paketli atıştırmalıklar ve fast food gibi işlenmiş gıdaların çocuklarda yağlanmayı artırarak gizli obezite riskini yükselttiğini belirterek dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekiyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda bir duanın kabul şartlarından söz edeceğiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana dua edin, ben size icabet ederim, duanızı karşılık veririm diye vaat buyuruyor. Mü'min suresi 60. ayet-i kerimede. Şüphesiz onun vaadi haktır. Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde duanın kabulü içinse bazı şartlar açıklanmış. Birincisi, yenilen lokma ve giyilen libasın yani elbisenin helal olması. Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak "Ya Rabbi" diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olur? Müslim. Duanın lavali, gafil bir şekilde değil, candan yapılması. Biliniz ki Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez. Tirmizi. İstenen şey için acele ve telaş gösterilmeyip bir hikmete memnidir deyip kabul edilmedi diye suizana düşülmemesi. Rabbime dua ettim de kabul edilmedi diyerek acele etmediğiniz sürece Allah dualarınızı kabul eder. Buhari. Her mümine farz olan emri maruf ve nehi münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak vazifesini ihmal eder durumda olmamak. Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehy edersiniz, ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama duanız kabul edilmez. Tirmizi. Duanın başında sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mutlaka salatü selam getirilmeli. Biriniz dua ettiği zaman Allah'a hamd ve övgüyle başlasın. Sonra peygambere salat etsin. Sonra dilediği duayı yapsın. Tirmizi. Duanın kabul şartlarından bir diğeri, dua edilen bir şeyin bir günahın irtikabı veya sıla-i rahimi kesmek şeklinde olmaması. Kul günah talep etmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasına istemedikçe duası icabet görmeye devam eder. Müslim. Duaya Allah'a hamd ve sena ile başlayıp bitirmeli. Ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kılıp oturduğun vakit Allah'a layık olduğu şekilde hamd et. Sonra bana salat ve selam et. Sonra da yapacağın duayı yap. Tirmizi. Duada sebat etmek ve kabul edileceğine tam iman etmek. Kabul edileceğine kesin bir şekilde inanarak Allah'a dua edin. Tirmizi. Sıkıntılı veya sıkıntısız olsun her anda dua etmeli. Sıkıntılı ve musibete uğradığı zamanlarda Allah'ın duasını kabul etmesini isteyen kimse rahat zamanlarda çok dua etsin. Tirmizi. Değerli dinleyenlerimiz, ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında duanın kabul edilmesi için gerekli şartları aktarmayı, hatırlatmayı sürdürüyoruz. Bir diğeri, nefsi, ailesi, evladı ve malı aleyhine dua etmemek. Yine şöyle buyrulur. Nefsinizin aleyhine dua etmeyin. Çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin. Hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki Allah'ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de istediğiniz kabul ediliverir. Ebu Davud.

0: Duada sesi ne çok yüksek ne de çok alçak tutmak. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Araf 55. Duayı üçer defa yapmak. Dua ettiği zaman üç sefer tekrar eder ve bir şey istediği zaman yine üç sefer tekrar ederdi. Müslim. Dua ederken kıbleye yönelmek. Dua ederken mümkünse kıbleye dönülür. Buhari. Dua ederken elleri kaldırmak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti ve ellerini kaldırdı. Ben koltuk altlarının beyazını gördüm. Buhari. Duada haddi aşmamak. Bazı toplumlar duada aşırı gidecekler. Sınırı aşacaklardır. Siz onlardan olmaktan sakının. Ebu Davud. Önce kendi nefsinden başlamak, sonra başkaları için dua etmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmuştur ki o duaya kendi nefsinden başlardı. Tirmizi. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla dua etmek. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona en güzel isimlerle dua edin. Araf 180. Duadan sonra elleri yüzlere sürmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duada ellerini semaya kaldırdığı zaman yüzlerini sürmeden indirmezdi. Tirmizi. Duada ısrar etmek. Şüphesiz ki Allah ısrarla dua edenleri sever. Beyhaki. Ve duanın sonunda amin demek. Biriniz amin dediği zaman gökteki bir melek de amin der. İkisinden biri diğerinin amin demesine denk gelirse geçmiş günahları bağışlanır. Hemam bin Münebbi. Değerli dinleyenlerimiz, elbette pek çok şey için dua ediyoruz ve etmeliyiz de. Bir duanın kabul olması için gerekli şartları ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında paylaşmaya, hatırlatmaya çalıştık. Bu haberi Akrem Medya'da da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Akrem Mercek.

Efendimiz buyuruyor ki, sizden bir kısmı vardır ki, içinizden bazıları, men salle salate kamileten, namazı tam kılar. Yani Allahu Teala namaz kılan insana ne sevap verecekse onu da alır. Tamamen eksiksiz kılar, bütün mükafatın tamamını alır. Ve minküm men yusallin nısuf. Sizden bir kısmınız vardır, o da yarım kılar. Halbuki namazı tam kıldı ama iyi kılmadığı için sevap yarım oldu. Sevabı yarıya indi. Ve devam etmiş efendim, ve sülüs. Kimisi üçte bir sevap alır. Yine aynı namaz. Dört rekatsa dört rekat, on rekatsa on rekat. Ama üçte bir alır. Sevabın üçte ikisini kaçırıyor. Neden? Aklını dağıtıyor. Dikkat etmiyor. Allah'ın huzurda olduğuna efendim iyice kendisini veremiyor. Aklı başka yere dağılıyor. O zaman sevabı azalıyor. Ve rubu kimisinin dörtte bir. Hatta belagal üşür. Kimisine onda bir gelir sevabı. Bir başka hadisi şeriften biliyoruz ki iki kişi gelir camiye. Birisi bin sevap alır, birisi bir alır gider. Bak, birisi bin sevap alıyor, ötekisi bir sevap alıp gidiyor. Vera sahibi bir insanın, yani aşırı dikkatli, titiz, günahlara, haramlara yanaşmayan, dikkatli, takva sahibi, vera sahibi bir insanın sevabı bakarsın bin misli olur. O halde madem bir namaz kılıyoruz, Allah Teala emretti, biz onun kuluyuz, günde beş vakit namaz borcumuzdur, kılıyoruz. O halde şuurla kılalım, kendimizi tam verelim, aklımızı tam teksif edelim, konsantre olalım, yeni tabirle konsantre olalım namaza, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu bilelim, öyle kılalım.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra dinliyorsunuz.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Akra'dan Sırça Köşk programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese güzeller güzel olmasın dilediğimiz yepyeni bir günden daha merhabalar efendim. Sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyor. Hepimiz için inşallah öncelikle sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün olmasın diliyoruz. Dostlar, saatler Sırça Köşk için bir vuslat vaktini daha gösteriyor. Şükürler olsun ki hasretle bir kez daha kavuştuk. Ne kadar güzel, ne muştulu bir kelimedir vuslat. Hasretleri bitirir, beraber

0: beraberinde huzur, neşe, yarenlik, şükür getirir. Hayalini kurduğumuz, hasretle beklediğimiz her ne varsa inşallah efendim en kısa zamanda en hayırlı şekilde kavuşabilmeyi dileyerek yürek besmelemizi çektik, akrada mikrofonumuzun başına geçtik. İnanıyorum ki sizler de dünyanın neresinde olursanız olun, değişmeyen frekansınız Akra'nın manevi huzurunu paylaşmak için saatler veda vaktini gösterinceye kadar Sırça Köşk'te bizimle birliktesiniz. Efendim, bugün takvim yaprakları hangi tarihi gösteriyor olursa olsun, bugünü geri kalan hayatımızın ilk günü olduğu bilinciyle yaşayabilmeyi dileyerek programımıza başlatıyoruz. Sırça Köşk programında bugün yine sizlerle paylaşmaya değer anlatılarla, hayatın içinden gerçek hikayelerle, bilgileneceğinize, faydalanacağınıza inandığımız güncel haberlerle ve elbette kıssadan hisselerle ve bütün bunlara eşlik eden en özel eserlerle, keyifle, huzurla dinleyeceğinize inandığımız dopdolu bir program hazırladık. Emek, gayret bizden, ilgi ve beğeni siz kıymetli Akra dinleyicilerimizden. Sırça Köşk programına mesajlarınızla ulaşmak, duygu ve düşüncelerinizi kendi kelimelerinizle bizimle paylaşmak, sevdiklerinize selam göndermek için Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. 0501 630 30 30. Bir önceki programımızdan gelen mesajlarımız bugün sabırsızlıkla okunmayı bekliyor. O kadar içten, o kadar naif, o kadar güzel, muhabbet dolu mesajlar göndermişsiniz ki bugün gerçekten dillendirmeyi ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Her birinizin yürek emeğine bin ömür. Bu bir emek çünkü. Oturuyorsunuz, yazıyorsunuz, zaman ayırıyorsunuz ama bilin ki bizi çok ama çok mutlu ediyorsunuz. Var olun efendim. Mesajlarınızda bilhassa öncelikle program ismimiz Sırça Köşkü, ardından isminizi, soy isminizi ve Sırça Köşk programını nereden dinlediğinizi yazmanızı da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ve çok teşekkür ediyorum ki özellikle son günlerde, son haftalarda gelen mesajlarda bu bilgiler mevcut. Dikkatiniz için gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum. İsim, soy isim ve bizi nereden dinlediğinizi yazmanız bizim için gerçekten çok kıymetli. 0501 630 30 30 0501 630 30 30 Akra WhatsApp hattımız. Efendim, o halde bugün de Sırça Köşk'teki yürek yolculuğumuzu başlatıyoruz. Bakalım özenle seçtiğimiz kelimelerimiz, eserlerimiz, anlatılarımız, hikayelerimiz hangi yüreklere dokunacak, hangi Sırça Köşk'lerde sesimiz yankı bulacak. Umalım ki güzellikten, hayırdan yana izler bırakalım. 7'den 70'e her biriniz bugün de Sırça Köşk programına yüreklerinizin güzelliğince ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Sizlere muhabbet daima her an,

Kıymetli dinleyiciler, hangi yaşta olursak olalım, hayatımızın yıldızını bulabildik mi acaba? Hayatımızın yıldızı ne ola ki derseniz, hemen dillendirelim isterseniz hikayemizi. Zaten bu sorunun cevabı hikayemizin içinde gizli. Hepimiz kendi yıldızımızı bulmalıyız. Ama nasıl? Bir zamanlar yazılarını yazmak üzere okyanus sahiline giden aydın bir adam varmış. Çalışmaya başlamadan önce sahilde hep bir yürüyüş yaparmış. Bir gün yine sahilde yürürken plaja doğru baktığında dans eder gibi hareketler yapan bir insan silüeti görmüş. Yeni başlayan güne dans eden biri olabileceğini düşünerek gülümsemiş ve ona yetişebilmek için adımlarını hızlandırmış. Yaklaştıkça bunun genç bir adam olduğunu ve aslında zannettiği gibi dans etmediğini görmüş. Birkaç adım koşuyor, yerden bir şey alıyor ve okyanusa fırlatıyormuş. Garip hareketler yapan genç adama biraz daha yaklaşınca seslenmiş. "Günaydın, ne yapıyorsun böyle?" Genç adam durmuş, başını kaldırıp cevap vermiş. "Okyanusa deniz yıldızı atıyorum. Sanırım şöyle sormalıydım," demiş adam. "Neden okyanusa deniz yıldızı atıyorsun?" "Güneş çoktan yükseldi ve sular çekiliyor. Eğer onları suya atmazsam ölecekler." "Ama delikanlı, görmüyor musun ki kilometrelerce sahil var ve baştan aşağı binlerce deniz yıldızlarıyla dolu. Senin yaptığın hiçbir şeyi fark ettirmez ki." Genç adam kibarla dinlemiş, eğilerek yerden bir deniz yıldızı daha almış ve dalgalanan denize doğru fırlatmış. "Bakın, bunun için fark etti ama," demiş. Bu cevap adamı çok şaşırtmış. Ne söyleyeceğini bilememiş. Geriye dönmüş, yazısının başına geçmek üzere kulübesine gitmiş. Gün boyunca bir şeyler yazmaya çalışırken genç adamın o görüntüsü gözlerinin önünden hiç gitmemiş. Aklından çıkarmaya çalışmış, yazısına konsantre olmaya gayret etmiş ama nafile, bir türlü başaramamış. Nihayet akşama doğru fark etmiş ki o büyük yazar bu gencin davranışının özünü kavrayamamış. Çünkü bu gencin aslında yaptığının evrende bir gözlemci olmayı ve bir fark oluşturmayı seçmek olduğunu anlamış. O gece sıkıntı içerisinde yatmış. Sabah olduğunda kendisinin de bir şey yapması gerektiğini düşünerek uyanmış, yataktan kalkmış, giyinip sahile inmiş ve o genci bulmuş. Ve bütün sabahı sevgili dinleyiciler onunla okyanusa deniz yıldızı atarak geçirmiş.

Evet, belki kilometrelerce sahilde binlerce deniz yıldızı var ama bir tanesini kurtarabilseler bile onun için fark etmez mi? Elbette fark eder. Herkesin bir yeteneği olduğu ve bu yeteneğini kullanabildiği sürece mutlu bir yaşam süreceği yadsınamaz bir gerçek. Yıllarca yeteneğini kullanmak yerine herkesin yaptığı genel mesleklerde yeteneğini hiç kullanmadan çalışan milyonlarca mutsuz insan var etrafımızda. Çoğunun fark ediyorsunuzdur, hani mutsuzlukları o kadar yüzlerine yansıyor ki. Ne kadar çok insan üzgün, çoğu insan boşuna yaşadığına inanıyor. Oysa her insan şahsına münhasır bir yetenekle doğmuştur ve mutlaka keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği vardır. Hangi işi yaparken bu gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz? Bir düşünelim bakalım, bir müzik aletini çalarken mi, resim yaparken mi, insanlarla iletişim kurarken mi? Evet, benim için mikrofonun başında olmak gücümü en üst düzeyde kullandığım alanlardan bir tanesi. Peki bilgisayarda kod yazarken mi mesela? En çok hangisini yaparken heyecan duyuyorsak işte yeteneğimiz bu kıymetli dostlar. İnsanda çok sayıda yetenek de olabilir. Bazıları güçlü, bazıları zayıftır ama öncelikle güçlü yeteneğe odaklanmalı, bulduğumuz anda onu geliştirmeliyiz. Onu geliştirdikçe hayatın her alanında daha çok başarı elde ederiz. Hepimize bir fark oluşturma yeteneği mutlaka bahşedilmiştir. Eğer biz bu hikayemizdeki o genç adam gibi bu yeteneğimizin farkına varabilirsek, görüş gücümüz sayesinde geleceği şekillendirme kudretini de elde edebiliriz. Hemen anonsumun en başında söylediğim gibi hepimiz kendi yıldızımızı bulmalıyız. Eğer yıldızımızı akıllıca ve iyi fırlatabilirsek, dünya hiç kuşkusuz harika bir yer olacaktır.

Kıymetli dostlar, kavramların değerine uygun bir biçimde kullanılması gerektiği halde hemen her gün işittiğimiz ve gelişigüzel cömertçe harcadığımız anlamları derin ve düşündürücü sözcüklerden hiç şüphesiz bir tanesi sevgi, diğeri de vefa. Sevgiyi tatmayan olmadığı gibi vefanın sözlük anlamının da sevgide sebat demek olduğunu bilmeyen gönül dostu yoktur. Vefa yaşanarak anlaşılabilir, sevgi ise tadarak öğrenilebilir. Yaradan insanları sevmek ve sevilmek için yarattı. Bunun aksi geçerli olsaydı eğer, duyguların en güzeli, en yapıcısı, en güçlüsü olan sevgi duygusunu bizlere derece derece vermezdi. Bugüne kadar harcadıkça artarak güçlenen böylesine görkemli ruhsal bir cevher bilinebildi mi sevgi kadar? Yok. En güçlüsü sevgi. Geçmişten bu yana başta Mevlana olmak üzere birçok düşünürler, yazarlar, şairler insanlığın en yüce tekamül değeri olan sevgiyi ve vefayı dile getirmişler ve eserlerini bu asil duyguların güzelliğiyle işlemişler. Hayatta insanları birbirine bağlayan, diğer canlıları insana yaklaştıran biricik duygu sevgi. Sevgi kalpten kalbe kurulmuş, pürüzü olmayan, leke tutmayan ve tabii engel tanımayan nurdan bir köprü. Sevgi kadar gönülleri birbirine bağlayan, kaynaştıran ve kilitleyen yapıcı ruhsal bir güç asla düşünülemez. Aynaya baktığımız zaman hayalimizi görebildiğimiz kadarki çabuklukla birbirimizi sevebiliyoruz bazen. Ne var ki istediğimiz, aradığımız sevgi bu değil. Bizim için temel amaç beliren bir sevgiyi beslemek, derinleştirmek, sürdürerek vefaya dönüştürmek. Mevlana'daki sevginin olgunluk düzeyine yaklaştırma çabasını göstermek. Her çeşit çıkarcı düşüncelerin dışında bu duygularını besleyerek geliştirmesini, her fırsatta süreklilikle belirtmesini başarabilene kendini bilen insan diyebiliriz. Sosyal hayatımızda çoğu kez İyi sandığımız kişilerle olan dostluğumuzda, yakınlarımızla olan ilişkilerimizde ve tüm davranışlarımızda içtenliğimizi, en doğrusu ne olduğumuzu ortaya koyan sevginin ve vefanın sınavını farkında olmadan vermekteyiz. Sevilen kim olursa olsun bizim için asıl olan sevilmeyi beklemek.

beklemeden yalnızca sevmektir, vefalı olabilmektir. Her birimiz egomuzu sevgimizde eritebildiğimiz oranda tekamülümüzü hızlandırmış ve mutluluğumuzu hazırlamada başarı sağlamış olabiliriz. Çünkü sevgi tüm yapıcı güçlerin en saf mayasıdır. Vefaya gelince değerli dostlar, Sözlükler vefayı şöyle açıklıyor. Sözünde durmak, sevgi ve dostlukta sebat ve devam. Ödemek, yetişmek. İnsanların birbiriyle kaynaşıp bütünleşmesini sağlayan, insanları birbirine bağlayan yüce bir duygu, bir mıknatıs aslında. Vefa. Yuva vefa duygusu üzerine kurulmuşsa devam eder ve canlı kalır. Vefa, sevgide devamlılık demektir. Mevcut dünyamızda yitirmiş olduğumuz azalan çok kıymetli bir özelliktir. Vefa sadece 4 harf ama o kadar büyük bir söz ki, vefalı olmak da öyle zannettiğimiz kadar kolay değil. Sevginin olgunluk düzeyine yükseltilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu da her şeyden önce sağlam bir yaratılış, kararlı bir duygu ve sağlam bir karakter işidir. Efendim, her istiridyede inci bulunmadığı gibi herkesten vefa ummak da boştur. Vefalı dostu, vefalı cananı ve nihayet dostlar arasındaki mutlu bir ömrü şöyle bir düşünelim mi? Ne tatlı, ne yapıcı, ne görkemli bir duygu. Seven elbet sevilir. Biz de gittikçe daha çok sevmeye, sevgimizi açığa vurarak hiç yolumuzdan sapmadan vefalı olmaya gayret edelim inşallah. İşte kıymetli dostlar, böylesi imrendiren bir sevgi ve eşsiz bir vefa örneğim, minicik hikayemizle sözlerimizi tamamlayalım.

başlamış ibretli hikayemiz şöyle efendim. Yaşlı bir bey sabah erkenden evinden çıkmış, yolda ilerlerken bir bisikletlinin kendisine çarpmasıyla yere yuvarlanmış ve hafif derecede yaralanmış. Sokaktan geçenler yaşlı adamı hemen en yakın sağlık birimine ulaştırmışlar. Hemşireler adamcağızın yarasına pansuman yapmışlar ama biraz beklemesini ve röntgen çekerek herhangi bir kırık veya çatlak olup olmadığını inceleyeceklerini söylemişler. Yaşlı adam bunu duyunca huzursuzlanmış ve acelesi olduğunu, tetkik falan istemediğini söylemiş. Hemşireler merakla acelesinin sebebini sormuşlar. Adamcağız da, "Benim karım huzur evinde kalıyor. Her sabah onunla kahvaltı etmeye giderim. Geç kalmak istemiyorum." demiş. Hemşire, "Karınızın siz gecikince merak edeceğini düşünüyorsunuz herhalde." deyince adam üzgün bir ifadeyle, "Ne yazık ki karım Alzheimer hastası ve benim kim olduğumu bile bilmiyor." demiş. Hemşireler duydukları karşısında hayretle, "E madem sizin kim olduğunuzu bilmiyor, neden her gün onunla kahvaltı yapmak için koşturuyorsunuz ve bugün geç kalacaksınız diye kaygılanıyorsunuz?" demişler. Adam yine buruk bir sesle, "Evet, o artık hiçbir şey hatırlamıyor, beni bile tanıyamıyor ama ben onun kim olduğunu biliyorum, ben onun kim olduğunu biliyorum." Vefa sevginin şahidi ve mührüdür. Vefasız bir sevgi, imzasız bir senet gibidir. Rabbim cümlemizi vefalı sevenlerden, vefalı sevilenlerden eylesin.

Yaşanmış hikayemiz şöyle kıymetli dostlar. Geçenlerde bir sınıfta sözlük temalı bir parça işliyorduk. Çocuklara sözlük okur musunuz diye sordum. Öğretmenimiz son günlerde iyi görünmüyordu zaten der gibi yüzüme baktılar. Ben okurum dedim. Geceliğin bazen uyku tutmayınca hele kelimelerin soy ağacını anlatan etimoloji sözlüklerini okumayı çok severim. Sonra bir sözlük açıp bir sayfada kelimenin anlamıyla beraber 12 değişik bilgiyi öğrenebileceklerini gösterdim. Sözlüklerin yanıltmayacağını, onları yenmenin mümkün olmadığını belirttim ve bilmediğiniz kelime için sözlüğe bir kez bakın, bildiğiniz kelimeler için iki kez deyince yüzüme bir kez daha anlamlı anlamlı baktılar. Her kelime bana sevimli gelir ama 4 kelime var ki onları çok severim. Kim olduğumu, sınırlarımı, kapasitemi hatırlatırlar bana. Onlar benim için can simididir. Bu kelimelerden birincisi bilmiyorumdur. Bilmiyorum. Bana en gerçekçi ve risksiz kelime gelir bu. Dünyanın en ucuz hayat sigortası bilmiyorum sözcüğüdür. Bilmiyorum hariç ağzınızdan çıkan hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Sizi kendi sözlerinizin esiri olmaktan kurtarır. Bu kelime sayesinde potlardan, gaflardan, çam devirmelerden kurtulursunuz. Bize insan olduğumuzu hatırlatır. Yersiz gurur, kendini beğenmişlik, herkese tepeden bakma gibi bütün hastalıklarımızın çaresidir. Bilmiyorum. Descartes ne güzel söylemiş değil mi? Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir. Çok çalışmamız ve bulunduğumuz yerin yetersiz olduğunu görürüz işte bu kelime sayesinde. Bir şey biliyoruz, o da bilmemiz gereken çok şey olduğudur. Söz gümüşse sükût altındır sözü. Bilmiyorumla aynı kapıya çıkmaz mı? Halife Harun Reşit'in danışmanlarından devrin bilgini Ebu Yusuf'a 20 soru sormuşlar. 19 soruya bilmiyorum diye cevap vermiş. Madem bilmiyorsun, halife sana niye maaş ödüyor dediklerinde yine ünlü düşünür Descartes gibi cevap vermiş. Halife bana bildiklerim için maaş ödüyor. Bilmediklerim için de ödese hazinesi yetmez. Yine öğretmen anlatmaya devam ediyor öğrencilerine. Şöyle diyor. Sevdiğim ikinci kelime şimdiliktir. Şimdilik. Ümit doludur. Karamsarlıktan, dar görüşten, pesimistlikten kurtulmanın ilacıdır. Dertlerinize, içinden çıkamadığınız durumlara, anlam veremediğiniz olaylara bir de bu kelimenin penceresinden bakın. Şimdilik yoksulsunuz. Şimdilik gerilerdesiniz. Şimdilik yok. Düştüğünüz yerden sizi kaldıracak, elinizden tutup hayata bağlayacaktır bu kelime. Hayatın devam ettiğini, insan ömrünün bir sonu olduğunu, kızdığımız, üzüldüğümüz, hatta sevindiğimiz şeylerin kalıcı olmadığını hatırlarız. Şimdilik sözcüğüyle. Üçüncü kelime sadecedir. Hayatın antivirüs programı sadece sözlüğüdür. Her şeyi çerçeveler, ön yargıların, yanlış yorumların, kötümser bakış açılarının, düşüncelerimizi, duygularımızı zehirlemesini önler. Kararlarımızın prematüre doğmamasını sağlar adeta. Ünlü bir düşünürün çok sevdiği ve öğrencilerine sürekli anlattığı bir öyküm aslında tam da sadece kelimesinin öyküsüdür. Kıymetli dostlar, o halde güzel bir eserin ardından sadece kelimesinin o ibretlik hikayesini ve öğretmenin öğrencilere şiddetle tavsiye ettiği o son önemli kelimesiyle devam edeceğiz sırça köşkteki beraberliğimizi.

ünlü bir düşünürün çok sevdiği ve öğrencilerine sürekli anlattığı, aslında sadece kelimesinin ibretlik hikayesini hemen dillendirelim dilerseniz sevgili dostlar. Şöyle efendim hikayemiz. Öğretmen de öğrencilerine anlatıyor aynı zamanda. Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakir ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki kral at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at bir at değil benim için, bir dost. İnsan dostunu satar mı dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Bütün köylü ihtiyarın başına toplanmış. Seni ihtiyar bunak, bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var ne atın demişler. İhtiyar, karar vermek için acele etmeyin, sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek olan bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa şans mı henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay bir başlangıç, arkasından ne geleceğini kimse bilemez demiş. Çok da güzel söylememiş mi? Söylemiş. Köylüler buna kahkahalarla gülmüşler. Ama aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Efendim, meğer çalınmamış, kendi kendine dağlara gitmiş. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp gelmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemiş. Babalık, sen haklı çıktın. Atının kaybolması talihsizlik değil, bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var. Karar vermek için yine acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek bu. Ötesinin ne getireceğini bilmiyoruz. Bir kitabın ilk cümlesini okuyup kitap hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu sefer ihtiyarla açıktan dalga geçmemişler ama içlerinden "Yahu bu herif sahiden bunak" diye geçirmişler. Bu olayın üzerinden bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğlu uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmiş ihtiyara. Yine sen haklı çıktın. Bu atlar yüzünden tek oğlun uzun süre bacağını kullanamayacak. Oysa sana

Bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın, demişler. İhtiyarsa, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz, diye cevap vermiş. Acele etmeyin, durun bakalım. Oğlum sadece bacağını kırdı. Gerçek olan bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir, ondan sonra neler olacağını da asla bildirmez. Efendim, yine birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir orduyla saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan herkesi askere çağırmış. Köye gelen görevliler ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşüp köle olarak satılacağını herkes biliyormuş. Köylüler ihtiyara, gene haklı çıktın. Oğlunun bacağı kırık, kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla bir daha köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması şansmış meğer. Siz erken karar vermeye devam edin, demiş ihtiyar. Bilinen tek gerçek var, o da oğlum sadece yanımda. Sizinkiler askerde. Ama hangisi talihsizlik, hangisi şans, bunu şu an bilemeyiz. Hikayeyi böylece anlatmış öğretmen sınıftaki öğrencilerine ve son kelimesini de şöyle açıklamış değerli dostlar. Evlatlarım, son kelime rağmendir. Mücadele ruhunu temsil eder. Rasyonel olmanızı, daha baştan tüm olumsuzlukları görmenizi ve bunu bilerek yola çıkmanızı sağlar. Davranışlarınızın açıklamasını içinle yapıyorsanız, siz ortada bir sebep olmadan harekete geçmiyorsunuz demektir. Davranışlarınızı çünkü ile açıklıyorsanız, çıkarınızı gözetiyorsunuz demektir. Ama rağmen sizin davranışlarınızı açıklıyorsa, siz sebepler ve çıkarlar üstü davranıyor, daha önemlisi yaptığınız işlere gönülden bağlanıyorsunuz demektir. İçin ve çünküler durumlardan etkilenir ama rağmen kötülük gördüğünde azalmaz, iyilik gördüğünde çoğalmaz. Sevgilerin, öfkelerin, üzüntülerin, hasılı tüm duyguların en gerçeği rağmenle anlatılanlardır. Ne kadar güzel ders vermiş öğretmen öğrencilerine. Eminim o gencecik beyinler hafızalarında hiçbir zaman bu adeta sihirli dört kelimeyi unutmayacaklardır. Öğretmen ne güzel bir ders vermiş. Hem öğrencilere hem de şu an paylaştığımız için bizlere elbette. Bilmiyorum, şimdilik, sadece ve rağmen. Sevgilerin, öfkelerin, üzüntülerin, hasılı tüm duyguların en gerçeği rağmenle anlatılanlar. O halde efendim, inşallah rağmen türü bir sevgiyle sevilmek, sevebilmek cümlemize nasip olsun.

Kıymetli dinleyiciler, şimdi Sırça Köşk'te sıra sadece benim değil, inanıyorum ki sizlerin de en sevdiği bölümlerden bir tanesi. O güzel ve özel mesajlarınızı dillendirecek, paylaştıkça inşallah daha fazla çoğalacağız. Hemen akrabasap hattımızı bir kez daha hatırlatalım. 0501 630 30 30 0501 630 30 30 numaralı akrabasap hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızda çok teşekkür ediyorum. O kadar dikkat etmişsiniz ki hemen hemen bütün mesajlarda Sırça Köşk diye yazılmış, isim soy isim belirtilmiş. Sadece bir mesajda

bir hanımefendi zannediyorum. Nereden dinlediğini yazmayı unutmuştum. Bu bile bizim için çok kıymetli. Nerelere selam gönderiyoruz? Kimler sesimizi duyuyor? Onları bilmemiz açısından. Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel mesajlar, o kadar içten, o kadar muhabbetli, o kadar sevgi dolu, sıcacık mesajlar ki her birinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Sessiz kalan dinleyicilerimiz, siz kıymetli dostlarımızın da yürek kelimelerinizi bekliyoruz. Akraba WhatsApp hattımıza 0501 630 30 30. Hemen değerlendirmek istediğim, paylaşmak için sabırsızlandığım ilk mesajımız Manisa Turgutlu'dan Şenol Acan. Şenol Bey, ne kadar emek sarf ederek mesaj yazmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle sesleniyor Şenol Bey sadece bana değil elbette. Siz kıymetli Akra dinleyicilerine. Sırça Köşk, evvela bu müstesna radyoda bu müstesna programla bizi buluşturan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Var olun, sağ olun efendim. 27 senelik bir Akra kolik olarak hay maşallah diyeyim. Rabbim daha nice nice yıllara nasip etsin. Bu görünmeyen üniversitede, ne güzel bir tanımlama, ne doğru bir tanımlama. Bu görünmeyen üniversitede emeği geçenlerden Mevlam razı olsun. Sırça Köşk hakikaten çok özel, çok naif ve zarif bir program. Ne kadar özenle seçilmiş kelimeler. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de öylesiniz. Nefesinize, elinize, emeğinize sağlık. Burada çok güzel bir şey yapmış. Dost Doğru Radyo'da nadide bir çiçek gibi açtı Sırça Köşk. Şu an kıpkırmızı oldum gerçekten. Var olun. Rabbim gördüğünüz gibi yapsın. İnşallah daha daha iyisine, daha başarılı programlara. Mevlam adabı istifadeler nasip eylesin. Amin dua eder. Dualarınızı beklerim diyor Şenol Acan Manisa Turgutlu'da. Burada dost doğru değil, dost, hani dost T harfiyle beraber, Dost Doğru Radyo. Ne güzel betimlemişsiniz, ne kadar güzel ifade etmişsiniz. Manisa'ya, Turgutlu'ya kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletelim. Bir başka dinleyicimiz Antalya'dan selam ve dua ile diyor. Ali İhsan Serdaroğlu şöyle söylüyor. Sırça Köşk programı yılların arkadaşı, yolların arkadaşı Akra'daki bu güzel programınız için tebrikler. Antalya'dan selam ve dua ile. Var olun, sağ olun efendim. Antalya'ya, o güzel diyara, şehri İstanbul'dan, Sırça Köşk'ten de selam ve sevgilerimizi iletelim. Bursa'dan Ömer Taş ve kızı Zeynep, sıkışık trafikte hikayelerinizi dinliyoruz diyor. İlaç gibi geliyor şehrin kalabalığından, manevi bir ilaç oldunuz, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim, kendinizi bildirdiğiniz için, bizlere Bursa'dan selam gönderdiğiniz için ki evliyalar diyarı adeta. Bursa'ya, başta Emir Sultan Hazretlerine, Osman Gazi'ye, Orhan Gazi'ye, Yeşil Türbe'de meftun olan bütün ümmeti Muhammed'e, taşına, toprağına, ah unutmayayım, Tezveren babaya, Geyikli babaya, inşallah hepsine bizden de selam söyleyin. Bizim için de oralara eğer yolunuz düşerse bir duanızı, bir fatihanızı esirgemeyin. Var olun, sağ olun efendim, selam olsun Yeşil Cennet Bursa'ya. Bir başka dinleyicimiz Hamburg'dan, Almanya'dan Mustafa Akbaba, Sırça Köşk diyerek başlamış. Çok teşekkür ediyorum. Mesajınızın hemen başında bütün birçok dinleyicimiz dikkat etmiş buna. İlk olarak Sırça Köşk yazarak, hani mesaj karışıklığına hiçbir şekilde yer vermediğiniz için. Sağ olun, var olun efendim. Mustafa Akbaba Hamburg'dan bizlere yazmış. Almanya'da çok sayıda dinleyicimiz var ama sadece Almanya değil. Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da ve bütün gurbette, Türkiye dışında gurbet diyarlarda bizleri dinleyen tüm Akra dinleyicilerine, akradaşlara en içten sevgi ve saygılarımızı iletelim. Memleketten, Türkiye'den, şehri İstanbul'dan ve Akra'dan. Selamıyla başlıyor ve aleyna ve aleyküm selam. Bir soluk nefes alıp kendimize geldik. Varoluş gayemizi kendimizde hatırladık bugün Sırça Köşk ile. Bir önceki programımızda yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize bunları hissettirebildiysek, hatırlatabildiysek. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin, gayretlerinizi artırsın. Bizlere kendisini hatırlatanlarla hep beraber eylesin. Allah'a emanet olun Akra ailesi diyor. Hamburg'dan Mustafa Akbaba. Bu çok özel dualarınıza yürekten ben de bütün dinleyicilerimiz adına amin, amin, amin diyorum. Özellikle şurayı çok sevdim. Rabbim diyor bizlere

0: kendisini hatırlatanlarla hep beraber eylesin. Ne mutlu. Hani çok sevdiğim yine dualardan biridir. Derler ki büyükler, sevdir bizi sevdiklerine, yerdir bizi yerdiklerine. Rabbim sevdiklerine sevdirsin inşallah. Sırça Köşk Tarsus'tan Gül Selim. Tarsus'a sonsuz selam olsun Sırça Köşk'ten, şehri İstanbul'dan. Adana'ya sıklıkla ziyaretim oldu. Mersin'i de çok ziyaret ettim. Tarsus'taydı, eğer yanılıyorsam beni düzeltin. Cennet ve Cehennem Mağarası. Oraya bir türlü gidemedim. İçim kaldı. Evimdeki mutfağımda yemek yaparken bulduğum huzur. İyi ki Akra var, iyi ki sizler varsınız. Bakın. Ne kadar samimi, ne kadar içten, ne kadar muhabbetli yürekten bir mesaj. Çok teşekkür ediyorum sevgili Gül Sevim hanımefendi. Ne yalan söyleyeyim, ben de evde mutfakta özellikle yemek hazırlarken ya da yemek ısıtırken, akşam yemeği hazırlığı yaparken en çok o zaman diliminde radyoya daha çok kulak verebiliyorum. Daha dikkatle dinleyebiliyorum ve gerçekten Akra sadece sizin için değil, benim için de bir akradaş olmaya devam ediyor. Uzun yıllardır böyleydi. Şimdi elbette anlamı çok daha güzelleşti. Benim için çok daha derinleşti. Sırça Köşk programınızı çok severek dinliyorum. Hacer Ulutürk ben. Allah sizden bin kere razı olsun. Rabbim cümlemizden razı olsun. Hacer Hanım, teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Evet, sadece siz zannediyorum. Nereden dinlediğinizi yazmamışsınız. Bir sonraki mesajınızda nereden bizlere kulak değil, gönül vermişsiniz, onu da bilmek isteriz. Selamıyla başlıyor ve aleyküm selam. Sırça Köşk programı Mersin'den Serpil Güner'i. Maşallah bugün böyle sıcacık sıcacık diyarlar. Antalya, Mersin, Tarsus. Mersin'e geldim. Ya orada çok sevdiğim, çok değerli bir dostum var. Kulakları çınlasın sevgili Derya. Mersin özellikle Kız Kalesi'ni ziyaret etmiştim. Muhteşem bir yerdi. Serpil Güner'i Akra FM ve programlar muazzam diyor. Bir de güzel kalp emojisi göndermiş. Var olun diyerek de eklemiş. Sizler de efendim oralarda var kalmaya inşallah devam edin. Mersin'e tekrar selam olsun. Sırça Köşk'e selamlar. Alanya'dan selamlar. Çok güzel. Ardı ardına. Erdal Ünal, eşim Gülizar Hanım için de selamlar demiş. Eşi Gülizar Hanım'a da çok hoş bir jest yapmış. Akra aracılığıyla teşekkürler ediyorum. Efendim daha nice nice uzun yıllar o güzel yuvanızın devamını diliyorum. Güzel yuva dedim. Ha, tanımıyorum ama şimdi eşine eğer Akra'dan selam gönderiyorsa demek ki bunlar muhabbetli bir çift. Benim içime öyle doğuyor. Alanya'ya dair bir hayalim vardı. Onu da sizlerle paylaşarak şimdilik mesajlara bir son verelim dilerseniz. Ama çok sayıda okunmayan mesaj var. Tekrar tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Varsınız, var olmaya devam edin. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. İlginize, alakanıza. Ama her şeyden ötesim, o içten, o sıcacık. Gerçekten okuduğum zaman ve zannediyorum paylaştığım zaman birçok dinleyicimizin yüreğini ısıtan o güzel ve özel kelimeleriniz için. Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. 0501 630 30 30. Sakın ola, ben geçen programda mesaj yazmıştım, benim mesajım neden okunmadı demeyin. Çünkü çok sayıda mesaj var. Böyle minik minik sizlerle paylaşarak mesajları tek tek ama hepsini okuyarak dillendireceğiz inşallah bir sonraki programda. Bizlerden ayrılmayın.
1: Her işinde ancak Rabbine yönel ve ondan iste. Sırça Köşk.

Kıymetli dinleyiciler, iletişim kelimesinin anlamına baktığımız zaman duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla karşılıklı olarak aktarılması, haberleşme. İletişim, kişiler arası ilişkinin her türünü gerçekleştiren bir harç işlevi gören, toplumsal bir varlık olan insanın kendini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu bir beceri. Radyo programcılığı adına bizim mesleğimiz içinde çatısını oluşturuyor elbette, iletişim. İçinde bulunduğumuz iletişim ve bilişim çağında nitelikli iletişimde dilin önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Bu manada insanların günlük hayatta birbirlerinin ne söylediklerinden ziyade nasıl söylediklerine dikkat ettikleri de büyük bir önem taşıyor. Hayat rehberimizde yer alan sözlü iletişim ilkelerine bir göz atalım mı? Bizler için doğru yol, rehberi Kur'an, sosyal hayatın pek çok alanında olduğu gibi çeşitli iletişim araçlarını kullanmaya yönelik de yol gösteriyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da sözlü iletişim dilinin güzel, yumuşak, kolay bir üslup temeline dayandırılmasını istemekte. Hitap edilen kimsenin özellikleri ve anlatılmak istenilen konunun içeriği ne olursa olsun, sözlü iletişim dilinin gönülleri kazanabilecek nitelik ve güzellikte olmasına vurgu yapmakta. Gelin dilerseniz Kur'an-ı Kerim'de yer alan sözlü iletişim ilkelerini şöyle bir hatırlayalım. Nedir güzel söz söylemek, nazik ve tatlı söz söylemek, etkili söz söylemek, kelimelerimizin nasıl olması gerekiyor, üslubumuza, ses tonumuza varıncaya kadar Rabbimiz bizden nasıl bir konuşma dili istiyor, gelin birlikte öğrenelim. Öncelikle güzel söz söylemek elbette. Kur'an güzel sözle iletişime geçmeye vurgu yapmakta, sözü dinleyip en güzeline uyanları akıllı kimseler olarak nitelemekte. Kur'an, güzel sözün, Allah'ın dinine davet gibi iletişim alanları sırasında temel ilke olarak alınmasını istemekte. İnsanları en fazla etkileyen unsurların başında gelen güzel sözün söylenmesi, insanı yaratan ve onun psikolojisini elbette en iyi bilen Allah-u Teala tarafından emredilmekte. Ayet-i kerimeler şöyle kıymetli dostlar. Mümin kullarıma söyle, en güzel olan sözü söylesinler. En güzel ve en doğru söz, güzel bir yolla söylendiğinde kim olursa olsun etki, sevgi ve saygı uyandırmakta. Bir diğer ayet-i kerime ise şöyle, Kur'an insandan her hareketinde güzelliği temsil etmesini, güzel sözlerle hakkı ve doğruyu açıklamasını istemekte. İnsanoğluna hayat nimeti Allah'ın bir lütfu. Allah kendisine ibadet edilmesini ve şükredilmesini istediği gibi dünyaya gelmesine sebep olan anne babasına iyilik ve teşekkür etmesini de tavsiye etmekte. Anne babaya ihsanı, yani iyiliği ve güzel davranmayı emretmekte, biri veya her ikisi yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile dememesini, azarlamamasını ve onlara çok nazik, tatlı söz söylemesini istemekte. Ayet ve hadislerde insanın dünyaya gelmesine vesile olan anne babasına karşı son derece saygılı, itaatkar, edepli, nazik, yumuşak ve minnettar olması üzerinde önemli durulmakta. Bu çok önemli kıymetli dostlar. Peki etkili söz söylemek, bunu nasıl başaracağız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhataplarına karşı etkili bir sözle konuşmasını emretmekte. Kendisine vahyedilenleri açık ve seçik olarak aktarırken muhataplarının duygularını harekete geçirecek, onları verilen mesajın etkisinde bırakacak bir ifade ve üslup kullanması Allah tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir görev. Şöyle buyuruyor ayet-i kerime. Onlar Allah'ın kalplerinde olan yalanı bildiği kimselerdir. Onları aldırma, onlara yine de öğüt ver ve kendileri hakkında tesirli söz söyle.
Muhatabın durumuna göre hitap etmek, yeri, zamanı ve şartları göz önüne alarak konuşmak, kısa öz bir sunumla meramını anlatmak, çok mana ifade edebilecek bir kelimeyle açıklamalarda bulunmak etkili sözün özünü oluşturuyor. Doğal, sade, yalın, güzel, tesirli ve veciz sözler Peygamber Efendimizin ifade tarzını oluşturmakta. Allah tarafından Kur'an'ın ahlakı ile yetiştirilmiş ve donatılmış olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi kötü konuşmadığı gibi inanan kimselerin sözlerine dikkat etmesinin gerekliliğine de işaret etmekteydi.

etti. Etkili konuşmanın en belirgin özelliği olarak sözlerini dikkatle seçmekteydi. İncitmeden ders veren bir üslubu vardı. Muhatabın anlayacağı şekilde kültür seviyesine, bilgi ve kabiliyetine ve anlayışına göre yavaş yavaş ve kelimeleri birbirine karıştırmadan tane tane konuşur, sorulduğunda sözlerini tekrar etmekten çekinmezdi. Rahat, sakin bir eda ile ses tonunu ayarlayarak az ve öz konuşurdu. Kur'an'da pek çok konuda ölçülü ve ciddi sözün ortak tema ve değer olduğu görülüyor. Sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de pek çok konuda ölçülü ve ciddi sözün ortak tema ve değer olduğu görülüyor. Kur'an, vahyin yanı sıra aklı da muhatap kabul etmekte. Kur'an ve hadislerde sözün ölçü ve ciddiyetle, uygun üslupla söylenmesi hem aklın ve hem de İslam hukukunun güzel görüp yapılmasını istediği bir davranış olarak görülüyor. Yaptığımız bütün işlerin niteliğini ve kalitesini belirleyen bir ölçü olduğu gibi, bütün sözlü ya da yazılı ifadelerimizde de ölçü ve ciddiyet belirleyici bir öğe, bir anlamda toplumun ortak vicdanı. Bu yüzden işte Kur'an-ı Kerim tutum ve davranışlarımızda ölçülü sözün içselleştirilmesini istemekte. Kur'an insanlardan yetimlere, yoksullara, fakirlere ve akrabalara gereken ölçüde mali desteği vermenin yanı sıra verilemediği durumlarda da gönüllerini alarak güzel söz söyle ilkesini işletmelerini istiyor. Ölçülülük ve ciddiyet kişinin muhatabı kim olursa olsun iletişimin temel bir kavramı olarak görülüyor. Kıymetli dostlar, Kur'an yumuşak davranmaya, yumuşak söz ve ifadeye büyük önem veriyor. Allah-u Teala davranışları her ne olursa olsun insanlara yumuşak davranılmasını ve öğüt vererek davet edilmesini emrediyor. Pek çok ayet-i kerimede iletişimde yumuşak sözlülük ve nezakete vurgu yapılıyor. Kur'an, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem merhametli tavrı ve uygulaması neticesinde kelime-i tevhidin etrafında kenetlenen bir toplum inşa ettiğini bildirmekte, başarısını çevresindekilere yumuşak ve nazik davranmasına bağlamakta. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca yumuşaklık ilkesinden ayrılmadığı gibi bizlerden de bunu talep etmekte. O insanların en cömerti, gönlü en geniş olanı, en doğru konuşanı, en yumuşak olanı ve en iyi anlaşılanıydı. Onu birden gören korkuya kapılır, onunla sohbet ve arkadaşlık eden kimse onu severdi. Peki sadece yumuşak söz söylemek mi? Sadece ölçülü ve ciddi söz söylemek mi? Bir de önemli olan adaletli söz söylemek. Adalet, Kur'an'ın üzerinde durduğu önemli konular arasında yer alıyor kıymetli dostlar. Adalet gözetilecek diğer yerlerin ardından birileri hakkında söz söylediğiniz zaman akrabanız da olsa adaleti gözetin, taraf tutmayın ilkesi yer alıyor. İnsana söz sahibi olduğunda, söz söyleyeceğinde, bir karar vereceğinde, bir görüş belirteceğinde, bir konuşma yapacağında en yakın akrabası, hatta anne babası bile olsa adaleti gözetmesi emrediliyor. Allah'ın hoşnutluğuna götürecek doğru sözler söylemesi isteniyor. Kur'an'ın ortaya koyduğu adalet ilkesi geniş kapsamıyla bütün insanlığı içine aldığı gibi bütün tutum ve davranışları da kapsamakta, hiçbir kimseye imtiyaz hakkı tanımamakta. Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın veya akrabalarınızın aleyhine olsa bile adaleti titizlikle ayakta tutan ve sırf Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz ister zengin ister fakir olsunlar. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Haktan ayrılarak heva ve hevesinize uymayın. Eğer şahitlikte dilinizi eğip büker, yalancı şahitlik ederseniz veya şahitlikten kaçınırsanız bilin ki bu
kul hakkını ihlaldir.

zulümdür. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yine sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de tüm inananlardan, yani bizlerden, maddi ve manevi hayatı kapsayan bütün söz ve davranışlarında doğru ve sağlam sözü hakim kılmaları istenmekte. Doğru ve isabetli söz söylemek hakkında da şöyle buyuruluyor: "Ey iman edenler! Allah'a saygılı olun, emirlerine uyun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzelsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın." Yine bir başka ayet-i kerimede ise şöyle buyuruluyor: "İnsana her habere itibar etmeyip kaynağını araştırması da tavsiye edilmekte." Doğru söz, ahlaki erdemler binasının temel taşlarından, samimiyet ve güven duygusunu besleyen, hem dünyada hem ahirette huzura kapı aralayan bir araç. Doğru ve sağlam bilgi kullanmak, iletişim dilini inşa etmenin Kur'ani yolu. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme akrabalarına, yoksullara ve yolda kalmışlara yardım edebilecek imkanı olmadığı zamanlarda, hiç olmazsa onlara gönüllerini alacak yumuşak ve yatıştırıcı söz söylemesini emretmekte. Şu ayet-i kerimeler bunu bize öğretiyor. Eğer fakirlere verecek bir şeyin bulunmadığı için Rabbinden umduğun bir rahmeti, bir rızkı beklediğin sırada onlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan, bari onlara yumuşak söz söyle de öyle gönder. İletişimde muhatabın isteğine cevap verirken kolaylık ve yumuşaklık gözetmek, sağlıklı bir iletişimin ve başarının da anahtarı olarak görülüyor. Ve son olarak, Kur'an-ı Kerim'in nasıl konuşmamız, karşımızdakine nasıl hitap etmemiz gerektiği konusundaki ikilerinden sonuncusu, alçak ve ölçülü bir ses tonuyla söylemek. Efendim, her canlı sesi bir iletişim aracı olarak kullanabilmekte. Ancak akıl, irade ve düşünceyle diğer varlıklardan farklı yaratılan insan, sesiyle konuşma kabiliyetine de sahip kılınmış. Ses ve onun en temel aracı olan dil, sözlü iletişimin omurgası. Kur'an-ı Kerim'de, "Yürüyüşünde ölçülü ve kibirsiz ol, konuşurken sesini de alçak tut" ayetiyle, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğüt üzerinden tüm insanlara eğitim ve terbiye ilkeleri açıklamakta. Rabbim hem sözlerimizi inşallah tesirli kılsın, hem de inandığımız ilkelerle, inandığımız Kur'an-ı Kerim'le amel edebilmeyi cümlemize nasibimiz sereylesin. İnşallah.

0: Kıymetli dostlar, saatler Akra'da bir veda vaktini daha gösteriyor. Yani bir sıçra köşk programının daha sonuna geldik. Umarım hayatın en değerli hazinesi zamanınızı bizlerle paylaşırken kıssadan hisselerimizle ilginizi çekeceğine, faydalanacağınıza inandığımız güncel haberlerle, dinlendirmeye, paylaşmaya değer bulduğumuz anlatımlarla program adımız gibi sırça köşk olan o müstesna yüreklerinize layıkıyla dokunabilmiş, hayatınızın en değerli hazinesi zamanınızın bir nebze olsun hakkını verebilmişizdir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi emek, gayret bizden, İlgi ve beğeni siz kıymetli dinleyicilerimizden. Bizlere ulaşabilmek, Sırça Köşk programına bugün değerlendirdiğim o güzel mesajlarınızda olduğu gibi duygularınızı, düşüncelerinizi kendi kelimeleriniz, kendi ifadelerinizle iletebilmeniz için Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30 0501 630 30 30 numaralı Akra WhatsApp hattımızdan Sırça Köşk'e ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızda öncelikle Sırça Köşk, ardından isim, soy isim ve bizleri nereden dinlediğinizi belirterek duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bugünkü mesajlarda olduğu gibi sevdiklerinize, eşinize, dostunuza, gurbette olan yakınlarınıza Akra ve Sırça Köşk aracılığıyla selamlarınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki programımızda değerlendirmek üzere o güzel, o naif, o içten sıcacık mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 0501 630 30 30 WhatsApp hattımızın numarası. Tekrar görüşünceye kadar, saatler Akra'da bir vuslat vaktini gösterinceye kadar her şeyin gönlünüzce en hayırlı şekilde hayallerinizden öte güzelliklerle gerçekleşmesini diliyor. Bir kez daha en içten dileklerimle sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Tekrar efendim, Sırça Köşk'ün yürek yolculuğunda buluşuncaya kadar hoşça değil, hoş kalın, emi, kalbinizin sahibine emanet olun.
1: Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasın.

0: Hayattan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye leûlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. Neşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve resûlühü. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم للقلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: لا أخبركم بأفضل أهل الأرض عملا يوم القيامة رجل يقول كل يوم 100 مرة مخلصا لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا من زاد عليه فهو الديلمي عن ابن مسعود تذكر الله فيما قال جناب پیغمبر صلى الله عليه وسلم Hazretleri bu hadis-i şeriflerinde ehli ardın yani yeryüzündeki insanların hayırlısını amel cihetlerinin en hayırlısını bize haber veriyor. Yeryüzündeki insanların bütün insanların en hayırlısı. Bir insan mesela bir cemaatin içerisinde hayırlı olur da ama öteki cemaatte olmaz. Böyle değil. Bütün yeryüzünün insanları ki evliyası hepsi bunların içinde. Efdal art. En efdal insanın yeryüzünün amel cihetinden kıyamet gününde kim ol demiş. O insan ki her gün 100 kere ihlas ile 100 kere ihlas ile La ilahe illallah vahdehu la şerike le diyor. Her gün, günde, her gün vazife edilmiş, ders edilmiş, bir gün değil, 5 gün değil. Öleceği kadar her gün La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Maalesef bu tesbihi okuyamayanlar da var. Söyleyemeyenler de var. Acayip. Allah demek var. La ilahe illallah demek de var. Hu demek de var. Zikir bunlar hepsi. Ama buradaki tavsiye La ilahe illallah vahdehu. Sen bilsin. Bilsin. La şerik. Şerikin de yok. Eşin yok. Nazirin yok. Misalin yok. Örneğin yok. Bir tanesi. Şu koskoca kainatı nasıl yaratmışsın? Kimsenin aklı yemez. Nasıl cazibedir? Nasıl kanunlar yapmış? Ne intizam, ne muntazam. Ne kadar ahenkli. Dakikası dakikasına güneş doğar, dakikası dakikasına da batar. Ay da öyle, güneş de öyle. Diğer bilemediğimiz bir sürü yıldızlar var, yüklü gördüğümüz. Onlar da hepsi saatinin dakikasına kadar muntazaman çalışırlar, hareket eder. Onun için şerikin yok, bu kadar koca kuvvetleri nasıl yaptın ya? Kim yapabilir bunu yani? Bu kuvvet kimin elinde olabilir? Senden başka kim yapabilir bu işi? Allah'a zübeye. Birisinin

Neleri var dedi. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim var. Subhanallah ve bihamdülillah, subhanallah azim var. La ilahe illallah vahduhu la şerike leh, la çeşitleri var. Bu zikirlerden bilmem. Fakat efdali, efdali mahluk. Bütün insanların en efdalidir. Ama elimizde kitabımız var ya, Kur'an-ı Azimşan, bundan efdal bir şey olmaz. Bu ondan bir parça. Kur'an-ı Azimşan'dan bir tane söz bu. Zikir. O çok geniş. E nasıl oluyor da bu kadar met olunmuş? Ha. İnsanlar çeşitli tabii. Herkes hafız mı? Olabilir mi herkes hafız? Herkes okumuş olabilir mi? Olamaz. Ne yapacağız şimdi hafız olmayanları, okumuş olmayanları ne yapacağız? Onlarda da işte bu var. Sonra okumuş olmak da kâfi değil ki. Alim olmak herkese de nasip olmuyor. Bilim ayrı bir şey. Hafız çok. Ama alim pek nadir. Belki ender. Kolay bir şey değil. Bilmiyorum. Yani Kur'an alimler için eftal. Okudukça o derya, inciler, cevahirler, feyizler, dopdolu içerisinde marifet-i ilahiler. Bunda o genişledikçe genişler. Okudukça genişler. Ama biz anlamayız ki ancak lafzını ezberlemişizdir. Lafzıyla, lafzından şey olur. Yani bu çeşitli lafızlar. Şimdi burada iş var. Şimdi Kur'an hep ayrı ayrı sözler. Güzel ama topunu bellemek herkese nasıl olmuyor? Ve herkes de onu da anlayamıyor da. Yani bir ayda mahvedeceğiz. İki ayda mahvedeceğiz. Senede mahvedebileceğiz. İşte okurken görüyoruz şimdi mesela bir cüzde okuyamıyoruz. Ne oluyor burada? Yarım saat, yarım cüzde okuyacağız. Çok ağır okunmuyor. Neden? Okuyamadığımızdan. E içinde ne dediğini sorsak, sen okudun da ne dedi o okudun sana? Bilmem ki deriz. Okudun bana ne dedi? Bilmem ne dedi. Ben okumasını bilirim yalnız. Alt tarafını bilmem derim. Ha, ama burada la ilahe illallah dediği vakitte diyor ki bir Allah. Ben bir Allah diyorum. Başka mabut tanımıyorum yani. Mabut olarak, Allah olarak, varlık sahibi bir tane. Şeriki de yok. Şu koskoca kainatı yaratmış. Hesabı yok içinde yarattıklarının. Bir tane de onlardan biziz. Bir tane, bir parça da biziz. Biz de bu dünyaya bedeliz. Biziz ama ufacık yaratmış bizi ama dünyaya bedel. Bak işte bugün işte dünyayı geziyor insan. Üç ayda gidemedikleri yere bugün üç saate gidiyor. Yani bu alim olanlar için Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak erdal, alim olmayanlar için zikrullah erdal demişler. Şimdi Allah'a vusul iki çeşit oluyor. Birisi ilim yolundan, mezhep sahipleri gibi, büyük alimler gibi, onlar ilim yoluyla Allah-u Teala'ya tekarruf etmişlerdir. Diğer bizim gibi zavallıların da Allah-u Teala'ya ustaları ancak zikrullah ile mümkündür. Ama o zikrullah böyle 100 kere burada demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama çok demek lazım. Onun için ezzâhib ilallah, Allah'a doğru seyretmek isteyenlere eftal olan zikrullah'dır demiş. Şimdi Kur'an'daki kitapları okuyunca bu cennetler, cehennemler, envaişi Cenab-ı Hakk'ın nimetleri tecelli eden insanın gözü önünde hayran kılır hepsine. Efendim, fakat zakir olan, aşık olan cennete iltifat eder diyor. Onun gözü Allah'ta. Onun gözü Allah'ta. Onun için o büyükler Allah-u Teala'yı ibadet ederlerken ne cenneti gözlerinin önüne getirmişler ne de cehennemden korkuyu göze getirmişler. İşte elhamdülillah biraz da ibadetlerimize yol var. Fakat asıl gaide olan peygamberin gittiği yol o nasılydı? Nasıl yaşadı dünya hayatı onu? Nasıldı? Hepimiz görüyoruz siyer kitaplarında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı nasıldı? Bu hayatı yaşamak lazım. Bu hayatın dışına çıktın mıydı? Feyiz kesilir. Feyizler kesilir. Ondan sonra istediğin kadar zikredersin ama laf alamazsın. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günde bir kere gitti. Akşam yediyse sabah yememiş. Sabah yediyse akşam yememiş. Yediği de harfi ekmeği. Bizim gibi öyle üç kap, beş kap, tatlı, tuzlu. Onu kaldır, ötekini kov. Allah! Bundan başka iltifat da etmemiş. İstememişti yani. Bu yokluktan değil yani. Bu yokluktan değil. İstemiyor, yapmıyor. Niçin? Ruhaniyetine mani. Bu ruhaniyete mani olmak için mide dolunca diyor, gaflet geliyor insanlara tabii. Bu gafleti istemediği için sabah yemesi gidiyor insanlara.
مثلا

0: Var tabii, çeşitli. Şimdi demirci var, amele var, marangoz var, ağır işçileri var. Bu bir evine tabii tahammül eder. Bu açlık olunca ruhaniyet galebe ediyor. Ruhaniyet galebe edince hakim vücutta ruh oluyor. Vücutta hakim ruh olunca insan daima doğru yola sevk ediyor. Hak yoluna sevk ediyor. Maazallah boğaza düşkün olduk mu diyor. Ruh esir oluyor o zaman. Nefis binek oluyor. Biniyor ruhun tepesine. Bundan sonra ruhu o kullanıyor mesela. Bundan sonra günahlardan günaha, bundan kaçarken, yağmurdan kaçarken doluya hepsi olup bitiyor işte. Onun için La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu'l mülk ve lehu'l hamd yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Şimdi tabii yemek meselesi başka. Bir yemeği de yemek için para da kazanmak lazım. Parayı kazanmak lazım. Külü veşrebu ve la tüsrebu. Yiyin için ama israf etmeyin. İsrafı orada iki tane mana vermiş. İsrafın birincisi haram yemeyin diyor. Haram yemeyin. İsraf, bildiğimiz israf işte. Bu değil. Asıl israf haram lokma yemeyin. Altındaki ikinci israf, bu da israf. İki defa, üç defa yemek, bu da israftan. Bu da israf. Bir lokmacık yine helal iş. Bir lokmacık yine helal iş. Çok yemekten az yemek daha makbul imiş. Ekmek, yemek yani, midenin ilacıdır diyor. Midedeki ilaç, açlık ilacıdır. Acıktığın vakitte o ilaçtan bir parça alırsın ki senin açlığını giderir. Şimdi ilacı, eğer sana doktor bir ilaç verirse onu hep birden verir miydik, ölüyor insan. İlacı birden yüzünce ölüyor insan. Niçin? Çok yutun. Sana dedi ki bu günde bir defa yutun ya iki defa yutun. Sen toptan yutun gittin. Bunun için biz de yerken toptan yersek bugünkü şeyimizi çokça biz de o manen öldürür. Manen öldürür. İşte ruh gidiyor o zaman. Ruhaniyet gidiyor insanlar. Ondan sonra yalan da caiz. Efendim her şey caiz. Olup gidiyor. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için zikrediyoruz ama bu zikrimizin tadını almak için mutlaka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnen-i seniyyesine uymak lazım. Hatta ve hatta yiyindiği gibi giymek, yediği gibi yemek. 170 tane bugün şey sayıyor. Yemek adabını sayıyor. 170 tane. Ben daha henüz 40'ını yazabildim. Daha arkasında inşallah yazacağız. Bunların hiçbirisine riayet edemiyor. Hiçbirisine riayet edemiyor. Yok. Allah hepimiz affetsin. İlim, evet beşikten mezara kadar demişler ama bu da geçti demişler. Öyle kolay olmaz ilimde. Şimdi tevhid bu her zaman için. Nedir Allah? Nedir? En güzelini Cenab-ı Hakk'a emanet bu La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu'l mülk ve lehu'l hamd yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Ben de size tavsiye edeyim. Her gün bunu hangi saatte fırsat bulursanız, yolda giderken, arabada giderken, vapurda giderken, nasıl yayan giderken, şöyle yiyin durun işte. Boş düşünceleri yine. Sonra asıl zikirde de maksat olan hem daimi olması hem de zikri kesir olması. Çok zikrin eftaliyet var. Çok zikrin eftaliyet var.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak getiren kulların zümresine kabul buyursun. El Fatiha.

0: Hayattan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı

0: dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Said Kotku, doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Gelibolu Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazı ile devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yıl Elazığ'da yaşatılacak. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla iade edilecek. Program kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kalınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından İşrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Göçen hocalarımız doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle de yad ediliyor. Mehmet Said Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında 1 Safer 15 Temmuz Çarşamba günü yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akre@akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma çalışmasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut ile Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiyi Hayat Olsun projesi kapsamında uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Fidan bağışı için Dikili Ağacım Var platformu üzerinden kampanyaya katılınabilir. İslam The Lifestyle Merkezi İslam ile buluşmalara vesile oluyor. Avustralya'nın Melbourne kentinde Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hayata geçirilen İslam The Lifestyle Merkezi ibadet, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla İslam'ın evrensel mesajını farklı inançlardan insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami özelliği taşıyan merkez, çevre dostu mimarisi, sosyal alanları ve İslami bilgilendirme merkeziyle dikkat çekiyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami Bilgilendirme Merkezi, İslam'ı doğru kaynaklardan tanıtmayı ve ziyaretçilerin sorularına cevap vermeyi amaçlıyor. İslam'da Lifestyle sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderilerde, Zach Williams'ın İslam'ı seçmesi büyük bir sevinçle

0: duyuruldu. Yapılan paylaşımda kendisine yeni hayatında bereket, faydalı ilim ve kabul olmuş ibadetler temenni edildi. Merkezde geçtiğimiz günlerde düzenlenen Halk Günü etkinliği de bir başka anlamlı ana sahne oldu. Etkinlik kapsamında merkezi ziyaret eden Avustralyalı Jackson, İslam hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman olmak istediğini ifade etti. Katılımcılar huzurunda şehadet getirdi. Kendisine "seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde verdiği tek kelimelik cevapsa duygulandırdı: "Allah." İslam The Lifestyle Merkezi gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetleriyle farklı inançlardan insanların İslam'ı tanımasına vesile olmaya ve hidayet hikayelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Değerli dinleyenlerimiz, bu haberi fotoğraflarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Srebrenica'da tarihe yürüyüş bir kez daha yapılıyor. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995'te işlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda geleneksel olarak düzenlenen yürüyüşe binlerce insan katıldı. 3 gün süren yürüyüşte katılımcılar her gün ortalama 35 kilometre kat ederek Potoşeri şehitliğine doğru yürüyüşe geçiyor. Bu akşam Potoşeri şehitliğine ulaşacak olan yürüyüşçüler 11 Temmuz'da düzenlenecek anma programlarına katılacak. 11 Temmuz, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8.372 Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenica'nın yıl dönümü. Bu yılki törenlerde yürütülen kimlik tespit çalışmaları sonucu kimlikleri yeni belirlenen 10 soykırım kurbanı daha kılınacak cenaze namazlarının ardından Potoşeri Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek. LGS sonuçları açıklandı. Liselere geçiş sistemi kapsamında 1 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları internet üzerinden öğrenebiliyor. Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleşme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenci sayısı da netleşti. Eğitim uzmanları bu yıl özellikle matematik testinin geçen yıla göre daha seçici olması nedeniyle tam puan alan öğrenci sayısının geçen yıla kıyasla daha düşük gerçekleşmesini bekliyordu. Merkezi sınava katılmayan öğrencilerse yerel yerleşme kapsamında liselere yerleştirilecek. Sınavda öğrenci alan özel okullarda taban puanlarını ilan etti. Elektronik atıklar çevre için risk, ekonomi için fırsat. Teknolojinin hızlı gelişimiyle telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar daha kısa sürede kullanım dışı kalıyor. Ancak evlerde çekmecelerde bekletilen eski cihazlar önemli miktarda altın, gümüş, bakır, paladyum, kobalt ve nadir toprak elementlerini içeriyor. Bu nedenle elektronik atıklar şehir madenciliğinin en değerli kaynakları arasında. Küresel elektronik atık izleme raporuna göre dünyada elektronik atık miktarı 62 milyon tonu aşarken bunların yalnızca %22'si kayıtlı şekilde geri dönüştürülebiliyor. Uzmanlar elektronik atıkların geri dönüştürülmesinin hem kritik minerallerin yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağladığını hem de çevre kirliliği, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını azalttığını vurguluyor. Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik artan talep nedeniyle elektronik atıklar ülkeler için stratejik bir ham madde kaynağı olarak önem kazanıyor. Gizli obezite uyarısı. Diyetisyen Beste Mum, son yıllarda çocuklarda giderek daha sık görülen ancak çoğu zaman fark edilmeyen gizli obezite konusunda aileleri uyardı. Normal kilolu hatta zayıf görünen çocukların da yüksek yağ oranı ve düşük kas kütlesi nedeniyle obeziteye bağlı sağlık riskleri taşıyabileceğine dikkat çekildi. Diyetisyen Mum, çocuklarda yalnızca kilo ve boy ölçümünün yeterli olmadığını, vücut kompozisyonunun da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yağ oranının yüksek, kas oranının düşük olmasının ilerleyen yıllarda insülin direnci, metabolizma sorunları ve kemik sağlığı ile ilgili problemlere zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Teknolojinin günlük yaşamda daha fazla yer almasıyla çocukların hareketliliğinin azaldığını vurgulayan Mum, tablet, telefon ve bilgisayar başında geçirilen sürenin enerji harcamasını düşürdüğünü, bunun da yağlanmayı artırıp kas gelişimini olumsuz etkilediğini söyledi. çabuk yorulma, fiziksel aktiviteden kaçınma, karın çevresinde yağlanma, sık acıkma ve uyku düzensizliğinin gizli obezitenin önemli belirtileri arasında yer aldığını kaydetti. Uzmanlar ayrıca cips, gazlı içecekler, hazır tatlılar, paketli atıştırmalıklar ve fast food gibi işlenmiş gıdaların çocuklarda yağlanmayı artırarak gizli obezite riskini yükselttiğini belirterek dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekiyor. Paketli gıdalardaki koruyucu maddelere dikkat. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Yılmaz Bilgiç, hazır ve paketli gıdalarda raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan koruyucu maddelerin uzun süreli ve kontrolsüz tüketiminin sindirim sistemiyle karaciğer sağlığını etkileyebileceği uyarısında bulundu. Bilgiç, koruyucu maddelerin özellikle mide ve bağırsaklarda ishal, kabızlık ve çeşitli sindirim sistemi şikayetlerine yol açabileceğini, uzun süreli maruziyetin ise karaciğer üzerinde toksik etki oluşturarak ciddi hasarlı neden olabileceğini belirtti. Tüketicilere ürün etiketlerini dikkatle incelemelerini tavsiye eden Bilgiç, sürekli tüketilecek gıdalarda güvenilir markalar tercih edilmeli. Güvenilir olmayan, içeriği bilinmeyen ürünlerden uzak durulmalı. Mümkün olduğunca taze hazırlanmış yemekler tüketilmeli. Çocukların koruyucu maddelere karşı daha hassas olduğuna dikkat çeken Bilgiç, paketli gıdaların çocukların beslenmesinde sınırlandırılmasının ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Sıcak havalarda yangın riskine dikkat. Kastamonu'da balkonda aşırı ısınan bir saksının neden olduğu yangın, sıcak hava dalgalarının oluşturabileceği riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle yaz aylarında güneşin etkisiyle bazı eşyaların yangına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, cam, kristal, büyüteç, ayna, akvaryum ve su dolu şeffaf kapların mercek etkisi oluşturarak güneş ışınlarını tek noktada topladığını, bunun da kağıt, kuru ot ve kumaş gibi yanıcı malzemeleri tutuşturabileceğini belirtti. Saksılarda bulunan kuru yapraklar, torf ve bitki atıklarının da aşırı sıcaklarda yangın riskini artırdığına dikkat çekti. Kadıoğlu ayrıca yağ, boya ve tiner bulaşmış bezlerin kendiliğinden ısınarak alev alabileceğini, deodorant, çakmak ve gaz kartuşu gibi basınçlı kapların sıcakta patlama riski taşıdığını ifade etti. Lityum bataryalar, şarj cihazları, frizler ve uzatma kablolarının da sıcak havalarda daha kolay aşırı ısınabileceğini vurgulayan Kadıoğlu, cephe camları ve yansıtıcı yüzeylerinde odaklanmış ısı oluşturarak yangın riskini artırabileceğine vurguladı. Sıcak çarpmasında ilk yarım saat hayat kurtarıyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde uzmanlar sıcak çarpmasına karşı erken müdahalenin hayati önem taşıdığı uyarısında bulunuyor. Profesör Doktor Asım Kalkan, vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkması ve bilinç bozukluğunun eşlik etmesiyle ortaya çıkan sıcak çarpmasında ilk yarım saat içinde etkili soğutmaya başlanmanın hayat kurtardığını belirtti. Sıcak çarpmasının yalnızca aşırı terleme olmadığını, bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, denge kaybı, bayılma, baş ağrısı, bulantı ve hızlı nabız gibi belirtilerle kendine gösterebildiğini ifade etti. Bilinci bozulan kişinin artık sıcak bitkinliği değil, sıcak çarpması geçirdiğinin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. İlk yardımda kişinin vakit kaybetmeden gölge ve serin bir alana alınması, fazla giysilerin çıkarılması, üzerine soğuk su dökülmesi ve boyun, koltuk altı ile kasık bölgelerine buz uygulanması öneriliyor. Bilinci kapalı kişiye ağızdan su verilmemesi ve ateş düşürücü ilaç kullanılmaması gerektiğini hatırlatan Kalkan, 112'nin aranarak soğutma işleminin sağlık ekipleri gelene kadar sürdürülmesini tavsiye etti. Ayrıca özellikle saat 11 ile 16 arasında güneş altında uzun süre kalınmaması, bol su tüketilmesi, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Çocukların ve yaşlıların park halindeki araçlarda kesinlikle yalnız bırakılmaması uyarısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akre dinleyenleri, şimdi gelin meteorolojinin bugün için son tahminlerine birlikte göz atalım. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya, Çankırı, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'da aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava var. Meteoroloji özellikle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini hatırlatarak, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Öte yandan sıcaklıklarda ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM otoyolunda Hendek Akyazı Kavşağı kesiminde, Nurdağ, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Tokat, Sivas güzergahlarında çalışmalar var. Ayrıca TEM otoyolunda Muallimköy, Gebze, Körfez kesiminde otoyol Ankara yönünde trafiğe kapalı, ulaşım bu noktada D100 ve Kuzey Marmara'ya yönlendiriliyor. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah hepinizden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Buhari ve Müslim gibi iki şahane hadis kaynağında yer alan Hazreti Ayşe anamız radıyallahu teala anha'nın bir hadis-i şerifini okumak istiyorum. İbadet konusunda Peygamber Efendimiz'in davranışını anlasın diye kardeşlerim. Enne hakalet Ayşe Sıddık'a, Peygamber Efendimiz'in zevce-i salihası buyurdu ki, kânen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekumu minelleyli hatta tenfatıra kademahu. Peygamber Efendimiz geceleri namaz kılmaya kalkardı, ayakları şişinceye kadar, ayakları rahatsız oluncaya kadar. Yani ayakta durunca tabii insan öf yoruldum demeye başlar. Yani imtihanda biraz ayakta durduğu zaman çocuk ayağını değiştirmeye başlar filan. Veyahut sırada bir yere gireceksiniz, çıkacaksınız, stadyumdan bilet alacak, efendim içeri girecek de futbol maçını seyredecek, ayakta beklemek veya bir yere para ödeyecek veya bankadan efendim parasını çekecek buyrukta ayakta durunca şey yapıyor. İnsan bilir yani ayakta fazla durduğu zaman ah der, ayaklarıma kara sular indi der, ayaklarım ağrıdı filan der. Peygamber Efendimiz geceleri namaz kılmaya kalkardı. Hatta tenfetera kadamahu. Ayakları şişinceye kadar, ayakları rahatsız oluncaya kadar, acıyıncaya kadar, patlayıncaya kadar. Fekultü lehu, ben ona bir keresinde dedim ki diyor Ayşe Sıddık'a validemiz, lime tasnehu haza ya Resulallah. Fakat kufreleke mildem bike ma tekaddeme ve ma teakhir. Yani Allah-u Teala Hazretleri seni sevmiş, senin gelmiş, geçmiş, gelecek, bütün günahlarını bağışlamış olduğunu Fetih Suresi'nde bildirmiş iken, sen niye böyle yapıyorsun, niye bu kadar yıpratıyorsun kendini, niye ayaklarını acıtça kadar, böyle ayaklarını şişe kadar uyuşturmaya, masaj diyorlar ya, uyuşturup efendim o ağrıyı gidermeye, rahatlattırma sebep olacak kadar, niye bu kadar ayakta duruyorsun? Sâne efela ekûnü abden şekûrâ. Çok şükreden bir kul niye olmayayım? Madem Allah beni sevmiş, madem Allah-u Teala bana makamı mahmudu ihsan eylemiş, niye bu kadar ibadet etmeyeyim? Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, eski insanların hayat tarzlarından, yaşam tarzlarından bizim yaşamımız çok farklı, çok rahatlamış durumdayız. Üretimin fazlalığından dolayı mahsul bol, tıklık yok, açlık yok. Ama bizim ülkelerde, yani Afrika filan hariç, dünyanın gene fakir yerleri var. O da insanlığın yüz karısı tabii. İnsanlar Hazreti Adem'in kardeşi, ama kardeşinin aç kalmasına, ölmesine bir şey demiyor. Kendisi bir tarafa patlayıncaya kadar yiyor. Efendim, o kadar yiyor ki şimdi laf lafı açtığı için önüme geldi gözümün. Şey yapayım, söyleyeyim. Hacılar, ömreciler otele geliyor.

kadar. Efendim açık büfe, yemek lokantada yani. Eline tabağı alır, istediği yemekler istediği kadar koyar. Götürür masasına, kendisi koyar. Ortada yemekler bol bol duruyor. İstediği kadar yer. Doyunca, patlayınca, tıksırıncaya kadar yiyebilir. Şimdi benim abim çok titizdir. Tabakları sıyırttırıyor. Bir zerresini efendim ziyan etmiyor. Zaten az alıyor, ölçülü alıyor. Bir zerresi ziyan etmiyor. Sonra baktım elindeki tabağı aldı, bir yere gidiyor. Nereye gidiyorsun abi dedim. Dedi ki falanca arkadaşa bu yemediğini yedirmek için gidiyor. Ona verecek. İlle o tabak bitecek yani. Çünkü tabakta bir şey olduğu zaman masayı toplayanlar o tabağın üstündekileri çöpe sıyırıyorlar. Tabağı kenara koyuyorlar yıkanacak diye, atılıyor. Şimdi bazı insanlar bu tabakları tepe gibi yığıyor. Bir orasından alıyor, bir orasından alıyor. Hadi çöpe. Yani o güzelim etler, o güzelim yemekler, o pahalı pahalı malzemeler hepsi çöpe gidiyor. Bu ne? İnsafsızlık. Burada patlayınca kadar yiyor. Öbür tarafta biraz aşağıda Yemen'de, Somali'de insanlar açlıktan ölüyor. Afrika'da kırılıyorlar. O da bir şey işte. Efendim yani çeşitli mahrumiyetler içindeyken eski insanlar, benim sözümü dinleyen kimseler şimdi rahat içinde, müreffeh yaşıyorlar. Efendim bol bol yiyorlar, içiyorlar. Nimetin kıymetini bilmiyorlar. Çok büyük nimetler var elimizde. Fakat Peygamber Efendimiz buyuruyor ki efela ekunu abden şekura, yani çok şükredici bir kul niye olmayayım? Allah madem beni bu kadar manevi makam makamından yükseltmiş, bu kadar Habibullah eylemiş, Seyyidül Evveline vel Ahirin eylemiş, niye ben çok şükredici bir kul olmayayım diye sabahlara kadar ibadet ediyor. Tabi burada ilerici kardeşlerimize de biraz şöyle demin sataştık, biraz da şey yapalım, iltifat edelim. Peygamber Efendimiz sadece namaz mı kılardı? Yani namazda mı geçerdi vakti? Diyorlar ki İslam insanı uyuşturmuştur. Efendim tasavvuf insanı uyuşturuyor. Efendim işte böyle miskin ediyor. Bir lokma bir hırpeye razı. Hayır. Kesinlikle yalan, yanlış. Hiç öyle olmamıştır. Tarih boyunca da öyle olmamıştır. Bütün çalışmayı yapanlar erbabı tasavvuftur. Ama hakları yeniliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz geceleri sabahlara kadar, ayakları şişinceye kadar efendim ibadet ederdi. Farz olmayan namaz yani. Aşkından, şevkinden, muhabbetullah'tan dolayı kılınan namaz bu. İsteye isteye kılınan, gözünün bebeği namazı bırakamadığı için uykusunu bırakıyor. Sabaha kadar ibadet ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama ömrü yani yaptığı icraat itibariyle dünyanın en hayırlı insanı. Yaptığı işlerin sonuçları itibariyle insanlığa en büyük faydayı sağlamış olan kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İnsanlığa en büyük zararı vermiş olan kimseler kimler? Kötü adetler çıkaranlar. Efendim dinamiti bulan Albert Nobel midir? Albert miydi? Neydi ilk ismi? Adam sonradan bakmış dinamitin bomba yapımında kullanıldığını görmüş. Eyvah demiş, benim icadım insanlığın tahribine kullanılıyor. Yazık filan, pişman olmuş. Pişmanlığından dolayı Nobel mükafatları koymuş filan deniliyor. Yani insanlar bir şeyler yapıyor ama yaptıkları şeye devam edildiği zaman öteki insanlar kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Tüm insanlığı kurtaran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün insanlık için hayırlı işler yapmış. Peki bu bir manevi bir şey. Yani iyi bir örnek olmuş. İnsanlar iyi şeyler yapıyorlar. Ama kendi hayatında da boş durmamış. Yani dullara bakmış. Efendim yetimleri gözetmiş. Efendim hasta ziyaret etmiş. Sadaka vermiş. Elindekini sabaha çıkartmamış. Efendim sabah eline geleni akşama bırakmamış. Dağıtmış. Efendim toplumuyla yiyeceklerini paylaşmış. Şimdi bizim toplumları düşünün, bizim toplumların yöneticilerini düşünün. Milyarları yutmak için, yani böyle deve ne kadar büyük bir mahluktur. Bir de üstünde semeri hamudu vardır. Deveyi kuyruğundan tutup hamuduyla yutuyor. Yani bire gözünü toprak doldurasıca. Yani bu kadar parayı ne yapacaksın? Keyif yapacak. Keyfinde haddi hududu yok. Uçağa atlayıp efendim Kongo ormanlarında cumartesi pazar aslan avlayıp ondan sonra pazartesi günü işine gelenler var. Bir taraftan millet açlıktan kırılıyor, bir taraftan keyfinden, millet cebindeki paranın tahrikinden, dürtüklemesinden ne yapacağını şaşırıyor. Peygamber Efendimiz öyle yapmadı. Yani toplumların çektiği, yetiştirdikleri insanları Müslüman yetiştirmemeleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geceleri sabahlara kadar ibadet ederdi ama toplumu da yönetirdi. Medine Devleti'nin, İslam Devleti'nin başkanıydı. Elçi kabul eder, elçi gönderirdi. Hanım koyardı, nizam koyardı, çarşı pazarı dolaşırdı. Efendim tartı

0: ölçüyü kontrol ederdi. Topluma faydalı, insanlara yararlı bir şekilde ömrünü geçirmişti. Gecelerde sabaha kadar ibadet ederdi. Yani hem dünyaya hem ahirete, hem şahsi sevap kazanmasına, hem de toplumun fayda görmesine yarayacak işler yapardı. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi İslam'ı doğru anlamaya muvaffak eylesin. Doğru düzgün anlayıp doğru düzgün uygulamaya muvaffak eylesin. İbadetin zevkini alma, ibadetin zevkinden mahrum kalmamaya çalışın. İbadeti sevmeye çalışın. Çünkü Peygamber Efendimiz namaz için gözümün bebeği derdi. Yani gözünüzün bebeği olsun namaz. Namazdan zevk almayı anlayın, öğrenin. Arapça öğrenin, dinimizi öğrenin, ibadetin zevkine varın. Geceleri efendim gözyaşları içinde, secdeler içinde Allah'a ibadet edin. Gündüzleri de insanlığın hizmetine koşun. Efendim tabii sen kendi kendine diyebilirsin ki ben böyle yapıyorum. Kendim şahsen ibadet ediyorum. Gündüzde çalışıyorum. Çoluk çocuğumun rızkını kazanmak için. Doğru, güzel. Bir bu iş var. İnsanın yani iyi bir insan olması. Bir de toplumu düzeltmesi, topluma faydalı olması var. Yani toplumda birisi yanlış bir iş yapıyorsa bir de onu engellemek lazım. Mesela bir gemiye binmişsiniz. Birisi geminin altını deliyor. Deldirtmezsiniz. Çünkü gemi batar. Gemi batınca hepiniz zarar görürsünüz. Devlet gemisinde efendim vatana da kimsenin delmeye, bölmeye, parçalamaya, yıkmaya hakkı olmadığı için toplumsal görevler de var. Onları da güzel yapmak lazım. Oğuz da şuursuz olmamak lazım. Yani sabahtan akşama işinin peşinde, tarlada sabanının efendim arkasında, öküzün peşinde ömür geçirmemek lazım. Toplumda zararlı insanların zarar yapmaması için de çalışmak lazım. Topluma yararlı işler yapmaya da çalışmak lazım. Mevlasıyla da baş başa kaldığı zaman gözyaşları içinde ibadetini aşkıyla şevkiyle yapmak lazım. Bunları bilmiyorsa insan gelsin görsün, beğenmediği efendim insanların ne kadar ihlasla güzel ibadetler ettiklerini veya dünyanın her yerinden gelen ihlaslı, imanlı, mübarek insanların nasıl Cenab-ı Mevla'ya aşkıyla şevkiyle güzel kulluklar yaptıklarını görsünler. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi hakka hak olarak görmeyi, onu işlemeyi nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Kulluğunu yani her yönde hayatı sürüşte ona itaat ederek, ibadet ederek yaşamayı nasip eylesin. Kulluğunda aykırı işler yaptırmasın. Efendim isyan ettirmesin. Nefse şeytana kul etmesin. Dünyaya esir eylemesin. Ahireti unutturmasın. Rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin. Huzurunda sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra. Akra. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

hocamız rahmetullahi aleyhi Resulullah'ın vekili olduğu için mürşitlerimiz, hocalarımız, ulema-i amilinimiz, ulema-i rasihinimiz, yani akra'uhum diye hadis-i şerifte bildirilen, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, en çok okuyan, en iyi nüfuz etmiş kimseler olarak ondan dolayı seviyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ikramatı, ihsanatı daim olsun üzerlerinde. Kabirleri pür nur olsun. Allahu Teala Hazretlerini kabir istirahatlerini müjdad eylesin. Nurlarını, sürurlarını ziyade eylesin. Bir insanın ahirette ruhunu şad etmek için yapılacak şeyler, Allah'ın rızasına uygun faaliyetler onun niyetine yapılırsa onun ruhu şad olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, kişilerin yapmış olduğu ameller perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin, pazartesi perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin divanına çıkartılır, arz olunur. Kullar şunları işlediler, şu sevaplı, şu günahlı işleri yaptılar diye. Cuma günleri de ahirete göçmüş olan büyüklerine arz olunur. Geride kalan evlatların, yakınların şunları yaptılar, şu sevaplı işleri işlediler veya şu hataları yaptılar diye. Eğer sevaplı işler yapmışsa geride kalanlar, onların nurları kabirlerinde artar, sürurları artar, yani sevinçleri ziyadeleşir. Eğer geride kalanlar, onların yakınları hatalı işler yapmışlarsa evlatlar, o zaman da onlar üzülürler, ezalanırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan korkun, kabirde mevtanızı ezalandırmayın buyurmuş böyle günah işleyen kimselere. O bakımdan bir insanın vefat etmesiyle işi bitiyor, defteri kapanıyor, ama bazı insanların defterleri kapanmıyor, sevapları yazılmaya devam ediyor. Hatta bazı kimselerin de günahları yazılmaya devam ediyor. Eğer bir insan arkasından kendisine dua edecek hayırlı evlat bırakmışsa, onun defterine sevaplar yazılıyor. Eğer bir insan arkasında faydalanılan bir ilim bırakmışsa, onun sevabı devam ediyor. Eğer bir insan arkasında sadaka-i cariyeler bırakmışsa, yani faydası cereyan eden, faydalandırılması, kulların ondan istifadesi devam eden yapılmış hayrat-ı hasenat, bunların sahibi ise bir kimse, onlardan istifade edildiği müddetçe o kimsenin sevapları yazılmaya devam ediyor. İyi bir çığır açmışsa, açtığı çığırda yürüyor.

diyenlerin sevapları kadar onların sevaplarından bir şey eksilmeden o mübareğin ruhuna sevaplar gönderiliyor, ruhu şad oluyor, defterine yazılıyor. Kötü çığır açanlara da tabii kötülükler gider. O ayrı mesele.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Bahariye, Divan Edebiyatı'nda Bahariye, kasidelerin giriş bölümünde baharın gelişini anlatan kısımdır. Şair bu bölümde yalnızca doğayı tasvir etmez, baharı yenilenme, diriş, gönül ferahlığı ve neşenin sembolü olarak işler. Bahar dış dünyada olduğu kadar insan ruhunda da bir açılmayı, iç ışımayı ve yaşama sevincini temsil eder. Gülün açması, bülbülün ötüşü, bahar rüzgarı olan sabahın esişi, çimenlerin yeşermesi, ırmakların coşması. İşte bütün bu unsurlar Bahariye'nin temel imgelerini oluşturur. Bahar adeta yeryüzünün yeniden canlanmasıdır ve şair bu canlanmayı hem göz hem gönül dünyasıyla kavrar. Baki'nin beytinde baharın gönle nasıl can olduğu açıkça görülür. Gül açtı bağ içinde bülbül figan eder. Aşık gönül bu mevsimi kendine can eder. Baki'ye göre bahar aşığın ruhuna yeniden hayat verir. Gül ve bülbül bunun işaretidir. Fuzuli ise baharı geçip gitme ihtimali üzerinden değerlendirir. Gül devridir ey sabah, var bülbülü şadet. Kim gül zamanı geçse ömrü bahar geçer. Burada baharı kaçırmak, gençliği ve gönül heyecanını kaçırmak gibidir. Bahariye yalnız doğayı anlatan bir şiir türü değil, yenilenmenin, canlanmanın, umudun ve gönül neşesinin şiiridir. Şair baharı anlatırken aslında insanın iç baharını, yani ruhun aydınlanmasını ifade eder.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Farkında ol. Akra dinle.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir. Bir mucit, bir icat.

0: Kemalettin Farisi ve Karanlık Oda. ...14. asırda yetişen büyük matematik ve fizik alimi. İbni Heysem'le aynı çapta, orijinallik yönünden ise ondan daha üstün görülen bir bilginimizdir. Hayatı hakkında fazla bilgi olmamakla beraber, M.Ö. miladi 1267 yılında doğdu. Şimdiki İran toprakları üzerinde yaşadığı bilinmektedir. Daha genç yaşlarındayken, üstün kabiliyeti ve gayretiyle kendisini göstermiştir. Zamanın büyük din ve fen alimlerinden Kutbettin Şirazi'nin talebesidir. Hocasının kendisini Kitabul Menazir'e yönlendirmesiyle onun üzerine dikkatle eğilip satır satır inceledi. Sonra da güzel bir şerhini yani yorumunu yaptı. Bu çalışması ve bununla birlikte özel olarak ilgilendiği fiziğin temel konularından biri olan optik sahasındaki başarılı çıkışları onun sahasında daha da çok tanınmasını sağlamıştır. Optikle ilgili çalışmalar sırasında da kendinden önceki eserleri dikkatli bir şekilde tetkik etmişti. Ünlü fizik bilginimizin miladi 1320 yılında Tebriz'de vefat ettiği bilinmektedir. Farisi, İbni Heysem'in eserini hülasa haline getirmeye çalışırken kendi ilmi seviyesine göre yeni yeni mevzu ve buluşlara ulaştı. İbni Heysem'in karanlık oda teorisini geliştirerek daha mükemmel bir teori ortaya atmış, deneyleriyle de bunu doğrulayarak ispat etmiştir. Bunu gerçekleştirmek için de delik açılmış bir düzlemin karşısına yarı kırmızı, yarı yeşil bir nesne yerleştirmişti. Sonra da delik ne kadar küçük olursa o nispette iyi görüntüler elde edilebileceğini ve görüntülerin deliğin şekliyle hiçbir ilgisi olmadığını gösterdi. Delik ne kadar büyük olursa netice almak o kadar güçleşmekteydi. Görüntülerin ters olarak yansıdığı, bunun fotoğraf makinesindeki sistemle aynı olduğunu da burada kaydetmek gerekir. Farisi, optik konusundaki ileri derecedeki çalışmaları sırasında geliştirdiği bir aletle duvar üzerinde bulutları, bulutların hareketlerini, hatta bir kuşun uçuşunu dahi seyredebilmiş, karanlık oda denilebilecek noktada bütün görüntülerin ters olarak yansıdığını müşahede etmiştir. İlk olarak İbni Heysem tarafından kullanılan ve Kemalettin Farisi tarafından geliştirilen karanlık oda, daha sonraları Levi ben Gershon tarafından ay tutulmalarında kullanılmıştır. Farisi, bütün bu konuları incelerken matematik ve mantık metotlarını kullanarak ilmi açıklamalarda bulundu. Ancak matematik, cebir, optik ve genel anlamda fizik ilimleri sahasında önemli eserler bıraktı.
1: Bir mucit, bir icat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bi ni'metihi tetimmu's salihat.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir huydur.

0: dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hoşlandığı, sevdiği bir şeyi görünce, bir durumla karşılaşınca derdi ki Elhamdülillahillezî bi nimetihi tetimmu salihat. Nimeti sayesinde salih amellerin tamamlanmasının mümkün olduğu Rabbimize Allah'a hamdolsun derdi. Güzel bir şey görünce, efendim, hoşlandığı bir şey görünce, bir iş, bir hareket, bir şey, güzel bir şeyle karşılaşınca böyle derdi. Yani iyiliği yapmak, salih ameli işlemek onunla, efendim, tamam oluyor. Allah nasip ediyor, ondan oluyor. Veyahut efendim iyi bir şeye karşılaşınca, insan hamd edince iş tamam oluyor. O zaman tamama ermiş oluyor diye böyle Elhamdülillahillezî bi nimetihi tetemmüs salihat derdi. Her iki manada doğrudur. Allahu Teala Hazretleri tevfikini refik etmese, imkan vermese, lütfetmese, hidayet etmese insanın bir şey, hayırlı bir şey yapması da mümkün olmaz. Yani hayır da Allah'ın lütfuyla, keremiyle oluyor. Bir ikramı, iltifatı oluyor. Tabii insan böyle hayırlı bir şeye sahip olunca da elhamdülillah dedi mi, şükretti mi, o zaman nimet de tamam olur. O iş tamam olur. Tamam, eksiksiz, kusursuz, iş tamam oldu. Sen de hamd ettin, iş tamama erdi denilebilir. Sevmediği bir şeylerle karşılaşınca ve izare ama yekrehu, hoşuna gitmeyen, hoşlanmadığı, sevmediği bir şeyle de efendim karşılaşırsa, bir olayla, bir işle, bir durumla, bir hareketle karşılaşınca da derdi ki gal elhamdülillahi ala külli hal, rabbi euzübike min hali ehlinnar. Her halükarda Allah'a hamdolsun, her durumumuza, iyi halimize de, kötü halimize de, sevincimize de, sıkıntımıza da hamdolsun derdi. Ya Rabbi, ben sana cehennem ehlinin haline, durumuna düşmekten sana sığınırım derdi. Demek ki iyi bir şey gördüğü zaman elhamdülillahillezî bi nimeti tetimmus salihat diyor. Hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman elhamdülillahi ala külli hal diyor. Yani her halde Allah'a hamd olsun. Tabi her halde Allah'a hamd olur. Hamd olması lazım. Hamd edilmesi lazım. İyi günler, iyi haller gördüğü zaman hamd edip de öteki zamanda hamd etmemek uygun olmaz. Her haline hamd edecek insan.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar, ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile, hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el ulema'u veresetül enbiya hadisi şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkakini, meşayih-i vasılınimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ebu Sufyan bin Haris ile Abdullah bin Ebi Ümeyye'nin Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluşmaları ve Müslüman olmaları. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcası Haris bin Abdülmuttalib'in oğlu Ebu Sufyan'la Abdullah bin Ebi Ümeyye, Mekke ile Medine arasında Nikul Akab mevkiinde Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluştular, Müslüman olmak istediler. Bunların Sukya ve Arç arasında veya Evva'da buluştukları da rivayet edilir. Ebu Sufyan bin Haris, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın süt kardeşi ve yaşıtıydı. Hazreti Halime onu da emdirmişti. Ebu Sufyan eskiden Peygamberimiz Aleyhisselam'a dost ve arkadaş idi. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam'a peygamberlik gelince düşman kesilmişti. Hiçbir düşmanın yapmadığı düşmanlığı yapardı. Şıba varıp da Peygamberimiz Aleyhisselam'la ashabını hicv ve tahkir etmediği gün yoktu. 20 yıl hicv ve tahkir etmekten geri durmadı. Müşriklerin Peygamberimiz Aleyhisselam'la yaptıkları çarpışmaların hiçbirinden geri kalmadı. En sonunda Yüce Allah Ebu Sufyan bin Haris'in kalbine İslam sevgisini düşürdü. Bir gün Rum Kayseri ile görüşmüş olan Ebu Sufyan bin Haris der ki, Rum Kayseri'nin yanında ne İslamiyet'ten kaçıldığını ne de Muhammed'den başkasının tanındığını gördüm. Bunun üzerine kalbime İslamiyet sevgisi girdi. İçinde bulunduğum müşrikliğin batıl ve boş olduğunu anladım. Ne çare ki biz akılları başlarında bir kavimle birlikte bulunuyorduk. İnsanların akıllarına ve görüşlerine göre yaşadıklarını sanıyordum. Onlar bir yol tutup gittiler, biz de o yolu

tutup gittik. Şerefli yaşlı kişiler putlarından yardım dileyerek Muhammed'e karşı ayaklandıkları ve ataları yüzünden ona kızdıkları zaman onlara uyduk. Bir gün kendi kendime, ben kimlere arkadaş oluyorum? Kimlerin yanında bulunuyorum? İslam yolu belli olmuş ve kararlaşmış bulunuyor dedim ve zevcemle oğlumun yanına vardım ve yola çıkmak için hazırlanınız. Muhammed'in yanınıza gelmesi çok yaklaşmıştır dedim. Zevcem ve oğlum, canımız sana feda olsun. Arapların ve Arap olmayanların Muhammed'e tabi olduğunu görüyorsun da hala ona karşı düşmanlık mevkiinde bulunuyor, düşmanlıkta direnip duruyorsun. Halbuki ona yardım etmek herkesten çok sana düşerdi. Ona yardım edenlerin ilki sen olmalıydın dediler. Uşağım mezküra, bir deveyle atımı acele yanıma getir dedim. Resulullah'la buluşmak üzere Mekke'den yola çıktık. Ebva'ya varıp indiğimiz zaman Resulullah Aleyhisselam'ın öncü birliği oraya gelmiş bulunuyor ve Mekke'ye gitmek istiyordu. Resulullah Aleyhisselam benim kanımın dökülmesini helal ve gerekli kılmıştı. Bunun için öldürülmemden korktum ve gizlendim. Oğlum Cafer'in elinden tutup yaya olarak bir mil kadar gittik. Sabahleyin Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardık. Halk takım takım geliyordu. Onlardan gizlendim. Resulullah Aleyhisselam hayvanına bineceği zaman kendisiyle görüşmek istedim. Resulullah Aleyhisselam bizden yüzünü başka tarafa çevirdi. Yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Tekrar tekrar benden yüzünü çevirdi. Bütün yakın uzak her şey beni tuttu sıktı. Ona erişmedikçe ben bir ölüyümdür. Onun iyiliğini, merhametini ve bana olan yakınlığını düşünmüş, bu yüzden beni tutar diye ummuştum. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabası olduğum için benim Müslüman olmama sevineceklerini sanıyor ve bunda şüphe etmiyordum. Resulullah Aleyhisselam'ın benden yüzünü çevirdiğini görünce bütün Müslümanlar da benden yüz çevirdiler. Ebu Kühafe'nin oğlu Hazreti Ebu Bekir bana rastladı ve benden yüzünü çevirdi. Ensardan biri beni kandırarak Ömer'in yanına yanaştırdı. Ömer bana bakınca, ''Ey Allah düşmanı! Resulullah Aleyhisselam'ı ve ashabını inciten sensin ha! Sen ona düşmanlığını yeryüzünün doğularına, batılarına kadar ulaştırdın.'' dedi. Hemen onun yanından ayrılıp amcam Abbas'ın yanına vardım ve, ''Ey Abbas! Ben Resulullah'ın yakını ve asaletli oluşum dolayısıyla Müslümanlığımın Resulullah'ı sevindireceğini ummuştum.'' Kendisinden umduğum iltifatı göremedim. Beni kabul etmesi için onunla konuş dedim. Abbas, hayır, vallahi onun senden yüz çevirdiğini gördükten sonra kendisiyle bir tek kelime bile konuşamam. Resulullah Aleyhisselam'ı celallendirmiş olmaktan korkarım dedi. Ey amca, bari gidip başvuracağım bir kimseyi bana söyle dedim. Amcam Ali'yi göstererek, işte o dedi. Ali ile buluşup konuştum. O da bana Abbas'ın söylediğinin tıpkısını söyledi. Abbas'ın yanına döndüm ve ''Ey amca, bana sövüp sayan adamı bu davranışından vazgeçir.'' dedim. Abbas, ''Bana onu tarif et.'' dedi. ''O çok esmer tenli, kısa boylu, iki gözünün arası yaralıdır.'' dedim. Amcam, ''O Numan bin Haris en-Necari'dir.'' dedi. Ona, ''Ey Numan, Ebu Sufyan, Resulullah Aleyhisselam'ın amcasının oğludur ve benim de kardeşimin oğludur.'' Resulullah Aleyhisselam her ne kadar ona kızmış bulunuyorsa da ileride ondan hoşnut olacaktır. Bundan sonra kendisine herhangi bir suretle hakaret etmekten vazgeç diye haber gönderdi. Ebu Sufyan bin Haris ile Abdullah bin Ebi Ümeyye, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzuruna girme çarelerini araştırdıkları ve kendilerinden yüz çevrildiği sırada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcesi Hazreti Ümmü Seleme de onlar hakkında Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuştu. Biri amcanın oğlu ve süt kardeşindir. Öbürü de halanın oğludur ve hısmındır. Allah bunları sana Müslüman olarak getirdi. Bunlar senin katında halkın en yaramazı olamazlar dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, bana onların ikisi de gerekmez. Amcamın oğlu benim haysiyet ve şerefimi diliyle lekelemek istedi. Halamın oğlu ve hısmım olan kişi ise Mekke'de bana söylememesi gereken sözleri söylemiştir buyurdu. Ebu Sufyan bin Haris der ki, gidip Resulullah'ın kapısına oturdum.
Cuhfe'ye varınca

0: tarafından varıp Yusuf'un kardeşinin Yusuf aleyhisselama söylediği sözü söyle ki onlar Allah'a yemin ederiz ki Allah seni gerçekten bizden üstün kılmıştır. Biz doğrusu sana karşı yaptıklarımızda suçlu idik dediler. Bundan daha güzel bir söz bulunabileceği kabul edilemez dedi. Ebu Sufyan bin Haris böyle yapınca Peygamberimiz aleyhisselam Yusuf aleyhisselamın kardeşine verdiği cevabı bildiren size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi yargılasın. O esirgeyenlerin en esirgeyicisidir meali ayeti okudu. Ebu Sufyan bin Haris Peygamberimiz aleyhisselamın bana onların ikisi de gerekmez buyurduğunu haber aldığı zaman vallahi ya yanına girmeme izin verecektir ya da şu oğlumun elinden tutup yeryüzünde açlıktan susuzluktan ölünceye kadar çekip gideceğiz. Sen ki benim hem akrabam hem de halkın en ulusu, yumuşak huylusu, en iyilikseveri ve cömerti bulunuyorsun demişti. Peygamberimiz aleyhisselam Ebu Sufyan'ın bu sözlerini işitince her ikisine de acıdı ve kendilerinin huzuruna girmelerine izin verdi. Girdiler ve Müslüman oldular. Ebu Sufyan bin Haris Müslüman olduktan sonra utancından başını kaldırıp Peygamberimiz aleyhisselamın yüzüne bakamazdı.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Çocuğun 3 ebeveyni vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştıkta nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı? Oturup konuşarak mı? Birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı? Bir çay kahve içerken mi? Yoksa evde terlikler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor. Bir. İkincisi çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor. Beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz. Çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor. Ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteye yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranışını yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişim koparmamak gerekiyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Huneyn Gazası. Mekke fethi Hevazin'i, Sakif'i çok gocundurdu. Bu oymaklar birleşerek topladı büyük bir ordu. Ok atmakta, savaşmakta her yana ün salmışlardı. Bu orduya kadınlarla çoluk çocuk almışlardı. Bundan maksat askerleri getirmekti cesarete, müminleri yok etmek için geçti ordu harekete. Düşmanların kararını Efendimiz aldı haber. Az zamanda her taraftan toplanmıştı hayli asker. 12 bin mücahitle düşmanlara karşı çıktı. Bu gazada müminlere zafer yolu apaçıktı. Müslümanlar çoğuz diye kayıtsızca yürüyordu. Bir yanda düşman ise hazırlıklar görüyordu. Karanlıklar açılırken müminlerin üzerine sağanak sağanak ok yağmıştı, saflar girdi birbirine. Şaşırarak, bozularak darmadağın olmuşlardı. Peygamberin etrafında yalnız birkaç kimse vardı. Efendimiz amcasına, "Müminleri çağır," dedi. "Ey ensar, ey muhacirler, gelin," diye bağır dedi. Abbas hemen ünleyince Müslümanlar geri döndü. Huneyn günü müminleri en ağır, en acı gündü. Fakat Allah yerleştirmiş onları, berk etmiş idi. Huneyn günü çokluğunuz hoşunuza gitmiş idi. Lakin işe yaramamış, vermemişti bu bir fayda. Yerin bütün genişliği yüzünüze daralmış da hemen geri dönmüştünüz. Bundan sonra Allah yine sükunetler indirmişti müminlere, elçisine. Gözünüze görünmeyen birçok asker göndererek tazip etti kafirleri. Onlara bu ceza gerek. Hakikaten Müslümanlar birdenbire tazelendi. Allah Allah sesleriyle saldırarak hasmı yendi. Huneyn'de düşman o gün ölüverdi 70 kadar. Birçok esir bırakarak gözden hemen kayboldular. Kaçtı Düreyd ordusuyla. Evtas'ta aldı soluğunu. Efendimiz sezdi onun hazırlıkta olduğunu. Evtas'a bir miktar kuvvet ayrılarak gönderildi. Ebu Amir savaşırken hayatına son verildi. Ebu Musa kumandayı o gün hemen ele aldı. Düşmanların saflarına kılıcını çekip daldı. Sakiflerin kumandanı Düreyd öldü o aralık. Pek çok esir bırakarak dağılmıştı düşman artık. Esirlerin içindeydi peygamberin süt kardeşi. Mücahitler çok hürmetkar davranmıştı ona karşı. Efendimiz gördü onu, gözlerinden yaşlar indi. Beni Sa'd yurdundaki anıları tazelendi. Abasını yere yayıp, "Gel kardeşim, buyur," dedi. Onun ile konuşarak hatırını hoş eyledi. Ona birkaç hizmetçiyle koyun deve bağışladı. Şeyma sevinç hisleriyle bu iyiliği alkışladı. Taif'in muhasarası. Düşmanların kaçanları Taif'e başvurmuşlardı. Müminlerle bir kez daha savaşmayı kurmuşlardı. Taif şehri düşmanların aşılmaz bir yurdu idi. Meşhur Sakif bu toprağın en azılı kurdu idi. Efendimiz 1000 kişilik bir kuvveti öne sürdü. Düşman meğer tetikteymiş, kovanlardan ok püskürdü. Mancınıklar kurularak düşmanlara taş atıldı. Mücahitler hemen her gün dört taraftan hücum kıldı. Mücadele muhasara bir netice vermiyordu. Efendimiz ashabına "Ne dersiniz?" diye sordu. "Taarruza hiç aralık vermeyelim biz," dediler. "Böylelikle inşallah kazanılır bir gün zafer." Efendimiz "Hayır," dedi. "Yarın kalkıp gideceğiz. Mücahitler demişlerdi, zafer elde edeceğiz." Efendimiz "Bir kez daha deneyiniz haydi," dedi. Müminlerin Taif'e bu en son saldırısı idi. Fakat yine bir netice alamadan çekildiler. Zayiat çok korkunç idi. Zordu elde etmek zafer. Buyurulmuştu, yarın artık hak dilerse yolculuk var. Müminlerden yoktu artık bu hususta eden ısrar. Bazıları siz dediler, Sakife beddua edin. Ulu elçi el kaldırıp demedi, yok olun gidin. Merhametli Rabbim dedi, ulaştır da hidayete, onları sen bize getir. Böyleydi o hep işte. Tebük Seferi. 9. Hicri yılda kıtlık oldu Medine'de. Gökten ne yaş düşüyordu, bet bereket kaldı ne de. Hazırlanmış Kayser diye bir lakırdı çıkmış idi. Bu hazırlık müminlerin canlarını sıkmış idi. Efendimiz 30 bin er hazırladı ive ive. İhaneler toplanmıştı, Osman verdi 300 deve. Ebu Bekir servetinin bütününü bağışladı. Yerde insan, gökte melek bu bağışı alkışladı. Diğer birçok müminler de teberrüde bulundular. O kıtlıkta mücahitler böyle teçhiz olundular.
Münafıklar müminleri kandırmaya uğraştılar. Demişlerdi, şu kıtlıkta savaşmaya imkan mı var? Müminlerden bazıları silahsızdı, geri kaldı. Peygamberden ayrı kalış kalplerine acı saldı. Efendimiz damadına Medine'de otur dedi. Fakat Ali Medine'de kalmayı hiç istemedi. Yalvarmaya başlayınca dedi ona Resulü Hak, söyle arzu etmez misin Musa'ya sen Harun olmak? Ali böyle susturulmuş, kaymakam nas buyurulmuştu. Biraz sonra mücahitler yol almaya koyulmuştu. Yolda Sernut oymağının kayalara oydukları meskenlere rastladılar. Duruyordu birçokları. Efendimiz müminleri yaklaşmaktan men eyledi. Siz bu kavmin sularından içmeyiniz sakın dedi. Tebük, Şam'la Medine'nin arasında bir şehirdi. Hak elçisi ordusuyla ilerleyip şehre girdi. Tam 20 gün kaldı orada. Düşmanlardan yoktu eser. Korkmuş İslam ordusundan dağılmışlar imiş meğer. Yoldayken peygamberin bir devesi yitmiş idi. Bir münafık bu vakayı dil dolağı etmiş idi. Muhammed ben Resulüm der, göklerden hem haber verir. Bilmez fakat yitirdiği devesi nerededir? Münafığın bu sözünü elçisine bildirdi Hak. Efendimiz filan dedi, şöyle şöyle söylüyor bak. Allah bana bildirmezse benim için bilmek nerede? Fakat şimdi bildirmiştir. Devem işte filan yerde. Başındaki yularını bir ağaca taka kalmış. Hayvancağız öyle durup iki yana baka kalmış. Takanaktan kurtararak getiriniz onu haydi. Müslümanlar gidip buldu. Deve aynı halde idi. Duyardı o gizlileri, görürdü hep uzakları. Bunun için geri kaldı hainlerin tuzakları. Münafıklar müminleri yok etmeyi bir gün kurdu. Yapmışlardı mescit diye Kuba'da bir fesat yurdu. Yatırılıp dağıtıldı münafıklar bu mescitten. Bellerini kırmış idi bu ilahi tedbir cidden. Efendimiz bu seferle düşmanlara korku verdi. Beyler gelip baş eğdiler. Tebük işi sona erdi. Resulullah müminlerle Medine'ye dönüyorken kadın erkek çoluk

Çocuk karşı çıktı erken erken. Karşılayıp selamladı veda yokuşunda onu. Mini mini yavruların sevincinin yoktu sonu. Büyük hac. 9. hicri yılda peygamberin emri ile hac etmek için hazırlandı müminlerden bir kafile. İçlerinde Abdurrahman, Sa'd gibi zatlar vardı. Ebu Bekir başlarında Medine'den çıkmışlardı. Müslümanlar duya duya, kana kana hac ettiler. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bu hacca der, Haccı Ekber. Kurban günü bir de hutbe okumuştu Ebu Bekir. Haccın bütün usulünü öğretmişti o gün bir bir. Ali Tövbe suresinden 30 ayet okuyarak müşriklerin Beytullah'a girmesini etti yasak. Kalktı o gün Kabe'yi çırılçıplak tavaf etmek. Muahede hükümleri muteberdi 4 aya dek. Yıkıldı bu büyük hacda cahiliyet devri artık. Açıldı bir nurlu devir. Üstün oldu akıl mantık. Habeş Necaşisi'nin ölümü. 9. hicri yılda öldü Habeş hükümdarı. Onu geniş rahmetiyle yarlasın yüce Tanrı. Temiz kalbi, yüksek aklı ona doğru yol gösterdi. Mazlum zayıf müminlere kucak açtı, kanat gerdi. Efendimiz Necaşi'nin ölümünü duyar duymaz, Rabbim onu rahmetinle affet diye etti niyaz. Hem cenaze namazını Medine'de kıldırarak tanımıştı Necaşi'ye manevi ve mümtaz bir hak. Peygamber'e gelen heyetler. 9. yıl. Beni Sa'd oymağının İslam oluşu. Malik oğlu Enes der ki, peygamberin yanındayken devesinin üzerinde bir zat çıka geldi hemen. Gösteriniz bana dedi, nerededir Resulü Hak? Şu beyaz at denilince ona doğru yaklaşarak, soracağım bir şey dedi, incinme hiç sözlerimden. Efendimiz, peki dedi, istediğin şeyi sor sen. O zat bunun üzerine, ey Muhammed söyle dedi, seni bize hak mı saldı? Efendimiz, öyle dedi. Sordu, Hakk'ın emri midir günde 5 kez namaz kılmak? Eder misin yemin buna? Evet dedi Resulü Hak. Daha sonra oruç, zekat, hac içinde sordu sual. Her birine evet diye verilmişti cevap derhal. Tasdik etti peygamberin hak peygamber olduğunu. Sonra dedi, dinleyiniz Salebe'nin bu oğlunu. Ki adıma dımam derler. Şimdi dönüp gideceğim. Gördüğümü duyduğumu halka tebliğ edeceğim. Döndü hemen beni sade, putları zemmetti dımam. Delirmiş vah diyorlardı. Sözüne o etti devam. Vermez size Lat ve Uzza ne bir fayda ne bir zarar. Muhammed hak elçisidir. Tapılacak bir Allah var. Beni Sa'd dinlemişti dımamın bu sözlerini. Gün batarken İslam nuru aydınlattı özlerini. Beni Tay heyeti. 9. yıl içinde Beni Tay'dan birkaç kişi gelmişlerdi Medine'ye anlatmadan onlar işi. Efendimiz sizi dedi yamaçlardan ve düzlerden getiren Hak Teala'ya pek çok teşekkür eylerim ben. Tuttu Zeyd'in ellerini, güzel yüzü gülümsedi. Kimsin diye sordu ona. Zeyd, Zeydül Haylim dedi. İnandım ki Allah birdir, sen de onun Resulüsün. Efendimiz senin dedi, adın Zeydül Hayr olsun. Müslüman oluşu ve Sakif meclisi ve Sakif heyeti. Efendimiz Taif'teki ablukayı kaldırırken erdir dedi hidayete Allah'ım şu Sakif'i sen. Peygamberin bu duası kabul ile karşılandı. Urve Taif önderiydi, ağır, uslu bir insandı. Kendisi çok âli cenap, aklı erer bir er idi. Mekkeliler, Kur'an ona inseydi ya derler idi. Efendimiz Tebük'teyken Medine'ye gitmişti o. Peygamberi karşılayıp Hakk'a iman etmişti o. Eğer dedi müsaade buyrulursa gideyim ben, Taif'teki ahaliyi dine davet edeyim ben. Güzel amma buyurdular, şehit eder kavmin seni. Urve dedi, üzülmeyin, çok severler onlar beni. Efendimiz onun böyle ısrarına hayret etti. Peki dedi sen bilirsin, Urve hemen kalktı gitti. Ölümünü göze aldı hak dinini yaymak için, fakat puta tapınanlar kızmaktaydı için için. Urve çıkmış okuyordu bir gün sabah ezanını, tuttular ok yağmuruna, kuşatarak her yanını. Urve yere yıkılmıştı, Allah'a çok hamd eyledi. Müminlerin meşhedine beni dahi gömün dedi. Katı kalpli Taifliler başvurdular peygambere, yapılmıştı uzun uzun münakaşa, müzakere. Şu olur bu olmaz diye pazarlığa giriştiler. Kalplerini açtı Allah, hidayete eriştiler. Necran heyeti. Hristiyan dünyasında Necran mühim bir yer idi. Vardı orada bir kilise, ona Kabe derler idi.
Kubbesine 300 deri kaplanmış bir kiliseydi.

Necran'ın baş ruhanisi Papaz Ebu Harise'ydi. Kendisi çok azametli, bilgisine mağrur idi. Hristiyan aleminde gerçekten o meşhur idi. Efendimiz bir mektupla hak dinine davet etti. Bu başpapaz 60 kadar adamıyla kalktı gitti. Sual etti peygamberden birçok mühim meseleler. Efendimiz cevabını verdi ona birer birer. En sonunda İsa için ne buyrulur diye sordu. Efendimiz bu papazın şer işini hayra yordu. İsa dedi yaratanın kullarından bir kişidir. Her peygamber gibi o da bir hidayet güneşidir. Heyet, hayır biz dediler onu Allah biliyoruz. Bu imanla kanaatle ölmemizi diliyoruz. Onlar böyle direnince gelin dedi Taha, Yasin, yalvardım Allah'a biz yalancıyı lanetlesin. Korku düştü içlerine, etmediler muvafakat. Demişlerdi birbirine, peygamberse eğer bu zat, lanet çöker üstümüze. Vazgeçin şu imtihandan. Vergi kabul eyleyerek kurtuldular heyecandan. Beni amir heyeti. Beni amir heyetinden 14 kişi İslam oldu. Peygamberi görür görmez kalplerine iman doldu. Fakat aynı kabileden Erbet Tufeyl oğlu amir, peygamberi suikaste kalkıştı bu iki kafir. Amir sözle oyalayıp Erbet kılıç vuracaktı. Peygamberi gördü amir, gözlerinde şimşek çaktı. Çöller yalnız senin olsun, şehirleri bana versen. Yahut beni halife yap, eğer kabul etmem dersen. Gatafan'la birleşerek harp açarım sana dedi. Peygamber bu tekliflerin hepsini de reddeyledi. Erbet donup kalmış idi, kılıca el vuramadı. Peygamberlik heybetinin karşısında duramadı. Rabbim beni sen bunlardan koru dedi Resul-i Hak. Amir oradan ayrılınca yoldaşına çıkışarak niçin dedi konuşurken öldürmedin Muhammed'i? Erbet ona aramızda ben hep seni gördüm dedi. En sonunda at üstünde bir vebadan öldü amir. Peygamberin korunduğu böylelikle oldu zahir. 7. Bölüm Veda Haccı 10. yıl Zilhicce ayı 632 Şubat ayı. Efendimiz yıllar var ki hac etmeyi özlüyordu. Tütmekteydi gözlerine Kâbesiyle nazlı yurdu. En sonunda 10. yıl hac etmeye verdi karar. Duydu geldi akın akın her taraftan Müslümanlar. Cumartesi öğle sonu çıkılmıştı Medine'den. 100.000'den de fazla idi bu yıl gelip hacca giden. Peygamber Zülhüleyfe'de yunup koku sürünmüştü. Ertesi gün iki parça beyaz beze bürünmüştü. Kasva adlı devesinin üstünde o bir ay gibi diyordu ki huzuruna geldik bugün biz ya Rabbi. Sana çok şükreylerim ben, yoktur senin bir şerikin, mülk senindir, nimet senden, yoktur senin bir şerikin. Efendimiz lebbek derken on binlerce Müslümanlar ya Rab bizler diyorlardı, aşıp geldik diyar diyar. Peygamberin yolculuğu sürmüş idi tam 30 gün, pazar günü şehre girdi. Muradına erdi bütün. Gözlerden ve gönüllerden taşıyordu heyecanlar. Kâbe'nindir Rabbim dedi. Bütün şeref, bütün şanlar. İbrahim'in makamında kıldı 2 rekat namaz. Mevlasına şükranını şu mealde eyledi arz. Ondan başka ilah yoktur. Birdir, eşi ortağı yok. Mülk onun, hamd ona mahsus. Onun gücü, kudreti çok. Yaşatan o, öldüren o, yoktur bir eş ortak ona. Her vaadini infaz etti, yardım etti ben kuluna. Resulünün aleyhinde birlik yapan düşmanları, tek başına hezimete uğrattı o yüce Tanrı. Safa Merve arasında hızlı hızlı geldi gitti, durdu Merve tepesinde, el kaldırıp dua etti. Gidip Mina mevkiine eylediler orada karar, sanki beden deryasıydı, yürüyordu dağlar taşlar. Zilhicce'nin 9'unda cuma günü erken sabah ilerledi Arafat'a müminlerle Resulullah. Pederimiz İbrahim'den miras kalan bu toprağın üzerinde durun dedi. Ey insanlar yığın yığın.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesik geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğnür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan. Abi hayat içmiş.

Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor.

Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.

Selamun aleyküm ve rahmetullah. Değerli ve sevgili Akra dinleyenleri, cumanız mübarek olsun. Hepinize Allah'ın selamını, rahmetini dilerim. Akra yayıncılarına teşekkür ediyorum. Bana sizinle konuşma şerefini, fırsatını verdikleri için Allah'a hamdü senalar olsun. Bu sohbetimde sizlere sevgili Peygamberimiz, başımızın tacı Efendimiz, Sultanlar Sultanı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek sözlerinden bazılarının hem Arapça metnini okuyarak hem de açıklamasını yaparak dinimizle ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. Birinci hadisi şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiğine göre bir hadisi şerifinde buyurmuş ki inne efdale ibadillahi yevmel kıyame el hammadun, yani kıyamet gününde bu dünya bitip ahiret alemi başladığı zaman kıyamet gününde Allah'ın yanında, huzurunda insanların, kulların en faziletlisi, en üstünü, en yükseği kimler olacak? El hammadun, çok hamd eden kullar olacak. Hamd etmek Allahu Teala Hazretlerinin bize verdiği nimetleri, imkanları, lütufları, ihsanları düşünerek ona şükür duygusu dolu olarak onu övmek, ona methü senada bulunmak demek olduğu için hepimizin vazifesi. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'imiz de hamd ile başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Onun için Osmanlı şairlerimizden birisi şöyle bir güzel söz söylemiş, şiir söylemiş, Namık Kemal olsa gerek, diyor ki yok iştikayı cevri felekten nisabımız, ser levhasında hamd ile başlar kitabımız. Yani biz feleğin bize karşı çıkardığı çeşitli üzüntülerden, efendim cevri cefadan, hayatta karşılaştığımız sıkıntılardan şikayet etmeyiz. Çünkü bizim kitabımız hamd ile başlıyor diyor. Güzel bir şey. Tabii biz Müslümanlar sadece nimetlere karşı değil, hayatımızın her anında sonsuz minnet duyduğumuz Yaradanımız Rabbimize karşı hamd duygusu içindeyiz. Zengin de olsak, fakir de olsak, karnımız aç da olsa, tok da olsa, her halde elhamdülillahi ala külli hal diyoruz. Her halimize hamd olsun diyoruz. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin nimetlerini saymakla bitiremeyiz, tüketemeyiz. Ve tabii iyi bir kul olarak, Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği bir kul olarak onun kaderine de rızamız vardır. Takdirine efendim bağlılığımız vardır, teslimiyetimiz vardır. Zaten İslam teslim olmak demek oluyor. Allah-u Teala Hazretleri ne takdir etmişse hikmeti vardır, sebebi vardır, faydası vardır. Müslüman iki çeşit kazanç ile devamlı sevap kazanma durumundadır. Birisi Allah-u Teala Hazretlerinin kendisine verdiği nimetleri düşünür, şükreder, hamd eder, hem nimeti artar hem sevap kazanır. Birisi de dünya hayatında Allah'ın kendisine imtihan olarak yazmış olduğu, kaderin cilvesi olarak yazmış olduğu çeşitli durumlar karşısında da gene Allah'a olan bağlılığını, sevgisini, saygısını hiç zelzeleye uğratmaz, hiç fütur getirmez, yine hamd eder. Her halde, her durumda Allah-u Teala Hazretlerine hamd eder. Eğer bu duygular ile dolabilmişse içimiz, bu kadar güzel duygularla tam teslimiyet ve her halde Allah-u Teala Hazretlerine vefa ve onu sevmek, ona bağlılığını hissetmek, neylerse güzel eylediğini anlayabilmek duygusu ile doluysak, yani hamd edici, çok hamd edici bir kul durumuna gelmişsek, bu çok güzel bir şey. Güzel bir gösterge, güzel bir işaret. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin indinde, kıyamet gününde insanların en faziletlisi, derecesi en yüksek olanları hamd edici kullar olacak. Çok hamd edici kullar olacak. Hamd etmeyi adeta kendisine iş edinmiş, meslek edinmiş kullar olacak. Çünkü Arapçada hammad, yani hamid kelimesi de var Arapçada. Hamd eden demek. Normal. Hamd eden. Hamid. Ama hammad, hamd etmeyi çok yapan, yani adeta mübalağı ismi fail sigasıyla mübalağalı bir şekilde daima hamdü senalar eden demek oluyor. O bakımdan biz de kendimizi böyle Allah'ın en faziletli kulu olmaya doğru gitmek için her halükarda hayatımızın her anında Allah'a hamd etmeye alıştırmalıyız. O güzel duygunun içine kendimizi

Hazretleri çok mağfiret edicidir. Çok rahmet sahibidir. Kullarına çok lütuflarda bulunuyor. Yani bir gözümüzün nimetini bütün dünya hayatı boyunca işlediğimiz ibadetleri terazinin bir kefesine koysalar şu görme nimetimizi karşılamaz. Bu kadar kıldığımız namazlar, yaptığımız hayırlar, verdiğimiz sadakalar, haçlar vesaire ancak bir göz nimetini bile karşılayamaz. Daha bunun yanında nice nice nimetler var. Tabii en büyük nimet de Müslüman olmamız, hidayet üzere olmamız, Allah'ın sevdiği yolda olmamız, sevdiği bir kul olma pozisyonunda bulunmamız. Allah bizi bu güzel pozisyondan, bu güzel durumdan ayırmasın. Ne mutlu bizlere ki Müslüman ecdadımızdan, anne babamızdan bir asaletli iman geleneğiyle gelmişiz. Şu anda Müslümanız. İnşallah bundan sonra da İslam hem ülkemizde hem dünyanın her yerinde hakim olsun, yayılsın. İnsanların hepsi bu güzel duyguları tanısınlar. Hepsi yaradanlarına karşı hamd duygusu içinde olsunlar. Ancak o zaman dünya üzerindeki arzu ettiğimiz hakiki sulhu salah ve felah tahakkuk gelecektir. Tabii bunu candan temenni ediyoruz. Kendimizi de her halde, her durumda, yani bize göre, başkalarına göre ölçüldüğü zaman, uzaktan bakıldığı zaman kötü bile görünen durumlarda Allah'a hamd etme duygusu içinde efendim alıştırmaya çalışacağız. O güzel büyük şairin İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretlerinin dediği gibi biz de etrafımıza baktığı zaman Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler duygusu içine geleceğiz. Bu bir irfan işaretidir. İrfanın, arifliğin, marifetullahın yüksek bir derecesidir. Allah bizi kendisine çok hamd edici kullarından eylesin. Ahirette mertebesi en yüksek olanlardan eylesin. Aziz ve sevgili dinleyenlerim, ikinci hadisi şerife geçiyorum. Peygamber Efendimiz diğer bir hadisi şerifinde buyurmuş ki İnne efdale imanil abdi en ya'lemallaha ma'ahu haysuma kan. Bu çeşitli rivayetleri olan bir hadis-i şerif benim Kur'a olarak çekiyorum. Size sohbet edeceğim zaman sayfaları Kur'a ile çekiyorum. Hangi konu gelirse onu severek anlatıyorum. Bu sayfada hadis kitabında bu rivayet karşımıza geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde, bu da Übadet İbn-i Samit radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş. Yani kulun mümin olması güzel bir şey. Ama imanın en üstün derecesi hangisi? İmanın en üstün derecesi, kulun imanının en faziletli olduğu nokta, seviye, en ya'lemallaha ma'ahu haysuma kâne, yani Allah'ın kendisi nerede olursa olsun daima onun yanında olduğunu bilmesi, ona inanması. En kuvvetli iman bu. Ben neredeyim? Dağın başındayım. Hiç kimse beni görmüyor. Yolda yürüyorum. Elma ağacından güzel kırmızı elmalar üstüme sarkmış ama kimse görmüyor ama Allah benimle. Ben o elmaya nasıl elimi uzatırım? Nasıl başkasına ait olan bir ağaçtan kopartıp alabilirim? Kimse görmese bile, polis görmese bile yapamam. Çünkü Allah benimle beraber. Yalnız da olsam, kalabalıkta da olsam, karanlıkta da olsam, kimsenin görmediği bir yerde de olsam, kimsenin anlaması mümkün olmayan bir işi yapabilmek imkanını elde etmiş bile olsam yapamam. Neden? Ben müminim ve biliyorum ki ve huve mahkum eynema kündüm buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri bizzat kendisi bildirmiş. Nerede olursak olalım Allah-u Teala Hazretleri bizi görüyor. Bizimle beraber. Biz onun kontrolü altındayız. Bizim yaptığımız hiçbir iş gizli kalmıyor. Hiçbir iş araya karambole şimdiki tabirle gitmiyor. Daima biliniyor, görülüyor. Allah tarafından görülüyor. Melekler tarafından yazılıyor, kayda geçiriliyor. Eskiden tabii bu melekler bunu nasıl kayda geçirir diye belki eski insanlar tereddüt edebilirlerdi. Biz ne kadar rahat ve sade bir şekilde şimdi inanıyoruz. Evet, melekler geçiriyordur kayda. Tabii yani teypler nasıl kayda geçiriyor konuşmalarımızı, video kasetleri nasıl görüntülerimizi, seslerimizi kayda geçiriyor. Allah-u Teala Hazretleri her şeyi bilen, Allamul Guyub olan Allah-u Teala Hazretleri, her şeye kadir olan Allah-u Teala Hazretleri bizim ve bütün insanların ve bütün mahlukatın evvelini ahirini kaydediyor tabii. Ahirette herkes bunu görecek ve önüne kitabı konulduğu zaman işte senin dünyada yaptığın işlerin yazıldığı defter, işte kayıt diye önüne bu kayıtlar getirildiği zaman mücrimler fevkalade dehşete düşecekler. Hiçbir şey ihmale uğramamış, her şey yazılmış diye. Tabii biz her şeyin yazıldığını bildiğimiz için ve Allah'ın daima bizimle olduğunu bildiğimiz

bildiğimiz için tabii kötülükler yapmayız. Kötülükler yapmaktan öteye onu yapmayacağız. O çizginin zaten belli tarafındayız. Müminiz, Müslümanız elhamdülillah. Her şeyin en güzelini yapmaya çalışacağız. O halde kendimizi Allah'ın seveceği ve beğeneceği işleri yapmaya yönelteceğiz. Tembelde duramayız, boşta duramayız, kötü işlerde yapamayız, boşta oturamayız. İyi şeyler yapma, en güzel şeyleri yapma, Allah'ın rızasına en uygun, en çok sevaplar kazanmamıza sebep olacak işler yapmaya çalışacağız. Ne iyi olurdu, keşke bütün müminlerin imanı bu kadar kuvvetli olsaydı. Allah'ın onu gördüğünü, Allah'ın onun yanında olduğunu bilseydi insanlar, hiç bu dehşetler, terörler, katiller, hırsızlıklar, arsızlıklar, sahtekarlıklar, rüşvetler olur muydu? Her şey yerli yerince, yolunca yürürdü. İnsanlar dünyada da mutlu ve bahtiyar olurlardı. Onun için temenni ediyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bize bu güzel imanı kalbimize ihsan eylesin. Gözümüzden o maddiyatın perdelerini kaldırsın. Maneviyat gözüyle gönlümüzün pasını silsin. O gönül gözüyle etrafı görmeye muktedir olalım. Bir şairden gene bir beyit hatırıma geldi. Arapça bu beyit ama güzel. Arapça bilenler de hatırında tutsunlar diye onları da söyleyebiliriz herhalde. Diyor ki şair, teemmel sutural kainati fe inneha minel mele'il a'la ileyke resailu. Yani kainatın sayfalarına, yani etrafındaki manzaralara, olaylara bak ve bunları incele ve zihninden bunların üzerinde tefekkür eyle. Çünkü bunlar mele-i aladan, Allah'ın huzurundan sana gönderilmiş mektuplar demektir. Demek ki biz etrafımıza böyle güzel gözle baktığımız zaman, irfan gözüyle baktığımız zaman, gözümüzden perdeler kaldırılıp baktığımız zaman, gönlümüz aydın olarak, nurlu olarak baktığımız zaman her şeyi Allah'ın yarattığını, her şeyde Allah'ın tecellisi olduğunu göreceğiz. Her yerde Allah-u Teala Hazretlerinin hazır ve nazır olduğunu göreceğiz. Tabi bu görmek dediğimiz şey sadece gözle olan bir şey değil. Bunun manevi yönü de var. O manevi görüşle göreceğiz. O zaman kötülüklerden sıyrılmak, iyilikleri güzel yapmak, kamil bir Müslüman olmak mümkün olacak. Bu imanı önce kendimiz için temenni ediyoruz. Ya Rabbi sen bize bu irfanı, bu imanı ihsan eyle diye. Bütün insanlar için de temenni ediyoruz. Onlar da yaratanlarını bilsinler ve kendilerine her anda sonsuz nimetler bahşeden o mün'imi hakiki Allah-u Teala Hazretlerini tanıyıp ona güzel kulluk etsinler. Ona güzel kulluk edince, hepimiz onun güzel kulu olunca bütün problemler o zaman çözülecek. Üçüncü hadisi şerife gelince, sevgili Akra dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu hadis-i şerif biraz da bugün cuma günü ya, cuma günü ile ilgili oluyor. O bakımdan sizin bunu da yine dikkatle dinleyeceğinizi tahmin ediyorum. Adeta sizi görüyor gibi oluyorum. Belki direksiyonun başında bir şoförsünüz, belki mutfakta öğle yemeğini hazırlayan bir hanımefendisiniz, kardeşimizsiniz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne akrabakum minni yevmel kıyameti fi kulli mevtinin ekserküm aleyye salaten fid dünya. Ben sallâ aleyye fi yevmil cumaati ve leyletil cumaati kadallahu lehu mi'ete hacetin. Sebine min havaicil ahire ve selasine min havaicil dünya. Sümme yüvekkilullahu bizalike meleken yudhiluhu fi kabri kema yudhalu aleykumul hedaya ve yuhbirinu men sallâ aleyye bismihi ve nesebihi ila aşireti fe üsebbituhu indi fi sahifetin beyda. Uzunca bir Arapça ifade oldu ama Peygamber Efendimiz'in sözleri, bu güzel sözler Enes radıyallahu anh'ten İbni Asakir rivayet eylemiş. Ama çok güzel manası, müjdeli manası, hepinizin hoşuna gidecek. Bu müjdelerden, bu hediyelerden memnun olacaksınız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne akrabakum minni yevmel kıyameti fi kulli mevtinin. Yani kıyamet gününde, yine bu dünya hayatı bitip de ahiret alemi başladığı zaman her yerinde, ahiretin her safhasında, her noktada bana, sizin en yakın olanınız, benim yanımda olanınız. Çünkü ahirette ne var? Kabirden kalktık, mahşer yerine gittik. Mahşer yeri çok sıkıntılı, izdihamlı, korkulu, herkesin terlediği bir yer. O zaman Resulullah'ın divaül hamdi altında olursak ne kadar güzel olacak. Efendim insanlar korkuda, biz emniyette olacağız. Arşın gölgesinden, nurdan minberlere oturursak
olacak, ne kadar güzel olacak. İnsanlar hesat telaşı için korkarken, titrerken biz o nurdan minberlerde efendim huzur içinde oturuyor olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennetin kapısına vardığı zaman biz de onun arkasında yanında olursak ne kadar güzel olacak, cennete ilk girenlerden olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Havz-ı Kevser'i başına vardığı zaman biz de o Havz-ı Kevser'in başına vardığımız zaman o kardan ak, efendim baldan tatlı, Kevser şarabından sunduğunda biz de onlardan doya doya nuş ettiğimiz zaman ne güzel olacak. Cennette onun yanında olmak, onun köşküne komşu olmak ne kadar güzel. Demek ki ahirette her noktada, her yerde Peygamber Efendimiz'e en yakın olan kimseler. Kimlermiş? Şimdi merakla bekliyorsunuz, hissediyorum. Onu okuyalım. Ekserüküm aleyye salaten fid dünya. Dünyadayken bana en çok salatu selam getirenler bana en yakın olacak ahirette, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed veyahut salatu ve selamu aleyke ya Resulallah veyahut bildiğiniz başka ne kadar güzel salatu selamlar var herhangi biriyle Peygamber Efendimiz'e sevginizi, saygınızı, bağlılığınızı, selamınızı söylemeniz, arz etmeniz, salatu selam getirmek bu. Allah da Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirdiğini, meleklerinin de salatu selam getirdiğini Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah'a, hiç şüphe yok ki Allah-u Teala Hazretleri ve melaiketehu ve melekleri, Allah ve melekleri yusallûne alen nebi, Peygamber Efendimiz'e salat ederler. Hazreti Muhammed Mustafa'ya Allah da melekleri de salatu selam ederler diye bildirdiğine göre tabi Allah'ın salatu selamı onun rahmetine gark etmesi, sarması, bürümesidir. Meleklerin salatu selamı duasıdır. Bizim de salatu selamımız ona sevgimizin, saygımızın, içten bağlılığımızın bir ifadesidir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i canımızdan da çok seviyoruz. Annemizden, babamızdan da, bütün insanlardan da çok seviyoruz. Zaten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, yani beni bu derecede sevmedikçe hakiki Müslüman da olamazsınız. Onun için Peygamber Efendimiz'in sahabesi, tabii herkes annesini babasını sever ama birisine sevgisini göstermek için nasıl kullanacak, ne ifade kullanması lazım, nasıl anlatması lazım bu sevgisini, derlerdi ki Peygamber Efendimiz'e, fidâke ebihi ve ümmi ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın bize gönderdiği elçisi, Habibi olan Muhammed Mustafa, sana anam babam feda olsun diye hitap ederlerdi. Sözü böyle başlıyorlar, ne soracaklarsa soruyorlar ama ilk başlangıcı fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah idi. Tabii bu bir sevgi, bir bağlılık. Neden? Allah sevmiş, çok güzel huylu bir kimse. Çok güzel bir kimse. Yüzü gün gibi, güneş gibi parlıyor. Efendim huyların en güzeli, kendisi peygamberlerin serveri, içi merhamet dolu, sevgi dolu, ümmetine şefkat dolu bir peygamberi zişan. Nasıl sevmeyiz? Yani onu rüyada gören yürüyüşünü şaşırıyor gündüz. Gece rüyasında gören gündüz mest-i hayran oluyor. Tabii seviyoruz. Ona salatü selam getireceğiz ve dünyada ona en çok salatü selam getirenler ahirette de ona en yakın olanlar olacak. Sonra salatü selamın Allah büyük mükafatlarla karşılığını veriyor. Men salla aleyye fi yevmül cumati ve leyletül cuma. Kim cuma gününde ve cuma gecesinde, şu anda cuma günündesiniz bakın, elhamdülillah fırsat yani elinize tam zamanındasınız. Kim cuma gününde ve cuma gecesinde, cuma gecesi geçti, perşembeyi cumaya bağlayan geceydi. Kim cuma gününde ve cuma gecesinde Peygamber Efendimiz'e 100 salatü selam getirirse, burada 100 demiyor ama başka bir yerden hatırlıyorum, orada öyle geçmişti, Allah-u Teala Hazretleri onun 100 hacetini görür. Yani 100 ihtiyacı olan hususta ona ihsanda, ikramda bulunur, dileğini kabul eder manasına. Sev'ine min havaicil ahire, 70 tanesi ahiretin ihtiyaçlarından ihtiyaç, yani görülecek ihtiyaçların 70 tanesi ahiretten, 30 tanesi de dünyadan. Yani Peygamber Efendimiz'e salatü selam getiren insan daha büyük çoğunlukla ahirette çok büyük kâr etmek üzere dünyadan da, dünyalıktan da nasibini alıyor. 70'i ahiretten, 30'u dünyadan, işleri görülüyor, ihtiyaçları, hacetleri, duaları, dilekleri karşılanıyor Allah tarafından. Ne kadar güzel. Sonra buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, sümme yüvekkilullahu bizalike meleken. Sonra Allah o salatü selam getiren kula bu salatü selamı dolayısıyla bir melek tayin eder. Yudhiluhu fi kabri. O salatü selamları bu melek getirir, benim kabrime sokar.
Kema yudhalu aleykumul hedaya. Size hani birilerinin böyle tefsiler içinde hediyeler getirdiği gibi dünyada. Hani gelin oluyor efendim güvey tarafından tefsilerle efendim ışıklar altında efendim ışıl ışıl efendim güvey evinden geline hediyeler geliyor tepsi tepsi. Veyahut efendim padişahtan sevdiği bir kimseye tefsiler içinde efendim hizmetçiler hediyeler getiriyor. Ne kadar güzel yani bir tane küçük bir paket değil kocaman kocaman efendim böyle hediyeler. Ne kadar memnun olur ışıl ışıl hediyelerden insan. Onun gibi

0: sizin üzerinize böyle birileri hediyeler getirip takdim ettiği gibi sizin selatü selamınızı da o melek benim kabrime getirir, sunar diyor Peygamber Efendimiz. Ve yuhbiruni men salla aleyye bismihi ve nesebihi ila aşiretihi. Ve bana o melek, bana kim salatü selam etmişse onun ismiyle, nesebiyle, hatta kabilesiyle, filancalardan, falanca kabileden, filanca kavimden, falancanın oğlu kızı filanca sana salatü selam gönderdi ya Resulallah diye bildirir diyor. Fe üsebbituhu indi, ben de, Peygamber Efendimiz buyuruyor, ben dahi onu yanımdaki fe üsebbituhu indi fi sahifetin beyda, bembeyaz nurdan bir sayfaya o ümmetimin bana salatü selam getiren şahsın ismini, nesebini şöyle kaydederim, bana salatü selam getirenlerin defteri arasına o kaydedilmiş olur diyor. O halde bu hadis-i şeriflerden muhterem kardeşlerim, 3 tane şey öğrenmiş olduk. Hatırda kalsın diye özetliyorum. Belki konuşmanın başını dinleyememiş olanlar olabilir. Tabii onun için de özetlemenin faydası var. Birincisi, her halde, her durumda, iyi veya kötü, sağlıklı veya hastalıklı, zengin veya fakir, aç veya tok, nimetlere mazhar olmuş veya nimetlerden mahrum, her durumda Allah'a hamd etmek, Allah'a hamd edici bir kul olmak, ahirette derecemizin en yüksek olmasına sebep olacak. Birinci hadis-i şeriften bunu anlamıştık. O halde çok hamd edici bir kul olalım. İçinde bulunduğumuz durumun güzelliklerini anlayalım. Onun da bir nimet olduğunu sezelim. Bizden daha kötü olanların durumuyla kendi durumumuzu mukayese edersek bu daha iyi ortaya çıkar. Hamd edici bir kul olalım. İkincisi, imanımız en makbul iman olsun diye şuurumuzdan hiç eksik etmeyelim Allah-u Teala Hazretlerinin daima bizimle olduğunu, her yerde bizi gördüğünü. Hem tabi Allah-u Teala Hazretleri müminin de yanındadır, kafirin de yanındadır. Hepsinin ne yaptığını görüyor, biliyor. Ama sevdiği bir kimse olarak yanında olması ne kadar güzel. Onun için biz Müslümanlar olarak Allah'ın bizim yanımızda, bizi seviyor bir durumda olmasını düşünerek, Allah'ın sevdiği işler işleyerek, ömrümüzü hayırlı işler yaparak, müminler için hayırlı, ahiret için faydalı, dünya için faydalı, ümmeti Muhammed'e faydalı, kendimiz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için faydalı işler yapmakla geçirmeliyiz. Daima Allah'ın bizi gördüğünü, onun nazarı altında olduğumuzu, onun bizim yanımızda olduğunu düşünelim. O zaman korku da olmaz, değil mi? Ya Allah bizim yanımızda, elhamdülillah. Allah beni seviyor ve benim yanımda. Ben o zaman ne kadar emniyet içinde olurum, ne kadar huzur içinde olurum. Bu duyguyu da taşıyalım. Allah'a hamd duygusunu da taşıyalım. Ve de madem bugün cuma günüdür, madem de Peygamber Efendimiz salatü selam getirmenin faziletini hadis-i şerifte böyle bildirmiş, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Hazretleri ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimu teslima buyurmuş. Ey iman edenler, efendim siz de madem Allah salatü selam ediyor, melekleri salatü selam ediyor o mübarek peygambere, siz de salatü selamı çok edin diye buyurmuş. O halde Peygamber Efendimiz'e salatü selam ile şu cuma gününüzün şu çok değerli dakikalarını salatü selamla değerlendirin ki ahirette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yakınlığı, komşuluğu, onunla beraber olmak nasip olsun. Hepinize dünyanın ve ahiretin her türlü güzelliklerini dilerim Allah'tan. Gönlünüzün muratlarını Allah-u Teala Hazretleri sizlere ihsan eylesin. Sizi kuvvetli imana sahip mümin-i kamiller eylesin. Ahirette de en sevgili kulları zümresinden eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili Akra Radyosu dinleyenleri, kıymetli kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Akra Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra. Reklam. Akra. Akra. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nur Suresi. Sevgili dinleyiciler, insan karanlıkta yolunu nasıl kaybederse, değerlerinden uzaklaştığında da hayatın yönünü şaşırır. İşte Nur Suresi, insanı hem kalben hem toplumsal olarak aydınlatan ilahi bir rehberdir. 64 ayettir. Adını Nur ayeti diye bilinen ve Allah'ın gökleri ve yeryüzünü aydınlatan nurunu tasvir eden 35. ayetten alır. Nur Suresi'nde fert, aile ve toplum hayatı açısından uygulanması gereken görgü kurallarına temas edilir. İslami değerlere bağlı, sağlam bir aile ve toplum hayatının kurulmasında uyulacak ahlaki esaslara dikkat çekilir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure boyunca namuslu kadınlara iftira atmanın günahlığı, ifk olayı, evlere girme adabı, haramdan sakınma, namusu koruma, örtünme emri, evliliğe teşvik, Allah'ın kudreti ve yüceliği, vahyin karanlığı aydınlığa çevirmesi, büyüklerin odasına girme adabı, mahremiyet, evlere girerken selam vermek anlatılır. Sureye adını veren Nur ayetinde sembollerle dikkat çekici bir benzetme yapılır. Allah, göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali, bir hücre içindeki kuvvetli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki, güneşin doğduğu yere de, battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk

açlığa ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz ve benim emsalim, ihvanımız böyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsem diye, tam bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını şapırdatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmaz değerinde. Kağıt mağıt olmadan irticalen, yani hemen o anda öyle konuşurdu, mest olurduk, mahvolurduk, erirdik, mum gibi erirdik, herkes erirdi. Ali Rıza Sağman vardı, meşhur Sağman tecvidini filan yazan, meşhur sesi güzel hafız efendim bizzat, Allah rahmet eylesin. Ziyaretine gitmiştik de, işte ben Mehmet Said Efendi'nin damadıyım filan dedi, ilk söylediğim, yani en kendisini etkileyen şey, mübareğin dedi, hutbeleri ne celalli olurdu, ne kadar haşmetli, ne kadar tesirli olurdu, konuşmaları öyleydi.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Her işlere sen kadirsin ya Rab. Üftadeye destgirsin ya Rab. Zalimler elinde koma biçare kulun. İşkestelere nasirsin ya Rab.

Merhaba dostlar. Safalarla geldiniz aşk gecemize. Bu gece birçok yakarışla geldik. Geceyi gündüze örtü, gök kubbeyi başımıza çatı kılana hamdolsun. Kalpleri aşk oduna yanan pervanelerin yanışlarını getirdik sizlere bu gece.

Mevlam bana ver aşkını, hayranın olayım senin. Bülbül gibi gülşeninde, nalanın olayım senin. Yandır beni, yandır beni. Aşk meyinden kandır beni. Sarhoş edip döndür beni. Mestanın

Yâr eyle beni yârini, koma bugünü yarına. Yak beni aşkın narına, pervanen olayım senin. Gönül kuşun sana uçur, aşk meyinden daim içir. Bu tacu hırkadan geçir, üryanın olayım senin. Seyyid Nizamoğlu Hoca, ayırma kendinden yüce. Gerek gündüz gerek gece, mihmanın olayım senin.

Değerli dostlar, münacat hakiki manasıyla yakarma, dilekte bulunma anlamı taşır. Konusu Allah'a yakarış ve dua olan şiirdir. Zaman zaman nesir şeklinde de münacatların yazıldığı görülüyor. Mesnevilerin giriş kısımlarında tevhidden sonra münacatlar yer alır. Divan edebiyatında çoğunlukla her şair belirli bir sıra gözeterek münacatları divanlarına eklemişlerdir. Klasik edebiyatımızda Allah'ın varlığına ve birliğine dair yazılan tevhidler, Allah'ın isim ve sıfatlarını konu alan Esma-i Hüsna'lar, Allah'a dua ve yalvarma muhtevalı münacatlar, bu münacat kabul edilir. Tasavvuf edebiyatındaysa Allah sevgisinin en samimi şekilde ifade edildiği çeşitli tasavvuf ekollerine göre farklı isimler alan ilahi, nefes, ayin, durak, cumhur ve tabular doğrudan Cenab-ı Hakk'ı konu alan manzumelerdir.

Allah lafzının en çok Türk dilinde kullanıldığı şüphesizdir. Sadece bugünkü Türkçenin orta hacimdeki bir sözlüğü incelendiği takdirde bile Allah kelimesinin yer aldığı deyimlerin 150 civarında olduğu görülür. Bunlara bir o kadar da atasözü eklenebilir.

Gafuri'den güzel bir münacatla kalplerimizi altın tabaklar içinde Hakk'a sunuyoruz dostlar. Ey Kerim Allah! Ey Gani Sultan! Dertliyiz, senden umarız derman. Lütfunda had yok, ihsana payan. Dertliyiz, senden umarız derman. Gerçi kullarda masiyet çoktur. Rahmetin Mevlam dahi artıktır. Gayrıdan bize hiç medet yoktur. Dertliyiz, senden umarız derman.

şu dem ki senden bir heda geldi. Feyzi aksten aşina geldi. Bir cefasına bin safa geldi. Dertliyiz, senden umarız derman.

bu niyazi çün zikrine düştü. Dünü gün gönlü fikrine düştü. Zatına eren şükrüne düştü. Dertliyiz, senden umarız.

Değerli dostlar, münacatlardan bahsetmeye devam ediyoruz. Türkçemizde en içli ve en güzel söyleşileri gerçekleştiren Yunus Emre, bir münacatında Rabbine şöyle yalvarıyor. Hak çalabım, hak çalabım, sencileyin yok çalabım, günahlıyım, yarlı agıl, ey rahmeti bol çalabım. Allah

eşsizdir ve onun gibisi yoktur diyen şair, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine vurgu yaparak ondan bağışlanmayı diliyor. Sonraki beyitte de bütün kullar için duasını sürdürüyor. Kullar senin, sen kulların. Günahları çok bunların. Cennete sal bunları, binsinler Burak Çalap'ın. Yunus Emre'nin takipçilerinden olan Eşrefoğlu Rumi de, bilirim padişahı bi niyasın, sana yalvaranı mahrum komasın ifadeleriyle ona yalvaranların boş çevrilmeyeceğini dile getiriyor.

Bursalı İsmail Hakkı da bir dörtlüğünde Cenab-ı Hak'tan ümit kesilmeyeceğini şu ifadeleriyle dile getiriyor. Açtın inayetten kapı, dedin bize, la teknatu, senden ümid eyler kamu, hiç kimse girmez araya. Bir başka gönül eri, Aziz Mahmud Hüdayi. Allah'tan inayet olmadan kulun çaresiz kalacağını şu şekilde dile getiriyor. Olmayacak senden ata, kul neylesin ya Rabbena, daim ışı sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena.

İlahi, Azrail canım alacak. Canını tez veren kulundan eyle. Fena mülkten beka mülke göçerken, iman ile göçen kulundan eyle. Asan cevap vermez ise dilimiz, katı müşkil olur anda halimiz. Sırat köprüsüne uğrar yolumuz, sıratı tez geçen kulundan eyle. Sıratı tez geçen kullar kurtula, münafıklar yüzüstü sürtüle. Hep kişinin hayrı şerri tartıla, hayrı ağır gelen kulundan eyle.

Rabbim nazar ederse kuluna, tamu değmez anın hiçbir kılına. Salına salına cennet ilini, ön saf ile giden kulundan eyle. Ey ya Muhyi, nedir senin maksudun? Her ne diler isen kadir mabudun. İlahi, dilerim yetir maksudun, cemalini gör.

bu güzel yakarışa canı gönülden amin diyerek bir başka münacata, İbrahim Tenuri'nin kaleminden Cana Cefa isimli münacata kulak verelim dostlar.

Cana cefa kıl, ya vefa. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Ya dert gönder, yahut deva. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Hoştur bana senden gelen. Ya hilatü yahut kefen. Ya taze gül yahut diken. Kahrında hoş, lütfunda hoş.

gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ger bağ-u ger bostan ola, ger bendü ger zindan ola, ger vasiyü ger hicran ola, kahrında hoş, lütfunda hoş.

0: Ey padişah-ı lemyezel, zat-ı ebed, hayy-ı ezel. Ey lütfu bol, kahrı güzel, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ağlatırsın zari zari, verirsin cenneti huri. Layık görür isen narı, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gerek ağlat, gerek güldür, gerek dirilt, gerek öldür. Bu aşık hem sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Değerli dostlar, Konya'nın manevi sultanı Hazreti Mevlana'nın Hakk'a münacatı da şöyle: Ey affetmeyi seven Allah'ım, bizi affeyle. Ey eski ve müzmin illetimizin tabibi olan Rabbim, derdi isyanımıza çare saz ol. Ey settarul uyub, üstümüzdeki hıfz perdesini kaldırıp bizi rezil etme. İmtihan zamanında bize emn-ü eman bahşeyle. Ey yardım isteyenlerin yardımcısı, bizi hidayete çıkar. Bilgiler ve servet bizim için medar-ı iftihar olabilecek bir şey

bizden çevir ve değiştir. Ey bütün noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarıyla muttasıf ve ortağı bulunmayan Allah! Hata ve masiyetlerin içine düşmüşüm. Elimi tut, beni kaldır ve yaptığım hataları lütfunla bağışla.

ve bir başka sultan, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Muhibbi mahlasıyla yazdığı bir başka yakarış gecemize deniz feneri olup ufkumuzu aydınlatıyor değerli dostlar.

Kelamı Hakk'a her kim ki gönülden olmaya mail. Olur her ettiği, ebterü her ne eylese batıl. Eğer zahir gözüyle ben gamı cananı görmezsem, bihamdillah ki çeşmi can açıktır ana yok hail. Gece ve gündüz endişem, nigahının fikri zikridir. Eser

Yer kalmaya ki benden o halet olmaya zahil. Ribatı köhnedir dünya, göçer çün karbanı gam. Buna dil bağlamaz dana, gönül vermez buna akil. Muhibbi tar kıl dilden bu hayyu huyu daratı. Sana ancak bu sevdadan bela ve gam durur hasılı.

Günlük hayatın yorgunluğundan ve yoğunluğundan ancak ellerimiz semayla buluşup dua ve yakarışlarımız Hak katına ulaşınca sıyrılır, bir başka atmosfere gireriz. Nice zaman, nice şairler, edipler, ellerinde kalem, gönülden gelen kelamı kağıda akıtıp yakarmışlar dostlar. Dualarını fısıldamışlar Allah'a. Divan şiirinin güzelliklerinden biri de kelimelerin ve cümlelerin nakış nakış işlenmesi. Abdurrahim Tırsi'nin bir münacatı Divan-ı Aşk'a geliyor dostlar.

inayet eyle kullara. Nazar kıl halime Allah. Hazan yapraklarına döndüm. Sarardım, soldum ya Allah. Aklım başa gelmez oldu. Can bedende durmaz oldu. Gönlüm bana gelmez oldu. Seninle bazen

aşkın bana kâr eyledi. Bağrımı bir yan eyledi. Gözüm yaşın kan eyledi. Gece gündüz akar Allah. Oldum didarına müştak. Kerem eyle halime bak. Ey keremler edici hak. Didarını göster bana.

biçare kaldım dermanda. Özümden vazgeçtim ben de. Muradım sendedir sende. Ben isterim seni Allah. Yüreğimde çıktı başlar. Başıma çöktü teşvişler. Gelir geçer yazlar kışlar. Derdine yanarım Allah. Bu Abdurrahim-i Tirsi vurup topraklara yüzü. Sana ulaşmaya özü.

İşitin ey yarenler. Kıymetli nesnedir aşk. Sultanları kul eyler. Hikmetli nesnedir aşk. Akilleri şaşırır, deryalara düşürür, kayalara söyletir. Kuvvetli nesnedir aşk. Yunus böyle diyor dostlar. Aşk ateşi Adli'nin, yani 2. Bayezid'in gönlüne düşmüş. Ve demiş ki münacatında, Hüdaya, hüdalık sana yaraşır. Nitekim gedalık bana yaraşır. Çü sensin penahı cihan halkının. Kamudan sana iltica yaraşır.

sen eyle onu ki sana yaraşır. Ben ittim onu ki bana yaraşır. Şu gündeki bir çaresi kalmaya, ana çare res Mustafa yaraşır.

Aşık Şem'inin gönlünden kalemine sızan kelimelerse şöyle dostlar. Kerem kıl, abd-i aciz kulların ihsan diler ya Rab. Sürer dergahına yüzler, rızıkların diler ya Rab. Bilip isyanımı yalvara geldi babına Mevla. Ki isyan, mücrimi biçareler bağıran diler ya Rab. Mükellef kulların cürmi günah ile ceza itme. Kamu pakize masum mektebi sibyan diler ya Rab.

Senin emrinle tutmuş Hak nebadatın giribanın. Yine tekrar icazet vermeye ferman diler yara. Sen ahan-ı azimsin, kulların daim sana muhtaç. Huzuru izzetinde hazretinden nan diler yara. Sana yalvarmaya yoktur liyakat asi kullarında. Lisan-ı hal ile bir ruh olan hayvan diler yara. Sana evvelce secde eyleyip gösterdiler başın. Reva kıl hacetin bir çareler aman diler yara.

Nebatatlar büküp boynum, müjdeyi can diler anlar. Der hüdadan nik murilerin, yeksan diler ya Rab. Münacatında hacı derdiment şem'i günahkarın, muradı son nefesinde

Değerli dostlar, bu gece Rab katına uçurduk gönül kuşlarımızı. Ariflerin dilinden yakardık bu gece yâra. Hakk'a döndük yüzümüzü, Hakk'a verdik canımızı. Haftaya yine farklı münacatlarla sizlerle olacağız. Kemal Ümmi, çare senden diyor münacatında. Ve biz de tatlı bir huzurla gidiyoruz dostlar.

İlahi, derdimenden, çare senden. Gir merhem sen uş, bu yâre senden. Bu derdüme ki bi derdem hemişe. Gir dert isteren bir pare senden. Hakimi bi zeval sensin ki daim. İrür timar her bimare senden.

İlahi lütfu ihsan, fazlu derman. Bugün bu derde ahu zare senden. Ciğerim başlı, gözüm yaşlı herden. Şu hasretinde yüzüm kare senden. Nite mahrum lalasın şol kolum, ki suçun dileyip yalvare senden.

0: Eğerçi sen bana benden yakınsın. Veli ben olmuşam avare senden. Senin aşkını ister dü cihanda. Bu kemter aşıkı biçare senden. Bana sen ver seni, benden beni al. Çün irmek dilerim, sen yâre senden. İlahi seni senden şey en villa, beni benlik nice bir yâre senden. Kemal ümmiye göster doğru yolu, ki senin birle sana vâre senden.
1: Aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler.
2: Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Farkında ol, Akra dinle.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

Allah'ım, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Yeni bir günden, yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar, paylaşmaya değer yepyeni güzelliklerle merhabalar efendim. Hayatın içinde zaman zaman geçmişe bakar hayıflanırız. Hep keşke deriz. Keşke söyleseydim, keşke söylemeseydim, keşke yapsaydım ya da keşke yapmasaydım. Ancak keşkeler iş işten geçtikten sonra bir yarar sağlamaz. Keşke kelimesini kaç konuşmamızın başına eklemişsek hayatı da o kadar ıskalamışızdır. Kaçırılmış fırsatların, bastırılmış duyguların, harcanmış hayatların, boşa yaşanmış yılların gecikmiş itirafıdır keşke kelimesi. Hepimizin hayatında o kadar çok keşke var ki, istesek de istemesek de keşkeler hayatımızın içerisinde. Keşke demekle yaşananları hayattan silemiyoruz elbette. Şöyle bir bakalım, keşke yapmasaydım dediklerimize. Söz ağızdan çıktıktan sonra keşke söylemeseydim. Fırsat kaçtıktan sonra keşke daha dikkatli olsaydım. Zaman geçtikten sonra keşke geç kalmasaydım. Bu keşkeler belki hayat boyu devam edip gider. Ama son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bir bedeli var. Evet, o şarkıda dile getirildiği gibi. Geriye dönüp baktığımızda keşke yapmasaydım deriz. Ne yararı var ki olan biten şeylerin arkasından keşke olmasaydı demenin? Zamanı geri alıp o hatayı telafi etmek de mümkün değildir. Keşke demeden önce kendimize gelsek, keşke doğru karar versek. Sonunu düşünmeden yapılan işler hep keşkeleri getirir. Bir şey yapmadan önce düşünmeliyiz, sonradan pişman olmamak için. Yaptığımız pişmanlıklardan ders almazsak hayatımızda o kadar çok keşke yer alır ki. Keşke diyerek pişman olmak yerine yapılan hatalardan ders çıkarmak ve aynı hataları yapmamak gerek. Geçmişe dönüp baktığımızda sevgili dostlar, hafızalarımızı yokladığımızda pek çok pişmanlıklara şahit

oluruz. Pişman olmamak için, keşke dememek için mantıkla, akılla hareket etmek, en küçük ayrıntıyı hesaba katarak düşünüp, ölçüp, biçip ona göre karar vermek lazım. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkardığımız sürece pişmanlıkları telafi edebiliriz. Keşkelerimizi en aza indirebiliriz. Büyüklerimiz ne kadar güzel söylemişler. Son pişmanlık fayda etmez diye. Düşünmeden alınan kararlar yüzünden pişmanlıklarımızı, keşkelerimizi yaşıyoruz. Oysa herhangi bir karar alırken kendimizden emin olursak ileride keşke demek, pişman olmak zorunda kalmayız. İster kabul edelim, ister etmeyelim, alınan her yanlış karardan sonra er ya da geç pişmanlık duyarız. Keşke yapmasaydım deriz, deriz ama iş işten geçmiştir. Hazreti Zülkarneyn'le ordusu hakkında bir hikaye vardır. Belki duymuşsunuzdur, siz de bilirsiniz sevgili dinleyiciler ama keşke dememek için tam da şimdi bu hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hikayemiz şöyle efendim. Zülkarneyn aleyhisselam ordusuyla gece yolda giderken ordusuna ayağınıza takılan şeyleri toplayın diye emir verir. Ordu bu emri duyunca içlerinden bir grup çok yürüdük, çok yorgunuz. Gece vakti bir de ayağımıza takılan şeyleri toplayarak boşuna ağırlık mı yapacağız? Hiçbir şey toplamayalım diyerek hiçbir şey toplamazlar. İkinci grupsa madem komutanımız emretti, bari birazcık toplayalım, emre muhalefet etmeyelim. Zira ordunun komutanına itaat etmek gerekir diyerek az bir şey topluyorlar. Üçüncü grupsa komutanımız bir şeyi boşuna emretmez. Muhakkak bildiği bir şey vardır, bir hikmeti vardır diyerek bütün abalarını ağzına kadar doldururlar. Sabah olduğunda bir de bakarlar ki meğer bir altın madeninden geçmişler de ayaklarına değen şeylerin altın olduğunun farkına varamamışlar. Bunu anlayınca hiç almayan birinci grup, ah ah niçin almadık, nasıl dinlemedik komutanımızın sözünü, keşke alsaydık, hiç değilse bir tane bari alsaydık diyerek pişman oluyor, dövünüyorlar. Az alan ikinci grupsa, ah ne olaydı da biraz daha fazla alsaydık, ceplerimize abalarımıza hınca hınç doldursaydık diye kendilerine sitem ediyorlar. Çok alan üçüncü grupsa, keşke gereksiz, lüzumu olmayan bütün eşyalarımı atsaydım, daha çok toplasaydım, her şeyimizi doldursaydık, keşke daha fazla alsaydık diyerek fazla almalarına rağmen onlar da üzülüyorlar. Efendim, işte bu misalde olduğu gibi ahirette bütün insanlar da bunun gibi ağıtlarda bulunacak. Kafir olan keşke iman etseydik, keşke inansaydık da hiç olmazsa cehenneme girdikten sonra iman etmemiz sonucunda cennete girseydik, ebedi cehennemden kurtulsaydık diyecek. Mümin fakat az sevabı olan keşke biraz daha sevap işleseydim de biraz daha ikrama mazhar olsaydım derken, mümin çok sevabı olansa o da ah edecek. Diyecek ki ah ah ne olaydı da makamımı biraz daha yükseltecek, bir vakit daha namaz kılsaydım, biraz daha sadaka verseydim, oruç tutsaydım, biraz daha sevap işleyecek ameller yapsaydım. Rabbim sevgili dostlar, cümlemizi bu misallerden ders almayı nasip eylesin. Yeterince yaşanmış olan bir marangoz sevgili dinleyiciler artık emekli olmaya hazırdı. Yıllardır çalıştığı işinden ayrılmak ve karısıyla birlikte kendisine daha çok zaman ayıracağı bir hayat sürmek istiyordu. Bu düşüncelerini de patronuna açtı. Maaşının eksikliğini belki hissedecekti, hissetmesine ama emekli olmaya da ihtiyacı vardı.
idare edebilirsiniz.

0: bilirlerdi. Patronu olan müteahhit böyle iyi bir çalışanının işten ayrılmasına üzülmüştü. Ondan işi bırakmadan önce tek bir ev daha yapmasını rica etti. Marangoz bu ricasını kırmadı, kabul etti. Fakat bir müddet sonra çok da istekli olmadığı açıkça fark edilmeye başladı. Kalitesiz malzemeler kullanarak gelişi güzel bir iş çıkardı. Böylesi iyi bir kariyerin bu şekilde noktalanması doğrusu üzüntü vericiydi. Ama marangoz böyle tercih etti. Marangoz işini bitirdiğinde patron geldi, evi gezip gördü, anahtarları marangoza uzattı ve şöyle dedi. Yıllarca canla başla çalıştın. Birlikte çok güzel evler yaptık. Şimdi madem ki emekli olmak istiyorsun, al, burası senin evin. Bu benim sana hediyem, dedi. Marangoz duydukları karşısında çok şaşırmıştı. Şaşırmak ne kelime, şoke olmuştu. Ne kadar yazık bir durum. Eğer kendi evi olacağını bilseydi, elbette her şeyi bambaşka yapardı. Hikayemiz buydu sevgili dinleyiciler. Ama kendi hayatlarımıza uyarlayacak olursak, kıssadan hissemize gelirsek, bizim için de bu böyle aslında. Biz de günden güne kendi hayatlarımızı inşa ederiz. Genellikle en iyi malzemeyi kullanmaz ve en iyi işi çıkarmaya çalışmayız. Sonra da inşa ettiğimiz bu evde yaşamak zorunda olduğumuzu fark ederek, işte tıpkı o marangoz gibi hayretler içerisinde kalırız. Eğer geriye dönüp baştan başlayabilseydik, her şeyi çok daha farklı yapardık ama ne var ki geriye asla ve asla dönemeyiz. Bir saniye, bir dakika öncesine bile dönme şansımız yok. Bizler hayatımızın inşaat ustalarıyız. Her gün bir çivi çakıyoruz, bir tahta yerleştiriyoruz veya bir duvar örüyoruz. Bugünkü davranışlarımız ve yaptığımız seçimler yarınki evimizi inşa ediyor. O halde efendim evimizi akıllıca inşa edelim ki yarınlarda yaptığımız eksiklikler, ısrarla vazgeçemediğimiz hatalar yüzünden yerle bir olmasın. Pişmanlık ateşiyle bizleri yakıp kavurmasın.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

Hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekanın, tabii bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşidi kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe-i kirama Peygamber Efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabii bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabii onların da sevapları kabrine gönderiliyor. Allah tarafından defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabii bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnfak Allah'ın vermek lütfunda bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır. Evet. Demek ki bir kelimenin yahut bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet, asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahiretli bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık bekleyerek

0: demeden ve de karşılıksız verilendir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

dokuz köyden dokuz kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım, bacaklarından.

0: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
1: Sakın terki edepten. Şair Yusuf Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca dehşete kapılır. Sakın terki edepten, kuy-i mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Şiir Mevlana Celaleddin Rumi'den ama tam hocamızın vefat ettiği günün takvim yaprağına denk geldi. Bilir arkadaşlarımız, bilenlere de bir hatırlama olsun. Parçasında okuyacağım. Beruzi merk şu tabutu men revan başet. Güman meber ki mera derdi incihan başet. Vefatım gününde benim tabutum yürürken sen sakın şüphe etme ki benim içimde şu dünyanın derdi var. Ben bu dünyanın gamını çekiyorum sanma. Hani insan bu dünyadan ayrılırken arkasına mı dönüp bakar daha güzel bir yere gidince? Benim tabutum yürürken sen sakın öyle bir tereddüde düşme ki ben bu dünyanın telaşındayım, bu dünyadan ayrılıyorum, üzülüyorum filan gibi bir şey hatıra gelmesin. Berayı men me giri ve me gü dirir dirir ve duv div derühti dirir an başet. Benim için ağlama, gözyaşı dökme. Sakın yazık yazık deyip durma. Benim vefatımı, tabutumu görünce insan şeytanın tuzağına düşerse asıl yazık o zaman olur. Yoksa insan böyle efendim şu fani alemden kalkıp da baki aleme vel ahiretu hayrun ve ebka oraya gidince yazık denmez. Şeytanın tuzağına düşünce yazık denir. Cenaze em çubu bini megü firak firak mera visalu mülakat an zaman başet. Benim cenazemi gördüğün zaman el firak el firak deme içinden. Çünkü benim için kavuşmak ve mülakat o zaman olacak. Rabbime kavuşacağım. Ne diye ayrılık diyorsun? Berayi mera begür sipari megü veda veda ki gür perde-i cemiyeti cinan başet. Benim

kabrime yerleştirdiğin zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü kabir cennet topluluğunun perdesidir. Cennet topluluğunun perdesidir. O perdeden öbür tarafa geçti mi el müminune la yemutun bel yenkulune min darin ilader. Bel yentekilune min darin ilader. Bir evden başka bir eve geçiştir mümin için. Furuşuden çubi didi berameden binger. Gurubu şemsu kamerra çiraziyen başet. Aşağı düşmeyi gördün, batmayı gördün. Yükselmeyi de bir gör. Güneşin ve ayın batmasından onlara ne zarar var? Bu taraftan batar, öbür tarafta doğar. Ay ve güneş öyle o durumda. Bu taraftan batıyor gibi görünüyor, öbür tarafa doğum oluyor. Yani sende gece olurken öbür tarafın sabahı oluyor. Ne güzel güneşe benzetmiş. Tura gurub numayet veli şuruk büvet. Lahit şu habs numayet halası can başet. Sana batma gibi görünür ama aslında o doğumadır. Öbür aleme doğumadır. Lahit de insanın konulduğu kabir de hapis gibi görünür ama canın kurtuluşu yeridir. Can asıl bu kafeste hapistir. Küdam dane furu reft der zemin ki nerust. Çıra bedane-i insanetin güman başet. Hangi tane ki toprağa düştü dediğinden bitmedi. İnsan tanesi için niye telaş ediyorsun? O da bir başka aleme, bir başka hani yere konulan tohumun büyüdüğü bittiği gibi o da öbür tarafa tekrar bir başka hayata başlıyor. Küdam del furu reftur birun namet. Ricah-ı Yusuf-ı canra çira figan bahşet. Hangi kova ki kuyuya aşağı sarktı da top dolu çıkmadı. Kuyu için can Yusuf'una niye feryat figan olsun? Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar ama ondan sonra oradan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Yani Yusuf niye kuyudan telaş etsin? Sonunda sultanlık var. Dihan çubisti ezin suy an taraf bükşa ki hayi huyutu der cevvila mekan bahşet. Buradan ağzını kapattığın zaman öbür tarafta aç. Çünkü artık la mekan alemine geçiyorsun diye bu şiir var şeyin arkasında. Yani mübarek zarif bir tarzda hani biz bir şeyi anlatacağımız zaman atasözü söyleriz. Darb-ı mesel irad ederiz. Öylece anlatıveririz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri oraya tevafıkan gelmiş keramet olarak. O bize ağlama çünkü daha güzel bir yere gidiyorum diye bir teselli. Hakikaten müteselli olduk.

0: nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hoşlandığı, sevdiği bir şeyi görünce, bir durumla karşılaşınca derdi ki Elhamdülillahillezi bi nimetihi tetimmu salihat. Nimeti sayesinde salih amellerin tamamlanmasının mümkün olduğu Rabbimize, Allah'a hamdolsun derdi. Güzel bir şey görünce, efendim, hoşlandığı bir şey görünce, bir iş, bir hareket, bir şey, güzel bir şeyle karşılaşınca böyle derdi. Yani iyiliği yapmak, salih ameli işlemek onunla, efendim, tamam oluyor. Allah nasip ediyor, ondan oluyor. Veyahut efendim iyi bir şeye karşılaşınca, insan hamd edince iş tamam oluyor. O zaman tamama ermiş oluyor diye böyle Elhamdülillahillezi bi nimetihi tetemmü salihat derdi. Her iki manada doğrudur. Allahu Teala Hazretleri tevfikini refik etmese, imkan vermese, lütfetmese, hidayet etmese insanın bir şey, hayırlı bir şey yapması da mümkün olmaz. Yani hayır da Allah'ın lütfuyla, keremiyle oluyor. Bir ikramı, iltifatı oluyor. Tabii insan böyle hayırlı bir şeye sahip olunca da elhamdülillah dedi mi, şükretti mi o zaman nimet de tamam olur. O iş tamam olur. Tamam, eksiksiz, kusursuz iş tamam oldu. Sen de hamd ettin, iş tamama erdi denilebilir. Sevmediği bir şeylerle karşılaşınca ve izare ama yekrehu, hoşuna gitmeyen, hoşlanmadığı, sevmediği bir şeylerle efendim karşılaşırsa, bir olayla, bir işle, bir durumla, bir hareketle karşılaşınca da derdi ki gal elhamdülillahi ala külli hal, Rabbi euzübike min hali ehlin nar. Her halükarda Allah'a hamdolsun, her durumumuza, iyi halimize de, kötü halimize de, sevincimize de, sıkıntımıza da hamdolsun derdi. Ya Rabbi ben sana cehennem ehlinin haline, durumuna düşmekten sana sığınırım derdi. Demek ki iyi bir şey gördüğü zaman elhamdülillahillezi bi nimeti tetemmus salihat diyor. Hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman elhamdülillahi ala külli hal diyor. Yani her halde Allah'a hamd olsun. Tabi her halde Allah'a hamd olur. Hamd olması lazım. Hamd edilmesi lazım. İyi günler, iyi haller gördüğü zaman hamd edip de öteki zamanda hamd etmemek uygun olmaz. Her haline hamd edecek insan.
1: Dostça bir tavsiye. Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.

şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip terk-i dünya eyleyip efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi, manevi makamı böyle yüksekti, şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı, ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.

Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: Sağduyunun sesi Akra.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennetten dünyaya gönderilişi.
1: Ey Adem, sen ve eşin Havva cennette kalın. Dilediğiniz yerde oradakilerden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendisine yazık edenlerden olursunuz. Şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra dünyada zahmet çekersin. Nihayet şeytan onu vesvesesiyle fitleyip, ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve yıpranıp çökmeyen bir saltanatı göstereyim mi? Dedi. Rabbiniz size meleklerden olursunuz veya cennette ebedi kalanlardan bulunursunuz diye bu ağaçtan meyve yemenizi yasakladı, dedi. Ardından şüphesiz ben sizin iyiliğiniz için öğüt verenlerdenim, diye yemin etti. Bunun üzerine ikisi de şeytanın sözüne aldanıp ondan yasak ağaçtan yediler. Hemen ayıp yerleri açığa çıkıp görünüverdi. Üzerlerini cennet yaprağıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu ve şaşırıp kaldı. Rableri de onlara, ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Biz onlara, hepiniz Adem, zevcesi ve şeytan oradan cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de kim hidayetime, rehberime tabi olursa artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar üzüntü de duymayacaklardır dedik. Yine buyurdu ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi, öğrendi ve onlarla ona tevbe etti, yalvardı. İkisi de, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki biz ziyana uğrayacağız.

0: uğrayanlardan oluruz dediler. O da onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz o tevbeyi çokça kabul eden, çok acıyandır.
1: Bir haberimiz var.

Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

hocamız rahmetullahi aleyhi Resulullah'ın vekili olduğu için mürşitlerimiz, hocalarımız, ulema-i amilinimiz, ulema-i rasihinimiz, yani akra'uhum diye hadis-i şerifte bildirilen, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, en çok okuyan, en iyi nüfuz etmiş kimseler olarak ondan dolayı seviyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ikramatı, ihsanatı daim olsun üzerlerinde. Kabirleri pür nur olsun. Allahu Teala Hazretlerini kabir istirahatlerini müjdad eylesin. Nurlarını, sürurlarını ziyade eylesin. Bir insanın ahirette ruhunu şad etmek için yapılacak şeyler, Allah'ın rızasına uygun faaliyetler onun niyetine yapılırsa onun ruhu şad olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, kişilerin yapmış olduğu ameller perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin, pazartesi perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin divanına çıkartılır, arz olunur. Kullar şunları işlediler, şu sevaplı, şu günahlı işleri yaptılar diye. Cuma günleri de ahirete göçmüş olan büyüklerine arz olunur. Geride kalan evlatların, yakınların şunları yaptılar, şu sevaplı işleri işlediler veya şu hataları yaptılar diye. Eğer sevaplı işler yapmışsa geride kalanlar, onların nurları kabirlerinde artar, sürurları artar, yani sevinçleri ziyadeleşir. Eğer geride kalanlar, onların yakınları hatalı işler yapmışlarsa evlatlar, o zaman da onlar üzülürler, ezalanırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan korkun, kabirde mevtanızı ezalandırmayın buyurmuş böyle günah işleyen kimselere. O bakımdan bir insanın vefat etmesiyle işi bitiyor, defteri kapanıyor, ama bazı insanların defterleri kapanmıyor, sevapları yazılmaya devam ediyor. Hatta bazı kimselerin de günahları yazılmaya devam ediyor. Eğer bir insan arkasından kendisine dua edecek hayırlı evlat bırakmışsa, onun defterine sevaplar yazılıyor. Eğer bir insan arkasında faydalanılan bir ilim bırakmışsa, onun sevabı devam ediyor. Eğer bir insan arkasında sadaka-i cariyeler bırakmışsa, yani faydası cereyan eden, faydalandırılması, kulların ondan istifadesi devam eden yapılmış hayrat-ı hasenat, bunların sahibi ise bir kimse, onlardan istifade edildiği müddetçe o kimsenin sevapları yazılmaya devam ediyor. İyi bir çığır açmışsa, açtığı çığırda yürüyenlerin sevapları kadar onların sevaplarından bir şey eksilmeden o mübareğin ruhuna sevaplar gönderiliyor, ruh şad oluyor, defterine yazılıyor. Kötü çığır açanlara da tabii kötülükler gider, o ayrı mesele.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 24.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen o doğruyu, Kur'an'ı yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde barınacak yer mi yok? Allah'tan doğruyu getiren peygamber ve onu gereğiyle tasdik eden müminler var ya, işte onlar takvaya eren, Allah'a saygı duyup

emrine uygun yaşayanların ta kendileridir. Rablerinin katından ne dilerlerse onlarındır. İşte bu, iyi davrananların, iyilik edenlerin mükafatıdır. Çünkü Allah, onların geçmişte yapmış olduklarının en kötüsünü bile örtecek ve kendilerine mükafatlarını yapmış olduklarının en güzeliyle verecektir. Allah, kuluna kafi değil mi? Resulüm, seni ondan başkalarıyla, putlarıyla, tapındıklarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi böyle sapıklığında bırakırsa, artık onu doğru yola getiren yoktur. Allah, kimi de doğru yola iletirse, artık onu hiçbir saptıracak yoktur. Allah mutlak galip ve düşmanlarından intikam alıcı değil midir? Andolsun ki eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah diyecekler. De ki, öyleyse bana söyleyin, Allah bana bir zarar vermeyi dilerse, sizin Allah'ı bırakıp yalvardıklarınız, başına toplanıp sığındıklarınız, onun bu zararını benden giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet, bir iyilik dilese, onlar onun rahmetini alıkoyabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz hal üzere olduğunuz küfür ve düşmanlıkta çalışın. Şüphesiz ben de bildiğim hak yolda çalışmaktayım. Kendisini rezil edecek bir azap kime gelecek ve kimin üzerine daimi bir azap inecek, yakında bunu bileceksiniz. Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Sen onların üzerine bir vekil değilsin. Allah, ölecek insanların ruhlarını ölümü sırasında alır, ölmeyenin de uykusunda alır. Sonra hakkında ölümü hükmettiğini tutar, diğerini muayyen bir vakte, eceline kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye sahip olamaz ve düşünemezlerse de mi şefaat edecekler? De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Ancak onun izin verdiği şefaat edebilir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız onundur. Nihayet hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Allah, hükmünde, hakimiyetinde, zatında, sıfatlarında, eşsiz ve bir olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanlar içlerinde tiksinti duyarlar, canları sıkılır. Fakat ondan başkaları, Allah ile ilgisi olmayan sevdikleri anıldığı zaman hemen neşelenirler. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'ım, kullarının üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde yalnız sen hüküm verirsin. Eğer yeryüzündeki bütün şeyler ve onunla birlikte bir misli daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde kötü azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirlerdi. Artık onlar için o gün hiç hesaba katmadıkları şeyler bile Allah tarafından ortaya çıkarılır. Kazandıkları kötülükler o gün ortaya çıkmış ve alay ede geldikleri azap da kendilerini çepeçevre sarmış olacaktır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet, bolluk ve mevki lütfettiğimiz zaman, bu bana ancak bilgimden dolayı verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de gerçekten bunu söylemişlerdi. Ne var ki kazandıkları şeyler kendilerine hiç fayda vermedi. Nihayet kazandıkları kötülükler kendi başlarına geçti.
bunlardan zulmedenlerin

Yaptıkları fenalıkların cezası da başlarına gelecektir. Onlar bunun önüne geçip kurtulacak değillerdir. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey nefislerine karşı günah işleyip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, şirk koşan ve inkar edenler dışında dilediği kimseler için bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bundan böyle size azap gelmeden önce Rabbinize dönüp tevbe edin ve ona gönülden teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Siz farkında bile değilken ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen o en güzele, Kur'an'a uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an ve müminlerle hakikaten alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut eğer Allah bana hidayet etseydi elbette ben günahlardan sakınanlardan olurdum diyecek. Yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel hareket eden müminlerden olsaydım diyecektir. O gün Allah şöyle buyurur: Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, iman etmedin, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun. Allah'a karşı yalan uyduranları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde görürsün. Allah'a karşı kibirlenenler için cehennemde yer mi yok? Allah kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtarır. Artık onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları, tasarruf ve idaresi O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ziyana uğrayanların ta kendileridir. De ki, ey Allah bilgisinden yoksun cahiller! Bana Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Resulüm, andolsun ki sana ve senden öncekilere vahyolundu ki, eğer sen bile putlardan birine değer vermek, saygı göstermekle bana eş koşarsan, celalim hakkı için amelin boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun. Hayır, sen ancak Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü yeryüzü tamamen O'nun tasarrufundadır. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Kıyamet kopunca ilk sura üflenecek, artık Allah'ın dilediği meleklerinden başka göklerde olan ve yerde olanların hepsi düşüp ölecektir. Sonra ona bir daha üflenecek, onlar hemen dirilip ayakta bakınıp duracaklar. Yer Rabbinin nuruyla parlayacak, kitap, amel defteri ortaya konulacak, peygamberler ve şahitler getirilecek, onlar haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hükmedilecektir. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. O Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açılacak ve bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugününüze kavuşmanız hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi diyecekler. Onlar da evet geldi diyecekler. Fakat artık azap sözü kafirler üzerine gerçekleşecektir.

verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler. Melekleri görürsün ki arşın etrafını kuşatmış olarak Rablerini hamd ile tesbih ederler. O gün o cennet ve cehennemlik olanlar arasında hak ile hükmedilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiş olacaktır. Mü'min Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 85 ayettir. 56 ila 57. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 28. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Bir diğer adı da Gafir'dir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan, hem de lütuf sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında küfre sapan, nankörlük edenlerden başkası mücadele etmez. Resulüm, şimdi onların şehirlerde rahatça gezip dolaşması seni aldatmasın. Zamanı gelince onların cezaları ihmal edilmez. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da peygamberlerini yalanladı. Her ümmet peygamberlerini yakalayıp öldürmeye kastetti. Hakkı giderip yerine batılı koymak için mücadele edip durdular. Ben de onları azabımla tutup alıverdim. İşte bak benim azabım nasıl oldu. Böylece inkar edenlere karşı Rabbinin kesinlikle onlar ateş ehlidir şeklindeki sözü gerçekleşti. Arşı taşıyanlar ve onun etrafındaki tavaf eden melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını da şöylece isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olan, emrine uygun yaşayanları, kendilerine söz verdiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi sadece sensin. Onları kötülüklerden koru. Sen kimi bu dünyada kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ona rahmet etmişsindir. Bu da en büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Kafir olanlara şöyle seslenilir. Allah'ın size olan gazabı artık bugün kendi kendinize olan kızgınlığınızdan daha şiddetlidir. Çünkü siz dünyada imana çağrılıyordunuz da inkar ediyordunuz. Onlar da, ey Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. İşte günahlarımızı da itiraf ettik. Acaba bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır? Derler. Onlara denilir ki, bu azap şundandır. Bir olan Allah'a iman ve itaate çağrıldığınız zaman küfrettiniz. İnkara ya da nankörlüğe saptınız. Ona ortak koşulunca, onun yetkisi başkalarına verilince ona inandınız. Artık hüküm o çok yüce, çok büyük olan Allah'a aittir. O Allah, size kudretine delalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de dini yalnız Allah'a has kılarak ona dua ve ibadet edin. O dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, o kavuşma gününün dehşetine karşı insanları uyarmak için emriyle ruhu, vahyi ve nübüvveti
kullarından

dilediğine indirir. O gün onlar kabirlerinden ortaya çıkarlar. Onların yaptıklarından hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O kıyamet günü bütün varlıklar helak olunca Allah buyurur ki, bugün mülk, hükümranlık kimindir? Yine kendisi cevap verir. Tek ve kahhar olan, gücü her şeye yeten Allah'ındır. Bugün ahirette herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Bugün kimseye karşı hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Resulüm, onları yaklaşan kıyamet günü için uyar. O zaman yürekleri korkudan adeta gırtlaklarına dayanır, yutkunup dururlar. Zalimlere ne bir yakın akraba ve dost, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. Allah, gözlerin hain bakışını da, göğüslerin gizlediği şeyleri de bilir. Allah adaletle hükmeder. Ondan başka yalvarıp taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemez. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, görendir. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur? Onlar kendilerinden hem kuvvet hem de yeryüzündeki eserler yönünden daha üstündüler. Öyleyken Allah onları günahları yüzünden kıskıvrak yakalayıverdi. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. Bu dünya azabının sebebi şudur. Onlara peygamberleri, açık deliller, mucizeler ve dini, içtimai hükümler getirdi. Onlar da inkar ettiler. Bu yüzden Allah kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Çünkü onun kudreti sonsuzdur. Azabı pek şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun'a, Vezir-i Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar bu bir sihirbazdır, yalancının tekidir dediler. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince de onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum dedi. Musa, şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım, dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancıysa, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa, sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah, haddi aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün bu yerde, Mısır'da, İsrail oğullarına galip kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa ondan bizi kim kurtarır? Buna karşı Firavun, size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu, Hazreti Musa'nın öldürülmesi işini gösteriyorum dedi. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum, dedi. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim! Cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma
o birbirinizden

Ben imdat isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapıklığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra asla bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar gerek Allah nezdinde gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır, nefretle karşılanırlar. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun'un kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, bu dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yurt orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim! Benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu, Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatı verdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki, onlar sabah akşam kabirde kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu günde Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun denilir. O vakit ateşin içinde inkarcı önderlerle onlara uyan takım birbiriyle tartışacaklar. Güçsüzler takımı dünyada büyüklük taslayan Allah'a teslimiyeti küçümseyen önderlere doğrusu biz hak dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz bir parçacık olsun bizi ateşten kurtarabilir misiniz derler. Büyüklük taslayan güç ve yetki sahibi olanlar da biz hepimiz onun içindeyiz. Biz kendimizi de kurtaramadık. Şüphesiz Allah kullar arasında kat'i hükmü verdi diyecekler. O ateşte olanlar bu kez de cehennemin bekçilerine ne olur Rabbinize yalvarın da hiç olmazsa bir gün olsun bizim azabımızı hafifletsin derler. Bekçiler onlara size açık deliller, mucizelerle peygamberleriniz gelmemiş miydi derler. Evet geldi diye cevap verirler.

Bekçiler de, "O halde kendiniz Allah'a yalvarın," derler. Oysa kafirlerin yalvarması artık tamamen boşunadır. Şüphesiz biz, peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik için kalkıp dikileceği günde elbette yardım edeceğiz. O gün zalimlere özür dilemeleri, mazeretleri fayda vermeyeceğinden izin de verilmeyecektir. Onlar için sadece lanet ve en kötü yurt cehennem vardır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri ve Tevrat'ı verdik ve İsrail oğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık. O halde Resulüm, sen sabret. Çünkü Allah'ın zafer vaadi gerçektir. Küçük kusurlardan ibaret olan günahına istiğfar et ve akşam sabah devamlı Rabbini hamd ile tesbih et. Kendilerine Allah'tan gelmiş bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden ve beğenmeyip içlerine sindiremeyenler var ya, bu onların içlerindeki asla ulaşamayacakları bir büyüklük hevesinden başka bir şey değildir. Hemen sen onların şerrine karşı Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bu kadarını bilmezler. Körle gören, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan aynı olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz? Hiç şüphesiz kıyamet saati kesinlikle gelecektir. Onda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Rabbiniz buyurdu ki, "Bana dua edin, isteyin, size karşılık verip duanızı kabul edeyim. Çünkü bana ibadet, kulluk etmeye karşı kibirlenip buna tenezzül etmeyenler aşağılıklar olarak cehenneme gireceklerdir. Allah size dinlenmeniz için geceyi, çalışmanız için de aydınlık olarak gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Buna rağmen insanların çoğu şükretmezler. İşte sizin Rabbiniz her şeyi yaratan Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl olup da onu bir olarak tanımaktan döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini kasten inkar etmekte olanlar inatla böyle çevrilirler. Yeryüzünü sizin için durulacak bir karargah, göğü de üstünüze bina yapan, size şekil veren, şeklinizi de güzelleştiren, size temiz, helal şeylerden rızık veren ancak Allah'tır. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O daima diridir. Hiçbir tanrı yoktur. Ancak O, Allah vardır. Dini yalnız O'na has kılın ve ihlaslı kimseler olarak O'na yalvarın. Hamd sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Resulüm de ki, Rabbimden bana açık deliller gelmekle sizin Allah'tan başkasına yalvarıp taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasak edildi. Hem de ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildim. Sizi atanız Adem'i topraktan, sonra ayrı ayrı sizi bir menideki spermadan, sonra alakadan, rahim duvarına asılıp gömülen hücre topluluğundan yaratan, sonra bir bebek olarak sizi dünyaya çıkaran, sonra yiğitlik çağınıza eresiniz, sonra da ihtiyarlar olasınız diye yaşatan O'dur. İçinizden kimine de yiğitlik ve ihtiyarlık çağından önce ölüm gelip çatar. Kiminizin ömrü belli bir vadiye kadar uzatılır. Allah bunları düşünesiniz diye yapmaktadır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Bir işin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der,

da oluverir. Resulüm, Allah'ın ayetleri hakkında dil uzatıp tartışanları görmedin mi? Nasıl da hakikatleri kabul etmekten ve imandan yüz çeviriyorlar. Onlar o kitabı, peygamberlerimizle gönderdiğimiz şeyleri, mesajları yalanlayanlardır. Artık o gün hakikati ve günahların neticesini bilecekler. O vakit boyunlarında demir halkalar ve zincirler vardır. Bu halde sürüklenecekler. Önce kaynar suda, sonra ateşte yakılacaklar. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız, Allah yerine sevip bağlandığınız şeyler nerededir denilecek. Onlar da, bizden uzaklaşıp kayboldular. Daha doğrusu bundan önce biz hiçbir şeye tapmamışız. Meğer onların hiçbir hükmü yokmuş diyecekler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşkın halde bırakır. Bu hal sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenip taşkınlık yapmanız yüzündendir. Onlara denilir ki, içinde ebedi kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. Bakın, Hakk'a karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Resulüm, iman etmeyenlere karşı sabret. Çünkü Allah'ın azap vaadi gerçektir. Ya onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz, yahut seni vefat ettiririz de o azabı görmezsin. Nasıl olsa onlar ancak bize döndürüleceklerdir. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Bilesin ki hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadıkça bir ayet veya bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de adalet yerine getirilir. Batıl taraftarları işte böylece hüsrana uğrarlar. Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlar da sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. Allah size kudretine ait ayet ve delilleri gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Üstelik onlar bunlardan hem daha çok hem de kuvvet ve yeryüzündeki eserler bakımından daha güçlüydüler. Fakat kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Peygamberleri kendilerine açık delil ve mucizelerle geldiği zaman kendi yanlarındaki beşeri bilgilerle şımarıp gururlandılar. Sonunda peygamberleri alaya aldıkları şeyin cezası kendilerini çepeçevre kuşatıverdi. Artık şiddetli azabımızı görünce Allah'ın birliğine inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri de inkar ettik dediler. Ama şiddetli azabımızı gördükleri zaman son pişmanlık anındaki inanmaları kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında süre gelen kanunu budur. İşte kâfirler o zaman orada hüsrana uğrayacaklardır. Fussilet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Adını 3. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussilet ayrı ayrı açıklanmış demektir. Bu surenin diğer isimleri Secde, Secde Hamimi, Mesabih ve Akvaat'tır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek ve anlayacak kabiliyetteki bir toplum için hem müjde verici ve akıbet hakkında uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Buna rağmen yine de onların çoğu Kur'an'dan yüz çevirmiştir. Onlar
hakikati

0: işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz sargılar içindedir, kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda bir perde vardır. Sen dinine göre amel et. Biz de şüphesiz kendi dinimize göre amel ederiz. Resulüm de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana vahyediliyor ki, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır. Bu sebeple hepiniz iman ve itaatle ona dosdoğru yönelin ve ondan mağfiret dileyin. Vay Allah'a ortak koşan, Allah yerine başka varlıklara bağlananların haline. İşte onlar zekatı vermezler. Ahireti inkar edenler de onlardır. Hiç şüphesiz iman edip salih, sevabı olan amel işleyenlere gelince, onlar için hiç kesilmeyen bir mükafat vardır. De ki, gerçekten bu arzı, semadan ayrılması ve yer olarak teşekkülü iki günde veya iki devrede yaratan Allah'a karşı nankörlük ediyor ve ona eşler mi tanıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Hem de yeryüzünde dengeyi sağlamak için sabit ulu dağlar meydana getirdi. Onda bereketler yarattı. Orada isteyenler için onun her mevsime göre çeşit çeşit yetişen rızıklarını takdir etti. Bunların hepsi tam 4 gündedir. Sonra iradesi bir duman, gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne ikiniz de isteseniz de istemeseniz de bir düzen ve uyum içinde var olup hükmüme gelin buyurdu. Onlar da isteyerek geldik dediler. Böylece onları 7 kat gök olarak 2 günde, müddetini Allah'ın bildiği 2 günde veya 2 devirde var etti ve meleklere her gökte kendisine ait işi vahyetti, bildirdi. Dünya göğünü, yakın göğü kandillerle donattık ve afetlerden koruduk. İşte bu üstün ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Resulüm, hala imandan yüz çevirirlerse de ki, Ad ve Semud kavimlerinin yıldırımı gibi mahvedecek bir yıldırıma karşı sizi uyardım. Peygamberler onlara, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye her fırsatta önlerinden ve arkalarından geldiği zaman onlar, eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler indirirdi. Oysa siz insansınız. Onun için biz sizin bize tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz dediler. Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kimdir dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu hala görmediler mi? Bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Bu sebeple onlara dünya hayatında rezillik ve perişanlık azabını tattırmak için uğursuz saydıkları günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha rezil rüsva edicidir ve onlara yardım da edilmez, kurtulamazlar. Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü, doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta oldukları günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici azap yıldırımı onları alıverdi. İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık. Allah'ın düşmanları mahşer yerinde ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilinceye kadar orada bekletilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman dünyada yaptıkları şey hakkında kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik edecektir. Onlar derilerine, niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz diyecekler. Derileri de her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. sizi ilk defa yaratan da O'dur. Şimdi de yine O'na döndürülüyorsunuz derler. Siz fenalıkları yaparken halktan utanıp gizleniyordunuz da kulaklarınız, gözleriniz ve cinsel derilerinizin aleyhinize şahitlik yapacağını düşünerek sakınıp gizlenmiyordunuz. Aksine yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sandınız. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi helak etti. Bu yüzden ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi dayanabilirlerse artık ateş onlara meskendir. Özür dileyip Rablerinden hoşnutluk isteseler bile yahut iyi amelle hoşnutluk kazanmak için dünyaya tekrar dönmek isteseler de artık özür ve istekleri kabul edilecek değildir. Biz onlara kendi isteklerine göre bir takım yardakçılar katarız. Onlar da onlara hem önlerindeki dünya zevklerine dalmalarını hem de arkalarındaki ahiretin inkarını süslü gösterirler. Bu yüzden kendilerinden önce cin ve insanlardan gelip geçmiş ümmetler arasında gerçekten azaba dair söz onlara da hak oldu. Çünkü onlar Allah'ın emirlerinden saptıkları için böylece ziyana uğrayanlardan olmuşlardır. Küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an'ı okunurken dinlemeyin ve ona karşı gürültü ve şamata yapın. Belki böylece üstün gelip duyulmasını engellersiniz, dediler. İşte biz de o inkar edenlere, kafirlik yapanlara elbette şiddetli bir azabı tattıracağız ve elbette onları yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerine karşılık olarak o ateş onlar için ebedi kalma yurdudur. O Allah'tan gelenleri örtbas edip de küfre sapanlar cehennemde "Ey Rabbimiz, cin ve insanlardan bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımız altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar." derler. "Ey müminler, şüphesiz Rabbimiz Allah'tır" deyip de sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde istikamet üzere dosdoğru olanlar var ya, onların üzerlerine ölümleri anında melekler inerler de "İlerisi için korkmayın, bıraktığınız evlat ve ailenizden de endişe etmeyin, size söz verilen cennetle sevinip neşelenin" derler. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhamet eden Allah'tan bir ağırlama olarak canınızın çektiği şeyler orada sizindir ve orada sizin için her istediğiniz şey vardır derler. İnsanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih, sevaplı iş ve hareket yapan ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözde olan kimdir? İyilikler de eşit değildir, kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse sanki yakın, candan bir dost oluvermiştir. Bu kötülüğü iyilikle önleme özelliğine ancak sabredenler kavuşturulur. Ayrıca buna sevaptan büyük pay sahibi olandan başkası da kavuşturulmaz. Eğer şeytandan bir fitnelik ve vesvese seni dürter de iyi halden uzaklaştırırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işiten ve bilendir. Gece, gündüz, güneş ve ay hepsi O'nun birliğinin ve kudretinin alametlerindendir. Eğer sadece O'na ibadet ediyorsanız, ne güneşe ne aya secde edin. Ancak ve ancak onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer secdeyi kibirlerine yediremezlerse, kendi aleyhlerinedir. Bilsinler ki Rabbinin huzurundaki melekler zaten gece gündüz hiç usanmaksızın onu tesbih etmektedirler. onun kudretinin alamet işaretlerinden biri de şudur. Sen yeri boynu bükülmüş kupkuru olarak görürsün. Oysa biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer ve kabarır. Ona can veren Allah elbette ölüleri de diriltir. Çünkü O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz hakkında sapıklık eden, batıla saparak inkar edenler, büyüklük taslayıp onları beğenmeyenler, hükümlerinin artık geçersizliğini söyleyenler, şüphesiz bize gizli kalmazlar. O şekilde ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü azaptan emin bir şekilde gelen mi? Artık dilediğinizi yapın. Ne yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. Şüphesiz ki O bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar Kur'an kendilerine geldiği zaman nankörlük etmişler, küfre sapmışlardır. Dolayısıyla azaptan kurtulamayacaklardır. Halbuki O cidden eşsiz bir kitaptır. Artık ne önünden ne de arkasından hiçbir şekilde batıl ona yaklaşamaz ve onu bozamaz. O Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her türlü övgüye, hamde layık olan Allah katından indirilmedir. Resulüm, sana senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başkası söylenmiyor. Şüphesiz senin Rabbin hem mağfiret sahibi hem de çok acı veren bir azap sahibidir. Eğer biz onu yabancı bir dilde Kur'an yapsaydık, mutlaka ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden bir kitap olacak şey mi? Diyeceklerdi. Onlara de ki, o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. İnanmayanlarınsa kulaklarında bir ağırlık vardır ve o Kur'an onlarda bir körlük meydana getirmekte, onu görememekteler. Onlar sanki uzak bir yerden çağrılıyorlar gibi duymuyorlar, anlamıyorlar. Andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Onda da inanmada ve tamamını alıp almamada ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden azabın ertelenmesine ait bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbette iş bitirilirdi. Doğrusu onlar bu Kur'an'dan da kaygılı bir şüphe içindedirler. Kim salih, sevabı olan bir iş yaparsa kendi faydasınadır. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Yoksa Rabbin kullara hiçbir şekilde zulmedici değildir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 24'ü dinlediniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Kişinin kendi mizacından getirdiği ruh sağlığının, yani ruh zarının inceliği ya da kalınlığı dediğimiz adeta bir benzetmemiz var bizim. Bazı insanların ruh zarı sanki tabiri caizse ince oluyor. Yaşanılan olay A kişisinde farklı bir etkiye etki sahip yapıyor, oluyor. Evet. Çok daha uzun süre o etkide kalabiliyor. Ruh zarı daha kalın olan insan ise bakıyorsunuz ona çarpıyor gidiyor. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani hani çok fazla etkilenmemesi, etrafındaki olaylardan her şeye rağmen yoluna devam etmesi aslında sağlıklı olmanın bir işareti. Evet. Evet. Ama diğer taraftan da eğer mesela kişi eleştirilere çok açık olursa ya da etrafında yaşanan olumsuz olayların sebebini kendisi olarak görürse, suçlular çok yatkın bir yapısı olursa, gereğinden fazla bir utangaçlığı varsa, o zaman kendiyle çok daha fazla meşgul olur. Kendi iç dünyasında daha fazla vakit geçirir. Bu da işte ruh zarının kalınlığıdır. Yani hani sanki duvara çarpar gibi olur bazı şeyler. Bir duyarsızlık vardır. Böyle insanların kişinin genellikle etrafındaki ya da çevresinde olması gereken kişilerin de ruh sağlığının zamanla bozulduğunu görüyoruz. Hmm. Çünkü sağlıklı bir şekilde kendini ifade edemiyor, demek istediğini anlatamıyor. Kişi sadece kendi penceresinden bakabiliyor. Karşısındakinin yerine kendisini koyamıyor. Bu durumda bakıyorsunuz, o yanındaki kişi yardım almaya geliyor genellikle. Esas gitmesi gereken

0: isteyen kişi gitmeyebiliyor. Genellikle öyle kişilerin egosu adeta böyle çevrelerini öyle bir kaplıyor ki, hani bir panjur nasıl kapalı olunca dışarıdan gelen güneş görülmez. Orada da dışarıdan gelen teklifler diyelim, beklentiler, sorumluluklar adeta bunlara kapalıdır kişi ve sadece kendi penceresinden kendisini görür. Yani sağlıklı bir yapı yoktur. O yüzden zaten içgörüsü de yoktur. Farkındalık da veremez. Farkındalık sahibi değildir ve kendisiyle ilgili hiçbir öz eleştirisi yoktur. Eleştiri de kabul etmez. Dediğim gibi sanki bir panjur vardır orada, bir katman vardır. Ama yakınındaki kişi bundan eğer normalde sağlıklı bir insansa tabii ki sağlıklı iletişim içerisinde olmak ister. Ya da sebepleri sonuçları konuşmak ister. Bazen hatalarının konuşulmasını ister ya da eksiklerin ya da yapılması gerekenlerin, ama egosu çok yüksek olan insanlar buna açık değildir. Eleştiriyi de kabul etmez.
1: İki dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 24'ü dinlediniz.
1: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve